Yemin edecek olsalar, derhal duaları kabul edilir. İkinci kısım, halktan bir şey istemez. Ama verildiğinde kabul eder. Bunlar dervişlerin orta tabakasıdır. Allahü Teala'ya tevekkül ederek sükun, rahat bulurlar. Bu kısım kutsiyet makamında ebediyet sofrasına oturmuş bir taifedir. Üçüncü kısım ise güçleri yettiğinde sabrederek oturur ve rızkın geleceği vakti gözler. Böyleleri zaruri ihtiyaçları mecbur bırakırsa, kalpleri Allahü Teala'ya bağlı olduğu halde çıkıp halktan isterler. Bu cevabı alan kimse, "Bu söze razı oldum. Allah da senden razı olsun." dedi. Bişr-i Hafî yerinde ve az konuşurdu. Talebelerine ve sevenlerine, "Sahifelerinize ve yazdığınıza dikkat ediniz. Çünkü bu Rabbinize karşı okunacaktır. Yazık o kimseye ki çirkin söz konuşur. Eğer içinizden biri bir kardeşine içinde çirkin söz bulunan bir yazı gönderse, şüphesiz bu bir hayasızlık olur. Ya Rabbine karşı kötü söz söyleyenin hali ne olur?" buyurdu. Şaşarım o adamın aklına ki, din kardeşini arkasından çekiştirir de, yüzüne gelince ona sevgi gösterir. Hemen onu övmeye başlar. Kim insanların şeref ve haysiyetiyle oynadığı halde Allahü Teala'nın kendisini sevdiğini iddia ederse, şüphesiz o bir yalancıdır. Çünkü o bir şeytandır. Şeytan ise Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bir kimse Bişr-i Hafî Hazretlerine gelerek, "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da, "Sen sözünde sadık ve doğru değilsin. Bazen akşam olunca ahırdaki eşeğini hatırlamak, beni hatırlamaktan sana daha mühim göründüğü halde, nasıl oluyor da Allah için beni sevdiğini iddia ediyorsun?" buyurdu. Bişr-i Hafî'nin ilme ve irfana bağlılığı, şöhret ve başkanlık sevdasıyla değil, sünnet-i seniyyeye uyma arzusuylaydı. Nitekim başkanlık arzusuyla ilim öğrenen, Allahü Teala'yı kızdıracak bir işle ona yaklaşmaya çalışıyor demektir. Çünkü ilim sebebiyle başkanlık istemek, gökte ve yerde öfkeyi gerektirir buyururdu. Bişr-i Hafî, hikmete ermenin yolunun Allahü Teala'ya isyanı terk etmekte olduğunu söylerdi. O, ibadetin lezzetine erenlerdendi. Bu lezzete ermenin yolunu şöyle bildirirdi. Kendinle arzu ve isteklerin arasına demirden bir perde çekmedikçe ibadetten lezzet duyamazsın. Bir kimse Bişr-i Hafî'ye, "Gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz." dedi. O da, "Allahü Teala geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum." buyurdu. Bişr-i Hafî talebelerini ellerini açmış dua ederken gördü ve "Dua günahları terk etmektir." buyurdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tekrar eder, "Ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma." diye nasihat ederdi. Bişr-i Hafî, amellerin kıymetlisinin 3 tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü,

Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el, çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz. Bişr-i Hafî, Allahü Teala'ya olan muhabbeti sebebiyle Allahü Teala'nın düşmanlarına düşmanlık ederdi. Sevgilini kızdırana muhabbet beslemen sana yakışmaz buyururdu. Bişr-i Hafî cömert ve ikram sahibiydi. Fakirlere ve düşkünlere yardım eder, onların ihtiyaçlarını giderirdi. Nafile hacca gitmek isteyenlerden biri Bişr-i Hafî'ye veda için gelmişti. Ona, ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı diye sordu. Bişr-i Hafî de, ne kadar harçlığın var diye sordu. 2000 dirhem harçlığım var. Bişr-i Hafî, hacca gitmekle zühdü mü yoksa Kâbe'ye olan aşkını mı yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun diye sorunca adam, Allah rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafî, o halde evinde durup dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın dedi. O adam da yaparım dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafî, o halde sen bu 2000 dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi 10 kişiye 20'şer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Vedaya gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafî gülümseyerek adama döndü ve servet şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefs kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve salih ameller yaptığını göstermek ister. Halbuki Allahü Teala yalnız müttakilerin haramlardan sakınanın amelini kabul eder buyurdu. Adamın biri elinde bıçakla bir kadına musallat oldu. Güçlü olduğu için kimse adama engel olamıyordu. Kadınsa boşuna çırpınıp duruyordu. Bu esnada Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh oradan geçmekteydi. Adama iyice yaklaşıp bir şey söyledi. Adam birden yere düştü, kadın kurtuldu. Etrafındakiler adamın yanına gittiler ve onun zor nefes aldığını gördüler. Sana ne oldu diye sorulunca adam, bilmiyorum. İhtiyar bir zat bana, senin bu yaptığını Allahü Teala görüyor deyince ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Bu zat kimdir diye sordu. Bişr-i Hafî'dir dediler. Bunun üzerine adam, eyvah! Ben onu bir daha nasıl göreceğim dedi. Sonra da kuvvetli bir sıtma hastalığına yakalanarak kısa bir zaman içinde öldü. Bişr-i Hafî Esved bin Salim'i Maruf-i Kerhi'ye yolladı. Esved bin Salim ona, Bişr-i Hafî seninle kardeşlik olmak istiyor. Bunu açıkça size söylemekten çekindiği için beni size gönderdi. Kendisini kardeşliğe kabul etmenizi diliyor fakat bazı şartları da vardır. Onlar da bu kardeşliğin duyulmaması ve karşılıklı ziyaret ve görüşme yapılmamasıdır. Zira o fazla iltifattan hoşlanmaz dedi. Bunun üzerine Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh

Fakat ben kardeş olduğum kimseden gece ve gündüz ayrılmak istemem, dedi. Ve Allah için sevginin faziletini anlatan birçok hadisi şerif okudu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendine kardeş yapmakla onu ilimde kendisine ortak etti. En sevimli kızını ona verdi. Şimdi sen şahit ol. Madem ki seni gönderdi, ben de onu Allah için kardeşliğe kabul ettim. O beni ziyarete gelmese de ben onu ziyarete giderim. Ona söyle, sohbetlerde buluşalım. Halinden hiçbir şeyi benden saklamasın. Her halini bana bildirsin, dedi. Esved bin Salim durumu Bişr-i Hafi'ye anlatınca razı oldu ve memnuniyetle kabul etti. Ebu Abdullah Kadi, Bişr-i Hafi'nin yardımseverliği ile ilgili bir kerametini şöyle nakletti. Babamın şöyle anlattığını işittim. Bağdat'ta bir tüccar arkadaşım vardı. Çok zengindi. Bir gün baktım, bütün malını mülkünü fakirlere dağıtmış, iyi bir Müslüman olmuştu. Bunun sebebini sorduğumda bana şöyle anlattı. Bir gün Bağdat'ın bir camiinde cuma namazını kılmaya gittim. Namazı kıldıktan sonra Bişr-i Hafi'nin camiden çıktığını gördüm. Acele acele bir yere gidiyordu. Ben kendi kendime zühd ve takva sahibi, dünyaya düşkün olmayan, haramlardan sakınan bir zat nereye acele acele gidiyor diye merak ederek onu takip ettim. Önce bir fırına girip ekmek aldığını, daha sonra da kebapçıdan kebap aldığını gördüm. Daha sonra helvacıdan helva aldı. Ben kendi kendime böyle bir zatın bunları alıp yiyeceğine kızdım. Fakat nasıl yiyeceğini merak ederek takibe devam ettim. Bir süre sonra bir köye vardı. Köyün camisine girdi. Camide yatalak bir hasta vardı. Bişr-i Hafi aldıklarını lokma lokma bu zata yedirdi. Ben bu arada köyü merak edip neresidir diye biraz dolaştım. Sonra hastanın yanına gittim. Ona Bişr-i Hafi'yi sorunca Bağdat'a gitti dedi. Burası Bağdat'a ne kadar uzaklıktadır diye sordum. Bana 240 kilometredir dedi. Ben bunu duyunca benim bu yolu gidecek param yok. Burada kimseyi tanımam ve bu yolu yürüyemem dedim. Hasta şahıs bekle, Bişr-i Hafi haftaya yine gelir dedi. Bekledim. Cuma günü tekrar geldi. Hastayı aynı şekilde tekrar doyurdu. Giderken o şahıs Bişr-i Hafi'ye, bu adam Bağdat'tan senin arkadaşın. Geçen hafta seninle beraber gelmiş. Bir hafta burada kaldı. Onu tekrar yerine götür, dedi. Bişr-i Hafi bana, sen benimle niye buraya geldin, dedi. Ben özür dileyerek hatamı söyledim ve af diledim. Bana, haydi kalk ve yürü, dedi. Akşama kadar yürüdük. Akşam olmak üzereyken bana, sen Bağdat'ın hangi mahallesinde oturursun, dedi. Ben falan mahallede otururum deyince, o mahallenin yolu burasıdır. Git ve arkana bakma, dedi. Ben ondan sonra tövbe ettim ve bir daha böyle işlere karışmadım, dedi. Bir gün Bişr-i Hafi'nin eşyasını çaldılar. Ağlamaya başladı. Mal için ağlanır mı? Dediler. Mal için değil, hırsızın günah işlediğini, kıyamet gününde bunun azabını çekeceğini düşünüp ağlıyorum, buyurdu. Adamın biri Bişr-i Hafi'ye geldi ve bana vasiyet et, dedi. Bişr-i Hafi ona, şöhretten sakın, helal lokma yemeye gayret et, dedi. Büyüklerden biri anlattı. Bişr-i Hafi'nin yanındaydım. Hava çok soğuktu. Gayet ince giymiş titriyordu. Ya Ebu Nasr, bu havada çok kalın giyerler. Siz ise giydiklerinizi çıkardınız, dedim. Buyurdu ki, fakirleri hatırladım. Malım param yok ki onlara yardım edeyim. İstedim ki ben de onlar gibi olup sıkıntılarını çekeyim. Bişr-i Hafi bir gün kabristandan geçiyordu. Mezardakilerin hallerini Allahü Teala ona

gösterdi. Mezarları üzerinde bir şeyi paylaşıyorlardı. Bişr-i Hafi, "Ya Rabbi, bunların ne yaptıklarını bana bildir," diye yalvardı. Şöyle bir ses duydu: "Git bunu kendilerine sor." Bişr-i Hafi sordu. Mezardakiler, "Bir hafta önce bir kimse 3 ihlas okuyup bize gönderdi. O günden beri onun sevabını taksim etmeye çalışıyoruz. Henüz bitiremedik," dediler. Hasan Hayyat anlattı. "Bir gün Bişr-i Hafi'nin yanındaydım. Birkaç kişi gelip Bişr-i Hafi'ye selam verdi. Bişr-i Hafi onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da, "Biz Şam'dan geliyoruz, hacca gideceğiz. Duanızı almak için size uğradık," dediler. Bişr-i Hafi onlara, "Allahü Teala sizden razı olsun," dedi. Onlar, "Bizimle hacca gelmek istemez misiniz?" diye sordular. Bişr-i Hafi onlara, "3 şartla sizinle birlikte hacca gelirim. Yanımızda bir şey taşımayacağız. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz. Eğer birisi bize bir şey verirse kabul etmeyeceğiz," dedi. Onlar, "Yanımızda bir şey taşımamaya evet, kimseden bir şey istememeye de evet. Fakat bize verileni kabul etmemeye gelince buna gücümüz yetmez," dediler. Bunun üzerine Bişr-i Hafi, "Siz Allahü Teala'ya değil, hacıların azığına güvenerek yola çıkmışsınız," buyurdu. Bişr-i Hafi, Hazreti Âişe'den radıyallahu anha rivayet edilen şu hadisi şerifi nakletti. Hazreti Âişe radıyallahu anha buyurdu ki, "Ben bir gün Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sual ettim. Ya Resulallah, kadınların üzerinde cihat var mıdır?" diye sordum. Resulullah, "Kadınlar üzerinde de cihat vardır. Lakin o cihatta harp etmek yoktur," buyurdular. Ben de, "O cihat nedir?" dedim. Resulullah, "O cihat hac ile umredir," buyurdu. Bişr-i Hafi rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Tencerede bir şey pişirdiğiniz zaman suyunu çoğalt ve komşulara dağıt," buyurdu. Bişr-i Hafi'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Kula her taraftan bela gelmedikçe imanın tadını tadamaz," buyurdu. Bişr-i Hafi hiç evlenmemişti. Kendisine, "Niçin evlenmiyorsun?" diye soranlara, "Bana ömrüm kadar bir ömür daha verilseydi evlenebilirdim. Zira ömrümde ancak Allahü Teala'ya kulluk vazifelerimi yapabiliyorum," buyurdu. "Eğer sen evlenseydin kulluğun tam olurdu," diyenlere, "Kendi hakkımı yerine getirmekten korkuyorum da onun hakkını nasıl yerine getirebilirim?" buyurdu. "Niçin evlenerek sünnet-i seniyyeye muhalif olmaktan kurtulmuyorsun?" diyenlere de, "Ben farzlarla meşgul oluyorum. Zira farzları yerine getirmek sünnetten daha iyidir," buyurdu. Bişr-i Hafi, Resulullah'ın şu hadisi şerifini kendisine delil olarak almıştı. 200 yılından sonra sizin en iyiniz zevcesi ve çocuğu olmayandır. Bişr-i Hafi, ilim, irfan ve fazilet sahibi olup güzel ahlaklıydı. Onun üstünlüğünü herkes kabul ederdi. Halleri ve yaşayışıyla ilgili olarak Abbas bin Dehkam diyor ki, "Dünyaya geldiği gibi ölen tek insan Bişr-i Hafi'dir. Dünyaya malsız geldi ve malı olmadan gitti. Ölüm döşeğine yattığı sırada biri gelerek ondan bir şey istedi. Sadece bir gömleği vardı. Onu çıkarıp dilenciye verdi. Başka birinden ödünç bir gömlek aldı ve o şekilde öldü. Yani ölünce bir gömleği de yoktu. Gömleksiz geldi, gömleksiz gitti." Bişr-i Hafi hakkında İbrahim Harbi şöyle der: "Ben 3 büyük zat gördüm.
Bu üç kişinin benzeri yok.

yoktur. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki, anneler onun gibisini doğurmaktan aciz kalır. İkincisi Bişr-i Hafi'dir ki, asrından eski devirlere kadar akıllı bir zattır. Üçüncüsü Ebu Übeyd Kasım bin Sellam ki, sanki o ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Bişr-i Hafi hiçbir Müslümana gıybette bulunmadı. Eğer onun aklı Bağdat halkına dağıtılsa hepsi akıllı olurdu. Bilal el-Havvas şöyle anlatır. Bir gün Sina çölünde yürüyordum. Yanımda bir zat belirdi. Ona kimsin deyince, kardeşin Hızır'ım dedi. Sana sual sormak istiyorum deyince, sor dedi. Hızır'a İmam-ı Şafii hakkında ne dersin diye sordum. Buyurdu ki, dünyadaki dört büyük alimden biridir. Ahmet bin Hanbel hakkında ne düşünürsün diye sorduğumda, doğru, samimi bir zattır buyurdu. Bişr-i Hafi hakkında ne söylersin deyince, ondan sonra onun gibi bir zat gelmedi dedi. Bişr-i Hafi'nin üstünlüğünü alimler, veliler kabul ettiği gibi diğer insanlar ve hatta hayvanlar bile kabul ederdi. O Bağdat'a geldikten sonra hayvanlar sokakları kirletmez oldu. Çünkü Bişr-i Hafi sokaklarda yalın ayak geziyordu. Bağdat halkından biri bir gece hayvanıyla Bağdat sokaklarında giderken hayvanın sokağı kirletmesi üzerine "Eyvah, Bişr-i Hafi öldü." diyerek üzüldü. Araştırıp öğrendi ki hakikaten Bişr-i Hafi vefat edip Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuştu. Bişr-i Hafi hastalığı sırasında talebelerinden birisi onu ziyaret ederek nasihat istedi. O da bir karınca vardı. Yazın taneleri toplar, kışın yerdi. Bir gün topladığı taneyi yemek üzere ağzına aldı. Tam bu sırada gelen bir kuş onun ağzındaki taneyi kaptı. Karınca topladığı şeyi yiyemedi ve emeline kavuşamadı. İşte dünyadaki insanlar da böyledir. Mal ve servet toplarlar, onları ya başkaları alır tüketir veya ölüm kuşu gelip o kimseyi alır da dünyadaki emeline kavuşamaz. Hal böyle olunca dünyaya gönül vermemeli, ahiret için hazırlanmalıdır. Bişr-i Hafi bütün ömrünü ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Şüphelilerden son derece sakınırdı. Konuştuğu zaman etrafa ilim, ahlak, hikmet kokuları yayılırdı. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişmişti. Vefat ettiğinde cenazesini sabah evden çıkardılar. Fakat çok kalabalık cemaat olduğundan kabristana gece varabildiler. Kendisini rüyada görüp "Allahü Teala sana ne muamele etti?" diye sorduklarında, "Benim cenazemde bulunanı ve kıyamete kadar beni seveni affeyledi." buyurdu. İsteğin olduğu vakit anlatma, isteksiz olduğun vakit anlat. Çünkü irşat selahiyeti ve ifade rütbesinden alınan tat dünyadaki bütün zevklerin üstündedir. Bu hususta şehvetine uyanlar maddi insanlardır. Denildi ki Ahmet bin Hanbel gibiler Dicle Nehri'ne benzer. Herkes ondan avuç avuç alabilir. Ama Bişr-i Hafi gibiler de üzeri kapalı tatlı kuyu suyuna benzer. Oradan toplu halde değil, teker teker su alınır. Bişr-i Hafi'ye, camiye erken geldiğin halde niçin arkada kılıyorsun diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Asıl istenen kalplerin yakınlığıdır, cisimlerin değildir. Hikaye olundu ki Fethi Musuli Bişr-i Hafi'yi ziyarete gitti. Bişr-i Hafi hizmetkarı Ahmet Celaya bir miktar para vererek git iyi ekmek ve nefis katık al gel dedi. Ahmet Cela diyor ki iyi pişmiş ekmek aldım. Sonra Resulullah'ın yalnız süt hakkında Allah'ım bunu bize mübarek kıl
ve rızkımızı bundan arttır dediğini hatırladım. Bunun için bir miktar da süt aldım. Nefis katık olarak da hurmayı seçtim. Aldım ve eve geldim. Fethi Musuli'ye oturdu, kendi başına yedi ve artanı alıp gitti. Bunun üzerine Bişra Hafi, yemeğin nefisini getir dediğimin sebebini biliyor musunuz? Çünkü nefis yemek, samimi şükrü gerektirir. Beni niçin davet etmediğini biliyor musunuz? Çünkü misafir, ev sahibini davet etmez. Artanın için götürdüğünü biliyor musunuz? Zira tevekkül sahih olduğu vakit, azık taşımakta beis yoktur, dedi. Bişr-i Hafi, emirler tarafından açılan kanallardan su içmezdi. Her ne kadar aslında su temiz ise de, haram paradan verilen ücret ile su yolu açıldığı için içmesinden çekinirdi. Hikaye olunduğuna göre Bişr-i Hafi'ye annesi bir hurma verdi ve yemesini ısrarla söyledi. Bişr-i Hafi annesinin hatırı için hurmayı yedi ve hemen dışarı çıkarak yediği hurmayı kustu. Peşinden çıkan annesi de bunu gördü. Bişr-i Hafi böyle yapmakla hem annesinin rızasını almış ve hem de midesini şüpheli şeyden korumuş oldu. Bişr-i Hafi seyahat hakkında, "Ey alimler, seyahat ediniz ki geçiminiz kolaylaşsın ve güzel olsun. Zira akan su temiz ve tatlı olur, duran su kokar." demiştir. Bişr-i Hafi'nin şöhret ile ilgili sözleri, "Şöhreti sevenin dini gider, rezil olur. Şöhreti seven kimse ahiretin zevkine eremez. Cimrinin gıybeti günah olmaz. Zira bizzat Resulullah cimrinin birine, "O halde sen cimrisin," dedi. Maruf-u Kerhi kendisine hediye edilen iyi yemekleri yerdi. Bunu görenler kendisine, "Senin kardeşliğin Bişr-i Hafi, bu senin yediğin yemekleri yemez," dediler. Kerhi, Bişr-i Hafi'yi vera topladı ve sıkıştırdı. Beni de marifet açtı ve genişletti. Ben efendimin evinde bir misafirim. Beni yedirdiği vakit yer, aç bıraktığı vakit sabrederim. Ne itiraz ederim ne de işine karışırım, dedi. Bişr-i Hafi'ye, "Falanca öldü," dediklerinde, "Dünyayı topladı fakat kendini kaybettiği halde ahirete gitti," buyurdu. Soruyu soranlar, "Canım şöyle böyle," diye muhtelif iyiliklerini saydıkları halde, Bişr-i Hafi onlara, "Hayır, onlar fayda vermez. Çünkü o dünyalık peşinde koşuyordu," buyurdu. Müttekiler kimseden bir şey istememiş ve almamışlardır. Bişr-i Hafi yalnız sırrı-i sakati'den alır ve, "Onun gönül hoşluğu ile verdiğini bilirim. Ben ondan alırken ona yardımcı olurum," derdi. Bişr-i Hafi iyicilik yapardı. Sonra bunu terk etti. Çünkü Beadi kendisine yazdığı bir mektupta, "Duyduğuma göre sen rızkın için iyiciliğe güveniyorsun. Allah gözünü alır, kulağın duymaz, gözün görmez bir duruma düşersen rızkını kim verecek?" dedi. Bu mektup Bişr-i Hafi'ye tesir etti ve sanatı bıraktı. Bu sanatı terk etmesinin başka bir sebebi olarak da Bişr-i Hafi'nin iyileri diye şöhret yapmasıdır. Adamın biri Bişr-i Hafi'ye, "Çoluk çocuğum beni rahatsız ediyor. Allah'a benim için dua et," dedi. Bişr-i Hafi, "Çocukların sana un yok, ekmek yok dedikleri zaman sen benim için dua et. O anda senin duan benim duamdan daha makbuldür," dedi. Bişr-i Hafi, "Zenginin abidi çöplükte biten gül, fakirin abidi ise güzel kadının göğsünde asılı incisi gibidir," demiştir.

0: Sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Kandım ben dünyanın tuzaklarına. Pek bunaldım, buhrandayım. Işık ver bu kara zindanıma. Yollar tıkalı, karanlık, pek dardayım. Aydınlat ufuklarımı, aç kapıları. Bu kul kurtuluşu bulsun. Ahir zamanda Hakk'a giden yollar kapalı. Sen tut ki şeytanla nefis zincire vurulsun. Sahibi sensin, şeytanla nefsin. Dizginletirsen sen dizginletirsin. Kulun imdada çağırıyor seni. Sen kulunu kulundan çok seversin.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır yapısı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.

kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar

Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat
İnananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.

andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, İşte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım.

Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip
olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahü'l-Azim. Tevekkül, güvenmek, dayanmak, vekil tutmak anlamına gelir. Dini literatürde ise bir maksada ulaşmak için maddi manevi üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." Ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onları

0: Onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en iyisisin. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Lokman Suresi 16. Ayet. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu getirir, mizanına kor. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Bilmem hardal tanesi gördünüz mü? Ama haşhaş tohumu gibi ince, ufak bir tohumdur. Piyasada bildiğimiz en hassas terazi olan kuyumcu terazisine 3-4 tane hardal tanesi atıldığında inanması güçtür ki terazi sıfırla eksi arasında geziyor ama üstündeki hardalı görmüyor. Bir gramın yüzde birini tartabilen bu teraziler bile Yüce Rahman'ın inceliğini iyice kavramamız için verdiği hardal misalinin ölçüsünü bize gösteremiyor. Peki bu kadar hassas olan bir muhasebeyi 70 santime 100 santim olan bir seccadeye sığdırmamız veya sınırlamamız mümkün mü? Yüce Rabbimiz geçici dünya için hepimize ayrı ayrı roller tahsis etmiştir ve herkese verdiği rol üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Ne cinsiyetimizi, ne akrabalarımızı, ne de lisanımızı bizler seçip karar vermedik. Bu ve benzeri bütün sahip olduğumuz değerleri bizzat Rabbimiz takdir etmiştir. Anne ve babamızın en iyi evladı olmak, evliysek eşimizin en güzel hayat arkadaşı olmak, çocuklarımız varsa onlara en güzel ebeveyn olmak, akrabalarımıza en güzel akraba, komşularımıza en güzel komşu, yolda yürürken en güzel vatandaş, otobüse bindiğimizde en güzel yolcu, alışverişte en güzel müşteri, araba sürerken en güzel şoför olmak gibi hayat içerisindeki bitmeyen her türlü rolümüzü bahane ederek Yüce Allah'ın sevgisine sürekli yaklaşabiliriz. Aslında farkındayız veya değiliz. Hiçbir anımız yoktur ki o an yaptığımız ameller, içinde olduğumuz niyetler hesabımıza yazılmasın. Yunus Suresi 61. Ayet. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta bulunmasın. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adeta dünya içerisindeki tüm diyaloglarımızın nasıl Yüce Allah ile ilişkili olduğunu en güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu ibadet şuuru gereği insanlarla olan ilişkimizi Yüce Allah'a yaklaşma arzusuyla devam ettirirsek, takdir ve teşekkürü karşımızdakinden beklemeden doğru ve iyi olanı icra etmemiz kolaylaşır. Her karşılaştığımız olayda acaba Yüce Allah ben bu durumda nasıl davranırsam daha hoşnut olur diye bir düşünceniz varsa, burada şeytanın size karamsar bir tavsiyesiyle sizi yanıltma ihtimali neredeyse ortadan kalkıyor. Bu şuuru hayatımıza uyarlamaksa tamamen Yüce Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmakla orantılı. Biz ne kadar dilersek dileyelim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah dilemedikçe biz dilemiş olamayız.''

konuşmadan nasıl birbirimizi tam anlayamıyorsak, dua etmeden de Yüce Rabbimizden arzu ettiğimiz desteği görmemiz mümkün değil. Furkan suresinin son ayetinde, "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?" ifadesi, duanın Yüce Rabbimizin nazarında ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet olmadığını, kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapılarının açıldığını, hatta Yüce Allah'ın en çok sevdiği şeyin kendisinden afiyet istenilmesi olduğunu, duanın başa gelen içinde gelmeyen içinde faydalı olduğunu, kazayı ancak duanın önlediğini ve onun için hepimizin duaya sımsıkı sarılmamız gerektiğini hadis-i şeriflerinde ifade etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin, hatta ayakkabısının kopan kayışını bile istesin" diyerek bizlere duayı nasıl kullanacağımız hakkında da yol göstermektedir. Demek ki uyumadan önce, "Rabbimiz, uykumuzda istirahat ve güzel rüyalar görmeyi dileriz. Vücudumuza sıhhat ve afiyet vermeni dileriz." Veya yolculuğa çıkmadan, "Rabbimiz, bu başlayan yolculuğumuzda kaza, bela ve musibetten korunmayı dileriz. Hayırlı neticeye ulaşıp bıraktığımız mal, mülk ve ailemize en güzel şekilde kavuşmayı dileriz. Yolculuk boyunca razı olduğun, sevdiğin en güzel amellerle meşgul olmayı dileriz" diyebilmeliyiz. Duamızı bir kalıba veya şablona göre sınırlı tutmamalıyız. Hatta her türlü zaman, zemin ve yapıya göre özel dualar üretip daha güzel ve çabuk netice alabiliriz. Dua, bizim nasıl bir hedefe doğru gidiyor olduğumuzun ölçüsü ve en büyük motivasyon unsurumuzdur. Şu dua örneğinde gözüktüğü gibi, "Ey Yüce Rabbimiz! Bizde bulunan her türlü kötü huy ve alışkanlıklardan arınmayı diliyoruz. İnsanlar içindeyken razı olduğun, sevdiğin en güzel hal üzere olmayı dileriz. Akraba, komşu ve çevremize her zaman verimli olabilmeyi dileriz. Dünyanın her türlü meşakkat ve zorluğundan uzak, huzurlu, mutlu, sıhhat dolu bir hayat dileriz. Doğru ve güzel olan dışında bir hale bürünmekten sana sığınırız. Rabbimiz, her anımızda daimi şuurunu, duanı ve zikrini dileriz. Dualarımızda genişlik ve en güzel üslubu dileriz. Rabbimiz, sizden duayı en güzel, en verimli şekilde kullanabilmeyi dileriz. Geçici dünya hayatının her anını sizin sevdiğiniz amellerle meşgul olarak geçirmeyi ve en güzel şekilde huzurunuza varmayı dileriz. Rabbimiz, cennetin en üst derecelerini diler, bunun için gereken en güzel salih amelleri dileriz." Hepimiz eksik olduğumuzu hissettiğimiz hususları direkt Rabbimize iletmeli ve hayırlı neticeyi görene kadar duamızda kararlı olmalıyız. "Ben sigarayı bırakamıyorum, ben kilo veremiyorum, aşırı tepkilerim var ama kendimi tutamıyorum" gibi şikayetlerimizi birbirimize değil, Yüce Rabbimize iletmekle baş edemediğimizi zannettiğimiz her türlü eksiğimizi düzeltmemiz mümkün. En ufak bir belediye bile kendisine teslim edilen bir dilekçeyi nasıl numaralandırıyor, işleme sokuyor ve neticesine göre dilekçe sahibine cevap veriyorsa, bizler de bilmeliyiz ki her samimi duamız
Rabbimiz tarafından işitilip kabul ediliyor. Bakara Suresi 186. Ayet. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım.

Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe,

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, onun Resulüne salat ve selam, o Resulün mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam, sahabeden nübüvvetin gereği olarak o nebevi mirası alıp bugünlere kadar taşıyan tüm alimlerimize, ariflerimize, şehitlerimize, salihlerimize selam. Siz Berlin'de Müslümanca kalma ve Müslümanca yaşama adına mücadele veren ve bu çağın muhacirleri olan bütün kardeşlerime de selamlarımı arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Niyaz ediyorum Rabbimden selam adıyla bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Ben birçok yerde konuşuyorum. İşimiz bu bizim. Konuşmak düştü nasibimize. Çok da sevdiğim bir şey değil ama konuşuyorum işte. Ama Avrupa'da konuşurken çok heyecanlanıyorum. Neden heyecanlandığımı sorarsanız eğer, ben size sizden daha fazla güveniyorum. Sizin gözünüz, kulağınız Türkiye'de bir şeyler olacak.

Olacak da biz döneceğiz, edeceğiz, eyleyeceğiz. Bunun planlarını yapıyorsunuz. Benim gözüm kulağım da burada. Ben ümit ediyorum ki güneşi Allah batıdan doğuracak. Ve inşallah sizler doğuracaksınız. Ve inşallah sizlerin nesilleri bunu yapacak. Hocam iyi hoş diyorsun da bir halimizi bilsen dersiniz belki ama halinizi biliyorum, bilerek söylüyorum. Allah'ın izniyle Allah nurunu tamamlayacak. O nur yeryüzünün her tarafına yayılacak. Ve o nur yayılırken buralardan da çok güzel şeyler duyacağız Allah'ın izni inayetiyle. Dua ediyorum Rabbim o günlere bir an önce bizleri kavuştursun. Ve biz eğer o günlere kavuşacaksak siz kaderi ya da iradi bir biçimde hicreti yaşayan kardeşlerim olarak o güzel işin altında koca bir imzanız olsun inşallah. Güzel kardeşlerim, biz aileyi konuşacağız. 1441 Hicri yıl, öyle bir karar verdik. Aile bu sene bizim temel konumuz. Cennetin, dünyadaki cennet aile üst başlığı altında aileyi konuşacağız. Aileyi gündem edeceğiz. Tabii her tarafta da konu farklı. Biz bu aile konuşmalarını ya da aileyle ilgili mesajlarımızı, derslerimizi 5 tane ana konuya yaslayarak sunmaya gayret etmeye karar verdik. O 5 tane konuyu da işliyoruz yeri geldikçe. O konulardan bir tanesi ailenin kurulmasıydı. En başta bu mesele konuşulmalıydı. Onu biz konuştuk. En başta ben Köln'de öyle bir ders yaptım. Konunun başlığı oydu. İkinci konu ailenin korunmasıydı. Onu da yakın bir zamanda Sakarya'da Adapazarı'nda bir ders yaptım. Orada da konuştum. Bugün Berlin'in konusu biraz zor bir konu oldu. Eğer içinizde bekarlar da varsa yandım ben. Çünkü konu ailenin kuşatılması. Aileyi saran tehlikeler var. Bu tehlikeleri gençler benden dinleyince aman evlenmeyelim diyerek bu salondan çıkarlarsa maksat yine hasıl olmadı. Ama ben en sonda yine söyleyeceğimi söyleyeceğim ama netice itibariyle aileyi kuşatan çok ciddi sorunlarımız, tehlikelerimiz var. Bugün Berlin'de burada da bunu konuşacağız. Allah nasip ederse 2 hafta sonra Belçika'dayım. Ailenin kırılması, yani eğer o kuşatılma tedbir alınmazsa aile yaralanacak. Yaralanmanın sonucu da kırılmalar olacak, boşanmalar olacak Allah korusun. Onu da ben Belçika'da anlatacağım. En son bu başlık altındaki konu ailenin kaliteleştirilmesi. Yani her şeye rağmen dünyadaki cennetin şübesi olan o aileleri biz bugün yaşadığımız zamanda ve zeminde nasıl oluşturabiliriz meselesini de inşallah o başlık altında konuşacağız. Dolayısıyla bugün ben konum bu, ailenin kuşatılması. Onun için kürsüden inersem eğer yakıma yapışmayın hocam falanca konu eksik kaldı filanca söylemedin. Biz istiyorduk ki sen biraz kaynanalara laf çakasın ya da işte damatlara, gelinlere, şunlara bunlara. Hepsi var aslında bu mesajların içerisinde ama hepsinin yeri var. Yeri ne zaman gelirse orada anlatılacak. Konu bugün biraz ailenin kuşatılması olduğu için çerçeveyi en başta ben bu şekilde çizeyim ki fazla bir beklenti olmasın ve biz o başlığın altında meseleyi konuşmaya çalışalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sözü ben bir yerden başlatmak istiyorum. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir sünneti, bir şeyleri anlatırken böyle şeylerle anlatır, eline bir çubuk alır anlatır, çizgi çizer anlatır. Ben de bu sünneti bu son zamanlarda epey kullanıyorum. Burada da kullanmak istiyorum. 2 tane parça var elimde. Biri şöyle bir cam, herhalde avizelerde falan kullanılan bir şey. Bir parça da teneke. Ben bunu bir elmas olarak görmenizi sizden istirham ediyorum. Bu bir elmas olsa, bu kadar bir elmas
milyon euroluk değeri olan bir şey. Eğer bu bir elmas olsa ve milyon euroluk bir şey olsa ben bu böyle rahat bir biçimde elime alamam. Burada şu salonda biz bir aile toplantısı değil de bir elmasın tanıtım toplantısını yapsaydık bu salon yine böyle olmayacaktı. İnanılmaz derecede bir güvenlik oluşturulacaktı şurada. Milyon euroluk bir elmas için belki Berlin ayağa kalkacaktı, salonun etrafı kuşatılacaktı, güvenlik tedbirleri olacaktı ve bu kimselerin yanına yaklaştırılmayacağı bir cam kavanozun içerisinde teşhir edilerek sunulacaktı. Ama ben şu anda bunu öyle görmenizi sizden istirham ediyorum. Bu da bir parça teneke. Bunu görsek sokakta, mesela Türkiye'de olsa, biri görse bunu sokakta bir tekme de vurur Türkiye'de biliyorsunuz. O bir başka tekme vurur. Ancak bir tanesi eğer yoldaki ezayı kaldırmak sünnettir diye bir ilkeyi biliyorsa bunu kaldırır çöpe atar. Bu da bir teneke ve hiçbir anlamı yok aslında. Eğer bu elmassa ve bu elmasın değer ve kıymeti biliniyorsa bu elmasın sahibi inanılmaz derecede bunu koruma adına bir gayrete girişir. Ancak bunun hırsızı, arsızı, bunu çalmak için, bunu elde etmek için plan kuranı inanılmaz derecede fazla olur. Çünkü değerli şeyin hırsızı olur. Değersiz şeyi adam çalıp ne yapsın? Bir şey kıymetliyse eğer o kıymetli şeyin düşmanı çok olur. Bir şey eğer piyasada değer ihtiva ediyorsa o değeri kuşatan şeyler çok olur. Biz bugün bir elması konuşuyoruz aslında. Eğer aileyi konuşuyorsak milyon euroların üstünde bir değeri konuşuyoruz. Farkında değiliz, o ayrı bir mesele ama olması gereken bu. Böyle bir şeyi konuşuyoruz. Eğer aile değerliyse o zaman bilelim ki hırsızı çok, arsızı çok. Onu elde etmeye, yıkmaya, onu bir şekilde zedelemeye, kırmaya, kırılmaya, yaralamaya çalışanı çok olacak. Ta ilk günden bugüne kadar böyle, bugünden son güne kadar da böyle. Çünkü kıymetli şeylerin eğer bu manada zarar verenleri, düşmanları çok olacaksa aileyi konuştuğumuz bir yerde başlangıçta bir kere bunu biz kabul edelim. Edelim ki nasıl bir mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkında olarak bu işi devam ettirelim. Eğer biz mindere çıkıyoruz ama o mindere çıktığımız güreşin kurallarını bilmiyoruz. Bir oyun oynuyoruz ama o oyunun kurallarını bilmiyoruz. Ya da bir yerde bir müsabaka var, bir yarışmaya katılıyoruz ama yarışmanın nasıl cereyan edeceğini bilmiyorsak bizim orada başarı gösterebilmemiz mümkün değil. Eğer biz aile meselesinin de değer ve kıymetini bu çerçeveden anlarsak ve aslında üstten, alttan, yandan, öteden, beriden, batıdan, doğudan, kuzeyden aklınıza gelecek her bir yerden bu kadar kıymetli bir elması elimizden almak için seferber olan güçlerin farkında olursak biz ona göre bir cihat, ona göre bir mücadele ortaya koymuş oluruz. Evlilik dediğiniz şey bir cihattır zaten. O cihadın da kendine özgü bazı özellikleri var. Ben şimdi o işin değer ve kıymetini bilmediğim zaman, ona ait bazı şeyleri ortaya koymadığım zaman kaybederim. Allah korusun, kaybederim ve şu anda da kaybediyoruz. Kaybetmeme adına size birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Birinci husus şu, benim güzel kardeşlerim, hepimizin, bütün bir insanlığın anası ve babası bir. Biz Adem'in ve Havva'nın çocuklarıyız. Babamız ve anamız cennette yaratıldı. Cennette bir hayat başladı onlara. Allah da bir sınır koydu. Şu ağaca yaklaşmayın dedi. Şeytan onlara vesvese verdi. Ağaca yaklaştılar. Ağacın meyvesinden yediler
ve onun arkasından yeni bir hayat başladı dünyada.

Rabbimiz o aileyi, o bir aileydi. Havva ve Adem'den oluşan bir aile. Yani insanlık tarihi aslında bir aile tarihi. O aileyi yeryüzüne göndereceği zaman Taha suresinin 120. ayetinden okuyoruz zaten ayeti. Şeytanı da o muhatapların içerisine dahil ederek hepiniz beraber yeryüzüne birbirinize düşmanlar olarak inin dedi. Biz düşman olarak indik. Kim var yeryüzüne indirilen? Üç şey. Adem, Havva ve şeytan. Ve şeytan düşmanlığı arttırma adına bir mühlet alarak indi. Çok uğraştı Adem ile Havva'yı birbirine düşürmeye. Ama Adem ile Havva, Ebul Beşer ve Ümmül Beşer olan atamız ve anamız, şeytanın bu manadaki vesveselerine, telkinlerine kapı açmadılar. Ama daha bir avuçken şeytan anne ve babaya yaptıramadığını onların evlatlarına yaptırdı. Kabil'i Habil'e düşürdü, musallat etti ve daha dünyada 30-40 tane insan yokken bir katil ve bir maktul, iki kardeş bunlar, böyle bir şeyle yeryüzünde ilk kan döküldü ve şeytan ilk kanı bir ailenin içerisinden kardeşlere döktürdü. Birini katil, birini de mazlumen öldürülmüş olarak dünyadaki serüveni böylece başlattı. Bu bize çok şey söylemeli. Biz bunun üzerinde durursak eğer, aileye düşmanlık verme noktasında şeytanın nasıl fırsat beklediğini aslında anlarsak eğer, buradan da kendi dünyamıza çok şey taşıyabiliriz ama ben anlatacağım çok şey var size. Onun için bu faslı biraz kısa geçiyorum. İkinci husus size hatırlatmak istediğim şey şu. Enfal suresinde, Tegabün suresinde ve Kur'an'ın başka yerlerinde bir hakikati öğreniyoruz. Rabbimiz diyor ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitne. Fitneyi biz tek anlamla anlıyoruz Türkçe'de. Aslında oradaki fitne şu, imtihan aracı. Biz mallarımızla, evlatlarımızla, dolayısıyla eşlerimizle, birbirlerimizle her an imtihan edileceğiz. Kanun, Allah bunu kanun olarak yazdı. Kanun bu. Bu kanunun dışına kimse çıkamayacak. Ne olursa olsun, bakın burada kaç tane aileyiz. Bekarlar da aile deyince sadece evlileri kastetmiyoruz. Bekarlar da şu anda bir ailenin içerisindeler. Anneleri var, babaları var, kardeşleri var. Biliyorsunuz aile dediğimiz zaman biz geniş aileyi kastetmek durumundayız. Dededen, nineden meseleyi açıp amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri dahil etmemiz gerekir o çatının altına. Birçoğumuzun aile konusunda imtihanı var. Olacak da bu zaten. Yakınlık ne kadar artarsa imtihan da o kadar artıyor zaten. Niye en büyük zararı akrabalar veriyor birbirlerine? Bunun için yakınlık arttığı için geliyor işte tekmenin ya da sillenin şiddeti. Ne kadar yakınlık artarsa yiyeceğin tokat o kadar şiddetli oluyor. Yakınlık meselesi de bundan dolayı olunca ve Allah da bunu bir kanun olarak yazdığı için ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, mallarımız bizim için birer imtihan vesilesi. Bizim için birer fitne. Sonuna kadar da biz bu imtihandan asla geri duramayacağız. Bu da meselenin ikinci hususu. Gelelim üçüncü hususa. Çok önemli bir şey okuyoruz Bakara suresinden. Rabbimiz diyor ki yeryüzünde mülkü, iktidarı, gücü ele geçiren o zalimler iki şeyi yapacaklar. Ekinleri tahrip edecekler, nesilleri ise ifsad edecekler. Yeryüzünde iktidarı, mülkü, idareyi ele geçiren bütün zalimlerin yapacakları şey bu. Ekinleri tahrip etmek, yani yediğimizi içtiğimizi tahrip etmeleri, bozmaları, nesilleri ise ifsad etmeleri. Ta ilk günden bugüne kadar böyle, bugünden son güne kadar da öyle. Çünkü kanunu Allah

bizim nazarımıza koyuyor. Bakın bugün yediklerimize, içtiklerimize helal diye üstünde damga olanlar bile ne halde, bugün genetiğiyle oynanmış nice gıdayı, jelatinleri, şunları bunları nasıl bize dayatıyorlar ve biz farkında olarak ya da olmayarak bunları yiyoruz ve yediklerimizin aslında ürünüyüz. Yediklerimiz yanlış olduğu için ya da hatalı olduğu için, Kur'an'ın ifadesiyle helalen tayyiben olmadığı için, helal ve tayyip olmadığı için davranışlarımızdaki bozuklukların altında bu yatıyor. Ve bu zalimler bunu yapacak, sonuna kadar yapacaklar. Bizim yediklerimizi bozmaya devam edecekler. Gelelim nesillerin ifsadına. Yapıyorlar. Neler yaptıklarını siz Avrupa'da daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Ama sanki bir maharetmiş gibi Batı'nın iflas ettiği şu aile alakalı şeylerini şu anda Doğu, yani İslam toplumları ithal etmeye başlıyorlar. Sanki bir şeymiş gibi buradan bu manada kopyalar alınıyor ve şu anda biz Doğu toplumlarında, kendi memleketimizde, vatanımızda aileyle ilgili ortaya çıkan yasalar, kanunlar, ortaya koyulan tedbir adına yapılan şeylerin altında eziliyoruz. Her çıkan şey iyice aileleri ifsad eden, huzursuzluğu arttıran şeylere dönüşüyor. Meselenin bu çerçeveden değerlendirmesini konuştuğumuzda çok şey konuşabiliriz. Hepiniz Anadolu'dan gelen insanlarsınız. Gidin ilçelerinize, illerinize sorun, böyle diyelim ki akrabalarınıza sorun, sokaktaki birine sorun. Artık Türkiye'de hanımlar bile ne iş yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun diye bir soruyla karşı karşıya kaldıklarında ev hanımıyım demekten utanıyor. Anneyim ben, utanıyor. Çünkü öyle bir tahribat var ki bu tahribattan dolayı annelik, ev hanımlılığı itibarı sarsılan bir şey. Bu iş değil, iş değil diye görünüyor ve onun için farklı şeyler telkin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in aileyle ilgili yaptığı bazı çalışmalar var. 2016'da, 2017'de yaptıkları çalışmalarda bir cümle bizim için çok önemli. Nereye doğru sevk edildiğimizin aslında önemli bir işareti bu. Ev kadın için zindandır diyorlar. Bizim için ev cennet ama bize dayatılan sistemde, algılarda bizi sevk etmek istedikleri yer orası. Ve biz İslam toplumuyuz, halkı Müslüman olan bir ülkenin insanlarıyız. Ne olur Allah aşkına internete girin, hepiniz kullanıyorsunuz zaten. 1986'da biz bir anlaşmaya imza atmışız. KEDAV anlaşması. Bir okuyun maddelerini. Neler neler o anlaşmada var ve biz bugün nereye doğru geliyoruz. Yetmedi, 2011'de bir de İstanbul Sözleşmesi adı altında bizim gündemimize giren ve şu anda ağır ağır faturalarını ödemekle karşı karşıya olduğumuz o sözleşmenin maddeleri de aileleri kuşatıyor. O maddeler içerisinde bir şey var ki fıtratı zedeleyen bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitliliği adı altında takdim edilen o ucube madde bizim aslında fıtratımızı yerinden ediyor. Biliyorsunuz fıtrat Allah'ın yaratılış kanunlarıdır, yaratılış yasalarıdır. Siz yaratılış yasalarına müdahale ettiğiniz zaman artık o toplumun önünü alamıyorsunuz. Ve bize bunlar dayatılırken işte Avrupa'da böyle oldu, şöyle oldu. Niye toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyorlar? Kadına şiddet var. Şiddetin önlenmesi için, eşitliğin sağlanabilmesi için bu manada bir şey olması gerekiyor. Peki bana örnek olarak gösterdiğim Batı'da kadına şiddet yok mu şu anda? Toplumsal cinsiyet eşitliliğinin en iyi uygulandığı 4 ülke olduğunu kendileri de söylüyor. O 4 ülke İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç. Allah aşkına bir araştırın. Bunlar benim konum değil. Ben size sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum. %50'lere varıyor orada kadın.

0: kadına şiddet. Şu anda İsveç'te iki kadından bir tanesi şiddete uğruyor. Sanki şiddet İslam'ın istediği, İslam'ın arzuladığı bir şeymiş gibi takdim ediliyor. Sanki bugün kadın cinayetleri, şunlar bunlar işte Türkiye'de konuşuluyor ya bazen, bunlar sanki Müslümanların algılarının ve amellerinin bir neticesiymiş gibi takdim ediliyor. Tabii ki biz Müslümanlarda da çok büyük hatalar var. Çünkü biz İslam'ın kadına, aileye, çocuğa yüklediği değer ve kıymeti tam olarak anlamadık. Bunun güzel bir temsiliyetini ortaya koyamadık. Koyamadığımız için onlar da fırsat bu fırsat meydanı boş bulundular. Biz de sanki suç işlemiş çocuklar gibi suçu üzerimize aldık, boynumuzu büktük. Bizim üzerimizde kaldı bu şey. Bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle cihana haykıracağımız bir tavır ve davranışla şunu söylüyor. Ayşe anamız onu bize anlatırken canlarımız ve ruhlarımız onun yoluna feda olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca ne bir hanımına, ne bir hizmetlisine, ne de bir çocuğuna ne el kaldırdı, ne vurdu, ne de kötü bir söz söyledi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ümmetliğin hakkını şu anda tam anlamıyla verememiş olabiliriz. Ama ne olursa olsun sanki Batı'nın bu noktada yaptıkları çok çok iyi de onlardan kalkıp bu manada bazı şeyleri ithal etmeye başladığımız zaman dertlerimiz birken bin oluyor. Bir kere bilelim ki bugün dünya aile ile alakalı, kadınla alakalı, çocukla alakalı konuşuyor ve bazı yasaları insanlığa elde edilmiş en ideal yasalar olarak takdim ediyorsa bizim bunun karşısında durmamız gerekiyor. İdeal o değil. İdealin ölçüsünü, en iyinin ölçüsünü bir beşer belirleyemez. Bunu ancak alemlerin Rabbi olan Allah belirler. O da belirlemiş zaten Kur'an'ında. O Kur'an'ında belirlediğini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortaya koymuş. Bunu bir kere bilelim. Bilelim ki ailenin kuşatması dediğimiz zaman alttan üstten bu manada çok şeyin geleceğini unutmayalım. Size hatırlatmak istediğim dördüncü bir şey daha var benim güzel kardeşlerim. Düşmanımız ya bizim şeytan, amansız düşmanımız. Şeytanı en fazla ne memnun ediyor biliyor musunuz? En fazla. Bir kulun işleyeceği günahları şöyle bir hatırlayın. Böyle demem diğer günahları basitleştirme gibi bir anlam çıkmasın. Asla da öyle değil. Ama bu söyleyeceğim şeytanın daha fazla sevindiği bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor zaten. Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki Efendimiz şeytan adamlarıyla beraber denizin üzerinde tahtını kurar ve adamlarına der ki dolaşın. Adem oğullarının içerisinde dolaşın ve onlara öyle günahlar işletin ki ben işlettiğiniz o günahlardan memnun olayım. Ve gelir adamları. Adem oğullarına şunu yaptırdık, bunu yaptırdık, şöyle davrandırdık, şöyle yaptırdık. Sayarlar günahları. Şeytan memnun olur ama duymak istediği bu değildir. Bir tanesi gelir ve bir aileyi düşürdüm birbirine, karıyla kocayı. Anne ile babayı evlatlarına düşürdüm, dağıttım o yuvayı der. Şeytan bundan inanılmaz derecede memnun olur. Yıkılan her yuva şeytanı işte böyle sevindiriyor. Eğer biz aile kuşatmasından bahsedeceksek, bilelim ki bu kuşatmaların neticesinde aile kırılıyorsa, yaralanıyorsa, yıkılıyorsa bu şeytanı memnun edecek bir şey. Bunu bildiğimiz zaman o kuşatmaları

öyle değil. Şeytan inanılmaz derecede senaryo çizer. Öyle gelir ki mesela sağdan gelmesi şöyle gelir. Sana der ki mesela gelin hanıma, sen niye namazlarını iyi kılamıyorsun biliyor musun? Şu kaynana senin ayarlarını bozuyor. O sanak bulaştığı için senin huşun dağılıyor. Bir kurtar buradan, git al kocanı, git başka bir yere, yeni bir ev kur kendine, bak ne biçim namaz kılacaksın. Böyle gelir. Evladı babaya, anneye düşman ederken şeytan o düşmanlığını açıkça şöyle yap diyerek gelmez. Öyle bir ambalajla gelir ki o ambalajı ancak feraset sahibi, takva sahibi bir mümin görebilir. Adem babamızla Havva anamızı nasıl kandırdı şeytan? Dedi mi ki yiyin şunu, cennetten atılacaksınız? Hayır. Rabbimiz uyardı onları aslında. Ama dedi ki onlara, yiyin bunu, ölümsüz olacaksınız. Yerseniz eğer cennetten bir daha çıkmayacaksınız, ebedileşeceksiniz, ölümsüz olacaksınız, şu olacak, bu olacak. Ambalajları farklı bir biçimde koydu ve böylece kandırdı, böylece ayaklarını kaydırdı. Bugün bizim karşımıza da şeytan gelince, inanın böyle gelecek. Bunları bir kere bilelim. Eğer biz bunları bilmezsek, şeytanla aramızdaki o düşmanlığın nasıl devam edeceğini bilmezsek, hep zannederiz ki şeytan hep bir yerden gelecek, biz de oraya zaten hazırız. Dolayısıyla o noktada da gardımızı almış, hazır beklediğimiz için şeytanla mücadelemizi bir şekilde güzellikle tamamlarız. Öyle olsa o imtihana, o imtihan kolay, ama öyle değil. Öyle olmadığını bir kere bilelim. Bilelim ki bu noktada daha dikkatli bir biçimde davranmış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu ön bilgi, bu ön bilgi dursun bir yerde. Kuşatmalar acayip. Neler olduğunu biraz somutlaştırmak istiyorum size, ama öncesinde bir şey söyleyeceğim size. Şurada bir tablo var. Bakın, 2008 yılından 2017 yılına kadar Türkiye'deki evlilik ve boşanma oranlarına dair. Şöyle bir görün tabloyu. 2008 yılında evlilik oranı, adedi bu, 641.973, boşanma 99.663. Aşağıya doğru gelince bakın sayının düştüğünü görüyoruz. 2017'ye gelince 596.459, nüfus artıyor ama evlilik oranı düşüyor. Evlilik, evlenme adına insanların bu işi tercih etmeleri zorlaşıyor, ağırlaşıyor ve her geçen gün farklı bir noktaya geliyor. Şu anda Türkiye'de evlilik yaşı 26-27'yi buldu. Ve bu böyle giderse birkaç sene sonra biz çok farklı bir manzara göreceğiz Türkiye'de, ne yazık ki. 596.459, boşanma ise 128.411. Son 10 yılda Türkiye'deki evliliklerin sayısı 6 milyon, boşanmaların sayısı 1 milyon. Yani 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Peki 5 milyonu dünyadaki cenneti mi yaşıyor sizce? Hadi diyelim boşanmadı, evlilik devam ediyor. Nasıl bir ev var? Gerçekten saadet mi var? Mutluluk mu var? Güzellik mi var? Yoksa başka başka şeyler mi var? Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Etrafımızdan haberdarız. Boşanmayıp da birbirlerini yiyen, birbirlerine hayatı zindan eden, cinnet geçirtecek kadar birbirlerine dünyayı dar eden eşlerin, çocukların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Şimdi burada bunlar uzun uzun üzerinde tahlil edilmesi gerekiyor. Ben asıl konuya geçireceğim sizi. Sadece söyleyip gidiyorum. Son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma istatistikleri de böyle. Bakın 1 yıldan az da var. Daha evleniyor 1 yıl, 3 ay içinde, 6 ay içerisinde boşanıyor. 1 ile 5 yıl arasındaki boşanmalar daha fazla, oranları burada. 6 ile 10 yıl, 11 ile 15 yıl, 16 ile 20 yıl, 21 ile 25 yıl, 26'nın üstünde de var.

30 yıl evliliklerini devam ettirip boşanan insanlar da var. Peki nedir benim güzel kardeşlerim bu boşanma nedenleri? Onlar da var. Boşanma nedenleriyle ilgili de bakın şöyle temel şeyleri görüyoruz burada. Sorumsuz ve ilgisiz davranma. Kadın kocasından boşanmak istiyor. Bunu söylüyor. Bunun oranı kadınlarda 61.5. Erkeklerde 40.2. Evin geçimini sağlayamıyor. Onun için boşanmak istiyorum diyor kadın. Ne kadar? 42.6. Erkeklerden de 17.8. Eşin ailesine saygısız davranma, eşin ailesinin aile içine karışması, aldatma, dayak, kötü muamele, terk etme, edilme, içki, genel oran anlamda oranlar bu şekilde. Şimdi bunların hepsi böyle zihnimizde dursun. Ben sizi aile kuşatması adı altında asıl dikkatinizi çekmek istediğim noktaya bir götürmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, ailelerimiz şu anda 5 tane temel kuşatma altında. Nefislerimiz, aileler, arkadaşlar, aidiyetler, dış etkenler. 5 tane kuşatma altında. Burada ben bir ayrım yapmıyorum. İslam da yapmıyor zaten. Biz de İslam adına konuşuyoruz. Neyin ayrımı? Kadın erkek diye ayırmamıza gerek yok. Niye? Eş diyoruz biz. Bazen eş dediğimiz zaman muhatap ve bunu işleyen kadın olabilir. Bazen ise erkek olabilir. Erkekler çok iyi de kadınlar kötü. Kadınlar çok iyi de erkekler kötü. Bu yanlış bir genellemedir. Ve bu tarz genellemelerin hepsi bizi adaletsizliğe götürür. Dolayısıyla burada bizim bir yere mal ederek konuşmamamız için eşler dememiz gerekecek. Ben eşler dediğim zaman da siz ne olur böyle anlayın. Bazen ben erkekleri kastediyorum, bazen kadınları kastediyorum. Ailelerimiz şu anda bu 5 tane kuşatmanın altında. Nefislerimiz kuşatıyor. Ailelerimiz kuşatıyor. Annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız. Aidiyetlerimiz kuşatıyor. Aidiyetlerimiz nedir? Mesela diyelim ki ben Erzurumluyum. Erzurum coğrafyasına ait bazı şeyler gelenek ve görenek olarak benim dünyamda var. Mesela ben Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım, Laz'ım, Çerkez'im. Oradan getirdiğim bazı şeyler var. Mesela ben işte milli görüşte hizmet ediyorum. O da bir aidiyettir. Oradan getirdiğim şeyler var. Yani ait bulunduğum yeri, ayağımı bastığım yer neresiyse o aidiyetten kaynaklanan bazı kuşatmalar var. Arkadaşlar var hepimizin, eşlerin, hanımların da, beylerin de. Arkadaşlardan getirdiğim bazı kuşatmalar var ve dış etkenler var. Dolayısıyla ben aile kuşatması dediğimde bu 5 tane ana başlık altında meseleyi değerlendirmek durumundayım. Eğer ben bu noktada bazı şeyleri ihmal edersem doğru bir noktaya gitmem. Şimdi ben öyleyse nefislerin kuşatmasından sözü başlatmak istiyorum. Bakın nefislerimiz en büyük imtihanımız bizim zaten. Ve nefislerimiz eğer terbiye edilmezse bize kötülüğü emrediyor. Kötülük yapmamız için nefisler bize hep menfi olanı telkin ediyor. Ve nefisler bize 10 tane şeyi bakın telkin ediyor. Yıkılan yuvalar, yaralanan yuvalar, cennet bahçesi olması gerekirken cehennem çukuruna dönen yuvalar şu 10 tane şeyden kaynaklanıyor. Nedir bu 10 tane şeyin birincisi? Cehalet. Bu cehaleti, hocam ne cehaleti? Hepimiz işte okuma yazma biliyoruz. Kaç tanemizin üniversite mezunuyuz. Akademik kariyer yapıyoruz. Şudur budur. Böyle anlayıp da hemen tepki göstereceksek yine anlamayız biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de, Mekke'nin en bilgili adamına Ebu Cehil dedi. Ebu Cehil denilen adam Mekke'nin 17 tane okuma yazma bilen adamından birisiydi. Adamın lakabı aslında Ebul Hakem'di. Adı Amr İbni Hişam biliyorsunuz. Niye ona cehaletin babası dendi?

hakikatin karşısında bile bile konumlandığı için. Dolayısıyla cehaletin burada okuma yazmayla alakası yok. Ben şu anda bu salondan da bir şekilde muhasebesini yapmasını istiyorum. Ya biz araba sürmeye adına bir şeye harekete geçince, bir karar verince ehliyet alma gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Bir bedel ödüyoruz ve ehliyet alıyoruz. Hangi birimiz evlilik için ehliyet aldık? Hangi birimiz evlilik meselesinde adım atarken ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlilik denilen şeye kişinin dininin yarısı dedi. Dinimin yarısını ne kadar biliyorum? Ne kadar biliyorum? Gerçekten bunu öğrendim mi? Yok da işte kulaktan duyma bazı şeylerle mi bu işi götürüyorum? Netice itibariyle bugün çocuklarımıza da kız olsun erkek olsun fark etmez. Evlilik ahlakı adına bazı şeyleri öğretmezsek eğer kurulan yuva cehalet üzere kurulmuş oluyor. Ve cehalet adına kurulan yuvalardan sizin bir cennet bahçesi elde edebilmeniz mümkün olmuyor. Öncelikle biz kadın erkek fark etmez evlilik adına bir kuşatma altında kalmama noktasında bir şey istiyorsan bu cehaleti ortadan kaldıracak adımlar atmak durumundayız. Bu işin birinci ayağı. İkincisi ben merkezcilik. Bakın benim güzel kardeşlerim, şu anda da çok put var biliyorsunuz. Sadece putlar Lat, Uzza, Menat, Hubel, İsaf, Naile falan filan değil. Çok put var. İdeolojiler, sistemler, şahıslar. Saysam bir sürü put sayarım size. Bir tane de put şudur. Farkında değiliz ama bazen kendimiz put olmuş kendimize. Ben merkezcilik, ben. Dünyayı ben kendi etrafımda döndüğünü zannediyorum. Narsizm diye bir hastalıktan bahsediliyor biliyor musunuz? Egoizm diye bir hastalıktan bahsediliyor. Kadın erkek yine ben ayırmıyorum. Ama kadın ya da erkek ailede kendini merkeze koymuş. Beyefendi bütün dünya benim emrimde olacak diyor. Ben ne diyeceksem o olacak. Benim dışımda bir şey olmayacak. Her şey benim keyfime, benim istediğime göre olacak diyor. İşte bunun adıdır ben merkezcilik. Ve bunun adı kibirdir aslında. Ve kibir dediğiniz şey şeytani bir haslettir. İblisi şeytanlaştıran da oydu zaten. Bugün ne yazık ki eşler arasında bu hastalığın inanılmaz boyutta olduğunu görüyoruz biz. Ve dinlediğiniz zaman eşlerinizi, şimdi beyefendi kendini öyle bir konuma koymuş ki zannediyor ki dünya kendi etrafında dönüyor. Her şeyi kendi keyfine göre tasarlamak istiyor. Ya da hanım da aynı hastalık. Netice itibariyle o hastalık eğer tedavi edilmese o nefsin kuşatması adı altında neticenin nereye varacağını siz tahmin edebilirsiniz. Üçüncüsü rollerin yer değiştirmesi. Allah kadını bir fıtrat üzere, erkeği bir fıtrat üzere yarattı. Fıtratlar ayrı. Kadına verdiği özellikler farklı, erkeğe verdiği özellikler farklı. Ve o özellikler çerçevesinden aslında hayatın içerisinde konumlandırıyor. Rolleri değiştirirseniz bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin rollerin değiştirmesi aslında. Yani erkeği erkek gibi davranmaktan men ederseniz, kadını da kadın gibi davranmaktan men ederseniz, yani kadın erkek gibi davranır, erkek de kadın gibi davranmaya başlanırsa o evde düzen olmaz ve o evde saadet olmaz. Ve öyle bir rollerin değiştirilmesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Lanet ediyor. Kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği bu. Bu rollerin değişmesi meselesinde de çok şey söylenebilir. Bakın bir başka hastalığı görüyoruz. Suizan. Öyle ki eşler birbirlerine benim hakkımda şöyle demiştir, böyle davranmıştır. Asıl olan nedir? Hüsnü zandır. Ama hüsnü zan değil de suizan.

kurgu, kafanda kurguluyorsun, kurguluyorsun, kurguluyorsun. Bir sürü şey, o kurguladığın şeylerle de yuvayı zedeleyecek bir noktaya taşıyorsun. İşte kuşatma orada başlamış oluyor. Burada bir şey daha görüyoruz, bakın, şehvetperestlik. Boşanmalardaki nedenlerden bir tanesi aldatma idi. Özellikle de erkeklerde. Hanımın ilerleyen yaşlarda, yıllarda çocuk doğurmasından kaynaklanan vücudundaki bozulma, yaşlılık, şu bu tarz şeyler ortaya çıktığı zaman helal ve meşru dairede değil de başka şeylere tevessül edilmesi o nefsin aileyi kuşatmasına dönüşmüş oluyor. Aileyi yıkan en önemli hastalıklardan bir tanesi yalan. Eşlerin birbirine yalan söylemesi ve güvenin sarsılması. Eğer bugün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendimizi nispet ediyorsak ki hepimiz ümmeti Muhammed'deniz. Birileri gıyabımızda eşlerimize, kadın erkek fark etmez, hanımlarımıza mesela bizi sorsalar. Eğer hanımlarımız bizim için o mu söylüyor ya, o söylüyorsa doğrudur diyemiyorsa, eğer birisi bizden, hanımımızdan bir söz getirdiği zaman bunu o mu söylüyor, o söylüyorsa eğer doğrudur diyemiyorsak, vallahi oturup bir daha bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu iş bizim en temel meselemiz. Ümmeti Muhammed'in en önemli özelliğinden birisi yalanı hayatına, rüyalarında bile sokmamasıdır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Korkak olabilir mi? Olabilir. Yalancı olabilir mi? Asla. Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Resulullah konuşuyor. Çünkü Allah bir kalpte iman ile küfrü, doğruluk ile yalanı, ihanet ile emniyeti bir araya getirmez. Bunlar böyle mıknatısın kutupları gibi birbirini iterler. Eğer bir yerde doğruluk, sadakat varsa orada yalan olmaz. Yalan adına bugün şakacıktan, işte güldürmek için, adı pembe ama kendisi kocaman yalan olan şeyler, biliyorsunuz bu tarz şeyleri. Bütün bunların hepsine karşı Müslüman mümin duyarlı olur. Hele hele aile içerisinde eşlerin birbirlerine karşı olan güvenlerini sarsacak bir şeye dönüştürecek hiçbir şekilde bu manada bir şeye tevessül edilmez. Edilmişse de en yakın zamanda tamir edilir. Bakın, burada bir şey daha var. O ne? Yüksek beklenti. Benim güzel kardeşlerim, biz dünyada yaşıyoruz. Eğer erkek olarak karşınızdaki hanımlardan hurilik bekliyorsanız, şimdi bir cümle kullanacağım, bana kızmazsınız değil mi? Avcunuzu yalarsınız. Bu böyle. Eğer hanımlarımız da şöyle bir şey bekliyorsa, ya benim eş şöyle olsun, böyle hiç öfkeli olmasın, sinirleri alınmış olsun, hep bana tebessüm etsin, geldiği zaman hep şöyle yapsın, bu da mümkün değil. Biz dünyada cenneti yaşamaya çalışıyoruz ve dünyadan cenneti kazanmaya çalışıyoruz. Onun için ben insanım, evlendiğim insan da insan. Ben bir beşerim, o da beşer. Bizim ayrı ayrı hassasiyetlerimiz olur, ayrı ayrı beklentilerimiz olur, ayrı ayrı güzelliklere yüklediğimiz anlamlar olur. Bu çok normal bir şey. Mesela şöyle bir şey diyorsa eğer birisi, ancak bunu nişanlılıkta, o romantizm döneminde söyler. Ben öyle birini buldum ki %100 kafama uygun. %100 bana uyuyor böyle. Tam Allah'a haşa, o söz doğru bir söz değil ama insanlar kullanıyor. Allah işte benim için onu var etmiş, yaratmış. Vallahi böyle bir şey yok. Ya %100 uyuyorsa ikisinden birisi adam değildir zaten. %100 nasıl uyuyor ya? Bir insanın kendine özgü bir yaklaşımı vardır. Bazı şeylere biraz farklı bakar. Normaldir, insandır çünkü. Ben onun için gençlere şunu söylüyorum. Gençlerin bazen beklentileri fazla, arıyorlar işte öyle huri arıyorlar. Diyorum ki %70 bulursanız kaçırmayın. %70 bulun.

olduğu zaman uyduğunda çok iyi bir rakam bu. Bir müddet sonra bu rakamı biraz düşüreceğim zaten. Şimdi %70. %30 içinde sabredeceğiz. Çünkü her birimizin birinden hoşlanmadığı huyları olabilir ya. İnsanız çünkü ya, beşeriz. Bu manada da Allah bizi farklı farklı orijinal yaratmış. Bakın burada kaç insanız. Aynı babadan, aynı anneden bile olsak parmak uçlarımız başka, göz retinalarımız başka, DNA'larımız başka. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Hiçbirimiz birimizin kopyası değiliz. Kopyası değilsek eğer, kopya olabilecek bir beklentiye girmemeliyiz. Onun için evlilikleri yıkan, kuşatan önemli bir şey bu. Yüksek beklenti, bundan vazgeçeceğiz. İtidal seviyesine ineceğiz. İtidal. Olabilecek kadar ineceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını biraz öğrenin. Bunun ne demek olduğunu göreceksiniz. Mesela şöyle bir şey aklınızda varsa ne olur silin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir peygamber. O haneye girenler de cennetlik kadınlar zaten, Efendimiz söyledi. O zaman o hanede hiç kavga gürültü yok. Yok ya, böyle bir şey yok. Biz Kur'an'dan okuyoruz. Kur'an'da ilah hadisesini okuyun. Tahrim hadisesini okuyun, talak hadisesini okuyun, zihar hadisesini okuyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin neler yaşadığını görün. Hazreti Ömer bir gün hanımıyla kavga etmiş, sinirlenmiş de gideceğim demiş, seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz geldiniz Medine'ye, Medine'deki kadınlara uydunuz, bizim karşımızda konuşuyorsunuz diyor. Allah Resulü'nün evine doğru gidiyor. Bakıyor ki evden sesler geliyor. Analarımız bağırıyorlar. Ömer radıyallahu anh şöyle omuzları çöküyor, diyor ki Resulullah'ın evi de benden farklı değil. Yıllar sonra birisi hanımını Ömer radıyallahu anh'a şikayet etmek için geldiğinde Ömer radıyallahu anh bu olayı anlatıyor. Diyor vallahi böyle. Bu böyle. İnsanın olduğu yerde bu olur. Onun için yüksek beklenti yok. Bakın bir şey görüyoruz burada. Nefislerin kuşatmasında önemli bir şey inat. Acayip bir şey bu. İnat terbiye edilirse eğer güzel bir haslettir. Mesela hakta sebatı sağlar inat. Ama geliyor işte bize bulunduğumuz konum gereği hanım bey geliyor. Aynı evin içinde bir aydır küsler birbirine. O inat etmiş, ona gitmiyor. O inat etmiş, ona gitmiyor. O onu firavun görüyor, o onu firavun görüyor. Gitmiyorum diyor. Böyle bir hastalık. Bilmem içinizde siirtli var mı? Size bir siirtli fıkrası anlatmak istiyorum. Ha, varmış siirtliler. Bir siirtli anlattı bana, sakın kızmayın. Şimdi iki siirtli kavga etmiş birbirleriyle. Birisi de onların arasını bulmak istiyor. Ona gidiyor, o diyor ben gitmem. Ona gidiyor, o diyor ben gitmem. Sonra birine diyor ki ya diyor bak, Musa aleyhisselam da Firavun'un ayağına gitti. Sen gidersen eğer Musa'nın yaptığını yapacaksın. Çok hoşuna gidiyor onun, tamam diyor. Gidiyor, ey Firavun kalk diyor, Musa geldi. Böyle giderse bu gitmenin bir anlamı yok. Ama ne yazık ki bu inat böyle bir şey. Adamın ocağını batıran bir şey. Hele eşler arasında. Acayip bir şey. İnat edip o inadın yüzünden yuvalarını yıkanlar var, biliyor musunuz? İnat, bir şey olmuş. Onu uzatıp duruyor, uzatıp duruyor. Şimdi bazen işte böyle aileler arasındaki sıkıntılara şahit oluyoruz. Gidermek adına da kardeşlere bir şeyler söylüyoruz. Bir hata etmiş bir tanesi. Gönlünü almaya çalışıyor, alttan giriyor, üstten giriyor. Yok, kapatmış birisi kendini, kapatmış. Asla bu manada bir şey söylemiyor. Götürüyor çiçek veriyor. Ha, o işlediğin hatadan dolayı getirdin değil mi bunu diyor. Gönlünü alıyor. Dün demiyordum bunu ama bundan dolayı diyor. Bir sürü yani bahane çok orada. Ama bu inadın bir yere kadar ölçüsü var. Ondan sonrası sorun. Bakın takım olamama diye bir şey var. Evet eşler %100 birbirinin aynısı değildir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kadın ve erkek bir bütünün iki parçasıdır. Burada Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Bir araya geldiklerinde bir bütün olurlar zaten. İki kanat aslında bu.
Sağ kanat, sol kanat. İki kanat olursa uçma oluyor. Uçabilmemiz için bizim takım olabilmemiz lazım. Ters olursak, eksik olursak, bu manada bazı şeyleri aksi diye kurban edersek olmuyor. Olmadığı zaman da ne yazık ki bazı şeyler ortaya çıkmıyor. Nefislerimizin kuşatmasında önemli bir şey, en son onu bıraktım zaten, kanaatsizlik. Bugün ailelerin ocağını batıran şey bu. Niye onda var bende yok? Falancalar niye onu aldı, biz niye alamadık? Niye böyle, niye şöyle? Ben babamın evinde nasıldım, şöyleydim, böyleydim. Zaten biliyorsunuz babaların evi sanki saraydı da hep öyle anlatırlar. Babamın evi şöyleydi, babamın evi böyleydi. Tamam, hadi öyle olduğunu kabul ettik. O zaman saraydı, şimdi de böyle. Ama olmuyor işte, şeytan o kanaatsizliği bizim nazarlarımıza farklı bir ambalajla sunuyor ve bir türlü tatmin olmama, yetinmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, burada evli olan kardeşlerim de var, kız babaları, kız anneleri de var, damat olacak insanlar da var. Onun için bir şey söylemek istiyorum. İnanın, evliliklerin zedelendiği en önemli yerlerden bir tanesi o nişanlılık ve düğün devresidir. O eşya alma yeri zamanı var ya, ah o eşya alma zamanı. Bir zedeleniyor oradan ve kızımız 30 sene 40 sene unutmuyor bunu. Unutmuyor. Senin annen bana o gün orada işte o eşyayı alırken şöyle dedi, böyle dedi. Geliyor arkası. Düğünde şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Geliyor arkası. Olmuyor. İşte orada biz zedelendi mi? Olmuyor. Orayı irdeleyin, altında göreceğiniz şey budur. Bu kanaatsizlik var ya, acayip bir şey. Ve bunun başka şeyleri de var zaten. Özellikle ben ümmetin hanımlarına, kızlara, kızlarıma şunu söylemek istiyorum. Ne olur, bu noktada size çok iş düşüyor. Helal ile yetinin, asla eşlerinizi harama düşürecek şeylere düşürmeyin. Faize bulaşıp bir ev kuracağım ben, sonra da o evden saadet bekleyeceğim. Faize bulaşırken de şeytan yine orada bir ambalaj getirecek önüme. Dünyada bir kez evleniyorsun ya, herkes değil ki. Bir defa düğün yapıyoruz. Şu da olmalı, bu da olmalı. Bir sürü şu da olmalı, bu da olmalı. Borç üstüne borç. Borç da yiğidin kamçısıdır, yine koca bir tane yalan. O kamçı eğer yiğidin belindeyse o doğru bir kamçı. Elindeyse sünnete aykırı. Belindeyse bir an ödeyeyim ya, borç zillettir ya, zillettir. Borcun altına girdiğim zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu olan sahabenin cenaze namazını kılmak istemedi. Mesele bu kadar büyük, önemli bir mesele. Ama bunları biz unuttuğumuz zaman, zedelediğimiz zaman, arkasından başka şeyler devreye girince biz beklentilerimizi, kanaat adına ortaya koymamız gerekenleri tutturamadığımız zaman acı acı faturalarını ödüyoruz. Allah kanaatimizi arttırsın hepimizin. Kadınıyla erkeğiyle hepimize o kanaat duygusunu en üst düzeyde işletsin. Gelelim ailelerin kuşatmasına. Bakın, aileler de kuşatıyor. Nasıl? Benimsememe. Oğlumuz tanışmış biriyle, diyor ki ailesine, bana bunu iste. Aile de çeşitli mülahazalarla diyor ki yok. Oğlan da istiyor. Alttan giriyor, üstten giriyor, kabul ettiriyor. Neyse, ikna ettiriyor, istiyor. 20 sene, 30 sene kaynata kaynana o gelini benimsemiyor. Bunların acı acı örnekleri var ne yazık ki. Ve o aileler eğer eşler tarafından iyice yönetilmezse o aileler kuşatıyor evliliği. İnanın şu anda ailelerin yıkılmasında bu dışarıdan ellerin etkileri inanılmaz bir boyutta. Onun için ben buraya birinci olarak benimsememeyi koydum. İkincisi büyük görmeme. Ne bundan kastım? 30 yaşına gelmiş delikanlı, evlenmiş. Anası
telefon açıyor geline. O onu pencere kenarında yatırma diyor.

Üstünü şöyle ört diyor. Yemeğini böyle ver diyor. Gelini çıldırtıyor. Sen oradan o sözü söylersen kadın da çıldırır zaten. Aynı şey kız anneleri için geçerli. 20 yaşında, 25 yaşında telefonla yemek tarifi alıyor halen. Bir şey olduğu zaman anında anneye, anında oraya ne oluyor? Büyük görmeme, yaşı kemale ermiş aslında. 20 yaşında demek artık zirvededir. Bizim fıkhımızda biliyorsunuz 15 yaşından itibaren delikanlıdır. 15 yaşında bir insan askere gidebilir. Allah Resulü bunu yapmıştır. 15 yaşından itibaren de her şeyi yapabilir. Dolayısıyla bu manada bizim zihnimizde olan o yaş meselesini bir kere silmemiz gerekiyor. Ama bu büyük görmeme var ya, inanılmaz bir şey. Ve aileler çocuklarını hep çocuk gördükleri için, hep yönlendirmeye çalıştıkları için de ne yazık ki kuşatılıyor o aileler. Ve o aileleri aileler kuşattığı için de neticesinin ne olduğu belli. Bakın, üçüncü bir şey var burada, bütünleşememe. Geldi kızımız, gelin olarak geldi bize. Bir türlü bütünleşemiyor. Hep o kızımızın gönlü kendi babasının evinde. Kendi babasına, annesine verdiği değer ve kıymeti kayınbabasına ve kayınvalidesine vermiyor. Ya da tersi, diyelim ki damat için geçerli bu. Bu bütünleşememe meselesi ne yazık ki arızalar çıkarıyor. O arızalarda dediğim gibi aileleri perişan ediyor. Beğenmeme, beğenmiyor. Ne yapsa beğenmiyor. Mesela kızımız bir yemek yapmış, gencecik birisi, olur ki hata etmiş. Bir sürü kusur bulup onun onurunu aile içerisinde rencide etmek hangi şeye sığabilir Allah aşkına? Bizler de genç olduk, bizler de o yıllardan geçtik, sen de geçtin o yıllarda. Kim bilir sen neler yaptın, ne hatalar ettin. Niye gençleri kendimiz gibi görmek istiyoruz? Gençler de bu noktada bazı şeyleri iyice düşünmek durumundalar. Dolayısıyla bu karşılıklı beğenmeme. Mesela tecrübeye inanmalı bu ümmetin gençleri. Anne ve babalarımız bu yoldan geçtiler ve bizden daha tecrübeliler. Eğer onlar bazı şeyleri söylüyorlarsa bir bildikleri vardır ya. Niye inanmayalım bu tecrübeye? Gençler böyle baksa, yetişkinler, olgunlar, anne ve babalar da gençleri gençlikleri çerçevesinde değerlendirseler, yani karşılıklı biraz bu noktada uyum olsa, biraz bu noktada bazı şeyler farklı bir biçimde algılansa, Allah'ın izniyle olacak ama olmuyor. Bir türlü bakın yine nefislerimiz ve şeytan bırakmıyor. Aynı şey burada da yine karşımızda geldi. Beklentide aşırıya gitmek. Mesela hanımlarımız gelinlerinden bekledikleriyle kızlarını birine gelin olarak verdiklerinde kızlarından beklentileri aynı olmuyorsa terazinin dengesi sarsıldı. Sarsıldı. Hiç başka bir şey konuşmayalım. Eğer ben bir kızımın bir yere gelin olarak gittiği zaman orada nasıl bir muamele göreceğini hayal ediyorsam, bana gelen kızımın da, o da benim kızım, bana gelen kızımın da aynısına, hatta daha güzeline muhatap olması noktasında bir gayret içerisine girmiyorsam, o işin netice itibariyle varacağı yer belli. Şimdi benim güzel kardeşlerim, arkadaşlara geçeceğim ama şu ikisi için bir şey söyleyeceğim size. Bakın burada 10 madde saydım, burada 5 madde saydım. Nefislerimiz için de, ailelerimiz için de bize gelen kuşatmaları sevk edeceğimiz, def edeceğimiz, böyle hayatın dışına itebileceğimiz en önemli iksir nedir biliyor musunuz? İlaç, sevgidir. Seversek eğer kusurlar gözümüzde küçülür. Sevgi azalırsa eğer kusurlar gözümüzde büyür. Ne yapıp yapıp, zaten öyle koydu Kur'an Rum suresinde, sevgi meselesini meveddet kavramına koydu. Meveddet karşılıklı sevgidir biliyorsunuz. O karşılıklı sevginin istenilen oranda tesis edilmesi adına
bir gayrete girişmek.

durumundayız. O karşılıklı sevgiyi arttıracak vesileleri arttırdığımızda nefisten gelsin, aileden gelsin, Allah'ın izniyle biz o kuşatmayı kaldırabiliriz. Allah o kuşatmalar konusunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşların kuşatması. Hepimizin arkadaşları var. Erkek olarak da var, hanım olarak da var. Bu arkadaşların kuşatmasında en başta ne var biliyor musunuz? Kötü telkinler var. Nasıl bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bize, biz erkeklere özellikle dedi, kadınlar hakkında hayır konuşun dedi. Kadınlara da dedi ki asla kocalarınıza karşı nankörlük yapmayın. Bakın Allah Resulü kanun koyuyor. Şimdi benim bir arkadaşım var, ben gidiyorum arkadaşımın yanına, döndürüyor, dolaştırıyor sözü, şuraya getiriyor. Ne olur kusuruma bakmayın, anlaşılsın diye söyledim. Ya kadın mı zaten, saçı uzun aklı kısa. Dediyse eğer benim ona diyeceğim selamun aleyküm arkadaş, bundan sonra biz biraz görüşmeyelim. Çünkü hayır konuşmadın ya. Benim zihnime kötü bir şey gönderdin. Kadının dini yarımdır, kadının aklı yarımdır, kadın şöyle ya, onlar da hep konuşuyor konuşuyor duruyorlar, bir sürü şey bana söyleyip bana kötü şeyler söylersen eğer, o kötü şeyler bende kötü şeylere sebebiyet verir. Dolayısıyla ben arkadaşlarımdan eğer bu noktada sünnete, kanuna aykırı bir şey duyuyorsam, kadın erkek fark etmez, benim yapmam gereken şey belli. Bu kötü telkinlerden kurtarmak durumundayım arkadaşlardan. İkincisi, azalan hassasiyetler. Ney bu? Dostunun dini üzeresin. Arkadaşlık kurmuşsun, adamda hassasiyet yok. Gözünün ayarı yok, elinin ayarı yok, dilinin ayarı yok. Ya o insanla ben nasıl yol yürüyebilirim? Hanım diyelim biriyle arkadaş, geliyor bütün Berlin'in, Berlin'de yetmiyor, bütün Türkiye'nin dedikodusunu getiriyor eve. Zaten biliyorsunuz WhatsApp'lar dedikodu kazanları, bir sürü kaynıyor oradan. Sen de o kaynayan kazanlardan bir sürü şey alıyorsun. Farkında olmuyorsun ama akşamleyin sen bilendin aslında, bilendin. O kadın geldi kocasını sana kötüledi. Aslında kocasını kötüledi. Senin kocana değil. Sen orada şükredeceksin. Elhamdülillah ki benim eşim böyle değil diye. Ama şeytan sana onu farklı bir biçimde yansıttı. Ha onun kocası böyleyse kesin de benimki de böyledir diye seni doldurdu. Patlamaya hazır bir bomba olarak akşam bekliyorsun. Böyledir zaten. İnanın böyledir. Şeytan zaten fırsat bekliyor. Onun için burada azalan hassasiyetlerde benim yanında bulunduğum zaman İslam'a ait, ahlaka ait, ahlaki değerlere ait bir şeylerim azalıyorsa ben o arkadaşımla mesafemi arttırırım. Çünkü ben korumakla mükellef olduğum bir ailem var. Burası benim okçular tepem. Burası benim mevzim. Burası benim ribat yerim, nöbet yerim. Bu nöbet yerini ben asla kaçırmamam gerekir. Bir arkadaşım bana eğer bu noktada farklı sinyaller gönderiyorsa, farklı şeyler söylüyorsa benim yapmam gereken belli. Üçüncüsü, gereksiz meşguliyetler. İsterse İslami hizmet olsun benim güzel kardeşlerim. Şimdi bizde bir acayip bir hal var mesela, bu toplantı üstüne toplantı biliyorsunuz. Ben de içinizdeyim. Aynı bizde de var o hastalık. Bitmiyor toplantılar. Toplantı bitmediği için toplantı yapmaktan iş yapmaya zaman kalmıyor. Neredesin? Toplantıdayım. Ne toplantısı? Falan toplantı, filan toplantı. Çünkü sünnet üzere bir araya gelmiyoruz. Mesela toplantı şudur. Ne olursa olsun bir zamanı vardır. Başlangıcı bellidir. Bitişi bellidir. Herkesin konuşacağı zaman bellidir. Bunun üzerine konuşulur. Bak adamlar ne biçim yapıyorlar, Batılılar, işte siz Avrupa'da Almanların içindesiniz. Bizde bir acayip. Hiç 3 saat 4 saat süren toplantı olur mu Allah aşkına ya? 3 saat süren toplantıdan çıkan karar, Allah yardım etsin. Nasıl çıkar bilmiyorum yani. Çünkü netice itibariyle orada insanın bir tahammül süresi var. Şimdi biz ne yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım, yapmamız gereken şey asla hak hukuku ihlal edecek bir şey olmam.

eğer biz İslami hizmet ediyoruz diyerek bu noktada ailelerimizin, çocuklarımızın hukukunu zedeliyorsak, Allah bana yardım etsin o konuda. Benim işim zor, ben söyleyeyim size. Ama bunu yapıyorsak eğer, vallahi işimiz zor. Şimdi kul hakkından ödümüz kopuyor değil mi hepimizin? Müslümanız, ödümüz kopuyor. Ama unutuyoruz bazen. İlk kul hakkı eşlerimiz ve çocuklarımız. Gel hele, gel bakalım. Ondan sonra anne ve babalarımız, gel bakalım. Şimdi biz kul hakkı deyince hep aklımız başka yerlerde. Dolayısıyla burada gereksiz meşguliyetlerden kendimizi alıkoyacağız. Ama bazılarının öyle diyeyim ki kendimi kurtarayım. Benim hanım burada çünkü. Mesela gereksiz değil ama zaruri ise eğer, orada yapacak bir şey yok. Olumsuz örnekler, yanlış, her şeyi yanlış. Mesela bazen öyle tipler var. Selam verirsin, 40 tane dert anlatır sana. Adam dertli dolap zaten yani, işi gücü dert yani. Ya bunlarınla hep oturup kalktığında senin de moralin bozulur. Morale ihtiyacımız var bizim. Tamam, biraz dinleyelim o arkadaşları. Bir şey değil, o da bir sadakadır. Ama akşama kadar adam sana dert yüklüyorsa, sen o akşam eve sırtında bir dağla gidersin. Dolayısıyla bu olumsuz örneklerden de kurtarmamız gerekiyor kendimizi. Malayani işler, biliyorsunuz bunların neler olduğunu. Neyse bu manada arkadaşlarla. Mesela biz arkadaşlarımızla bir yere gezmeye gidemez miyiz? Elbette ki gideriz. Oturup bir yerde sohbet etmez miyiz? Elbette ki ederiz. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Eğer bu malayani bir noktaya taşınmışsa, orada işte problem var. Asli işlerimizi ve asli hukuklarımızı zedelememeli. Bu asli işlerimize zarar verecek bir boyuttaysa, oradaki sıkıntı giderilmek durumundadır. Gelelim tercihlerin kuşatmasına. Tercihlerin, daha doğrusu aidiyetlerin, affedersiniz, aidiyetlerimizin kuşatmasına. Dedim ya, hepimizin ait olduğu şeyler var. O aidiyetlerin kuşatması noktasında da dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bakın arkadaşlar, birincisi, tercihlerin mutlak doğru gibi dayatılmaması. Niye mutlak doğru sen olasın? Senin tercihin başka, beyin tercihi başka, hanımın tercihi başka, beyin tercihi başka mesela. Madem öyle, tercihlerimiz mutlak doğru değilse eğer, birbirimize saygı göstereceğiz. Saygı göstereceğiz. Başka çaresi yok bunun. İkincisi, geleneklerin dinin önüne geçmemesi. Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Çok güzel ve yaşatılması gerekir. Örf dediğimiz şey asla İslam'ın tamamen reddettiği, devre dışı bıraktığı bir şey değil. Ama eğer bir gelenek, bir örf dinimizin alanına giriyor ve orada bir şeyi zedeliyorsa, kim koyarsa koysun o geleneği, o gelenek ayaklar altına alınmalıdır. Bunun başka yolu yok. Atamızdan dedemizden öyle gördük. Mekkeliler de öyle diyordu. Biz atamızın dedemizin bize söylediğini değil, onları nereye kadar? Allah ve Resulünün çizdiği sınırlar dairesinde olana kadar anlarız. Dolayısıyla bu noktada eğer bir gelenek farklı bir biçimde bir zararı ortaya koyuyorsa, yapılması gereken bu. Üçüncüsü, yakınların evin içine girmesi. Bu derdin üzerinden bir ders yapılabilir, ben size söyleyeyim. Ne diyor biliyor musunuz bir kızımız? Hocam diyor, 20 yıllık evliyim. Ben aslında kayınvalidemle, kayınbabamla falan oturmuyorum. Ama sanki benim evimin içindeler. Elleri, dilleri hiç eksilmiyor. Ya bu kadar niye karışıyorsun Allah aşkına? Ama eşler anlayışlı olsa karıştırmazlar zaten. Çünkü üçüncü bir el yıkımdır benim güzel kardeşlerim. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Bu noktada gayret içerisinde olacaklar ve önemli bir şey var. Bakın burada, netice itibariyle eşler arasında yaşanan her şey mahremiyet meselesidir. Mahremiyetin ifşası ise haramdır. İçinden çıkılmazsa üçüncü bir şahsa müracaat edilir. Çözemedik biz, ondan sonra gideriz. Ama içinden

çıkma adına gayret içerisinde oluruz. Öyle en ufak bir şeyi falancaya, filancaya, arkadaşa, dosta, anneye, babaya duyurursak eğer, yakınların evin içinde bu noktada belirleyici bir unsur olmasını sağlarsak, biz o evde asla saadet sağlayamayız. E şimdi söylüyor bizim hanımlar, diyor ki hocam diyor, biz Allah aşkına Allah için bize hakemlik et diyor. Ben de diyorum ki hadi istemeden size hakem olayım. İzne geliyoruz diyor Türkiye'ye. Eşim, kocam diyor ki gideceğiz Kayseri'ye babamın yanına. E benim annem babam da Nevşehir'de ya. 3-4 günde orada kalalım. Yok, oradan gelir, buradan gelir, izni bitirir. Doğru dürüst anne ve babamı görmeden gelirim. Sığar mı bu adalete Allah aşkına? Sığar mı bu? Senin nasıl anne baban varsa onun da anne babası var. Sen de git orada kal, o da gitsin orada kalsın. Sen gitmek istemiyorsan eşini gönder. Sevmeyebilirsin. Sevgi gönül işidir. Zoraki olacak bir şey değil ama engelleyemezsin. Engelleyemezsin. Bu noktada adaleti esas almak durumundayız. Senin orada yaptığın ufacık bir şey, yarın faturası sana çok acı gelecek. Dönüşü var. Gelirsin bir daha Berlin'e, görürsün ondan sonra yiyeceğin yemekte, göreceğin hizmette. Onun için bunları zedeleyecek işler yapmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla burada bazı şeylere dikkat etmek durumundayız. Bakın burada önemli bir madde yine var. Hizmet alanlarının ortak havuzlara dönüşmemesi. Ne bu? Hizmet alanlarının ortak havuzlara dönüşmemesi. Ben onu çok iyi bilmiyorum Avrupa'da ama ben Türkiye'den size bir örnek vereyim. Mesela bizim hanımlarımız da şu son dönemlerde inanılmaz derecede ilme karşı bir meyil var. Kadınlarımız İstanbul için diyeyim mesela, kaç tane ders halkası var? 10 tane, hepsine giderler. Oraya gider, oraya gider, oraya gider, oraya gider. Her dersten de bir şeyler alırlar. Akşam koca gelir, koca işte güçte, hiç o şeylerde işi yok. O bir sürü bilgiyle kocanın karşısında. Şimdi onu verecek ama nasıl verecek? Bir şekilde onu yansıtması gerekecek. Havuzlar ortak olmayınca da başlıyor çatışma. Hafız olsa bir hanım, koca eve geldiğinde Tebbet suresini değil kuru fasulyeyi görmek ister. Böyledir. Ölçüyü sarsmanın bir anlamı yok. O Tebbet suresi, Felak suresi, Nas suresi, o başka, yeri zamanı geldiği zaman. Ne zaman yeri ve zamanına uygun bir biçimde davransak o zaman. Şimdi burada ortak havuzlara biraz dikkat çekmek istiyorum benim güzel kardeşlerim. En sonda da söyleyeceğim zaten. Eğer nübüvvetin bir başarısı varsa, ki var değil mi? 23 yıl çok az bir zaman ama Allah Resulü müthiş bir başarı elde etti. 23 yılda. İnanın siyeri biraz bilen bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Vallahi onun altında aile var. Aile var. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi o aile meselesini kurmasaydı, sahabeye de o aileleri bir şekilde yansıtmasaydı, olmayacaktı bu. Olmayacaktı. Olmayacaktı. Ben geçenlerde bir şey lazımdı bana, bir anket yaptırdım. Cuma namazı kıldığımız bir cami var İstanbul Eyüp'te. Bizim öğrencilerden iki tanesini görevlendirdim. Dedim ki camiden çıkan cemaate hutbenin konusunu sorun. 90 kişi camiden çıkıyor. 100 kişiye sordurdum. 90 kişi hutbeyi bilmiyor. Bir deneyin. Şimdi bunun sebepleri var. Tek sebep değil. İşte imam kalkar elinde kağıtla heceleyerek okursa, ruh olmazsa, şu olmazsa olmaz. O ayrı bir mesele. Ama netice itibariyle o hutbenin dinlenilmesi cumanın en önemli meselelerinden bir tanesi. Şimdi ben bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Hanımlar, bu ümmetin hanımları, cuma günü eşleriniz geldiğinde akşam, hele bey anlat bakalım bugünkü hutbe neydi diye bir sorun. Bir daha sorun. Üçüncüsünde ne güzel gelip şakır şakır size anlatacak. Biz camilerle ev arasında mecburen bir bağ kurmak zorundayız.

0: Camiyle ev bir nefes borusuyla birbirine bağlıdır. Boru kesildi, nefes bitti ve ölürüz biz. Ve şu anda nefessizlikten ölüyoruz. Ölüyoruz. Çünkü mabetle ev arasında bağımız yok. Bu bağı en üst düzeyde kurmak durumundayız. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla ortak havuzlar bu. Mesela hepimiz çalışan insanlarız ya. Ben de saat 6.30'da çıkıyorum evde. Her gün hem de. Gece saat 2'de de gitsem eve. Biliyor hanım 6.30'da muhakkak çıkarım evden. Akşam da Allah ne zaman gönderdiyse o zaman gelirim. Bu kadar yoğunuz, bu kadar mesela işlerimiz var. Siz de Avrupa'nın ağır şartlarında çalışıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ne yaparsak yapalım benim güzel kardeşlerim, hiç değilse haftanın bir günü beraberce aynı ilim meclisinde bulunmak durumundayız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
4: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzen ve ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ne yapacaksınız? Allah'ın evlerinden bir evde bir araya geleceksiniz. Odanın birinde erkekler, birinde hanımlar. Bir anda. Olmadı, siz bir yerde, kadınlar bir evde, erkekler bir yerde. Olmadı, camide kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde. Ama besleneceğiz. Mecburen aynı havuzdan besleneceğiz. Aynı anda besleneceğiz. Eğer kadının bilgisi artar, erkeğin artmazsa bu felaket. Erkeğin bilgisi artar, kadının artmazsa bu daha büyük bir felaket. Bunun eşitlenmesi gerekir. Bunun birbirine yakın olması gerekir. Bunu gurur etmenin, kibir etmenin de bir anlamı yok. Hepimiz birbirimizin hem hocasıyız hem talebesiyiz. Bazen hanımdan da alacağımız dersler vardır. Bazen onların bizden alacağı dersler vardır. Öyle derler bazıları, işte kocadan hoca olmaz. Ben bunu kabul etmeyenlerdenim. En iyi hoca koca olur aslında. Niye olmasın? Biz birbirimize hem hocayız hem talebeyiz. Bunu en üst düzeyde işletmek durumundayız. Onun için özellikle siz Avrupa'da, Berlin'de bu noktada Müslümanca kalmanın mücadelesini verirken bu ortak havuzlara çok dikkat etmek durumdasınız. Yoksa bu noktadaki zaafiyetin inanın çok ağır bedelleri oluyor. Sonuncusu da şu, işlerin aile hukukunu zedelemeye başlamaz. İş yoğun, tamam. Ama şöyle bir peygamber var karşımızda. Ben söyleyeyim, siz karar verin. Gece Ayşe anamızı uyandırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor, müsaade var mı biraz Rabbimle baş başa kalayım. Bunu yapan bir peygamber var önümüzde. Eğer böyleyse ben işi taşıdığımda eve, ev hanımındır ya, ondan izin alırım. Onun müsaadesiyle yaparım. Onun hakkından aldığım zaman onun gönlünü alırım. Bir şekilde telafi etmek zorundayım. Yoksa inanın o ailede saadeti devam ettirebilmemiz mümkün değil. Öyle bir hale gelir ki mesela var içimizde öyleleri. Kadın nefret ediyor kocasının işinden. Duyunca mesela diyelim neyle uğraşıyorsa, memursa işte, amirse, şurada, duyunca fıttırıyor o iş. Onun için artık başka bir noktada konumlanmış bir vaziyette. Dolayısıyla böyle bir noktaya iş varmaması için ölçüyü, dengeyi sarsmamalıyız. Zor, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Geldim sonuncusuna. Dış etkenlerin kuşatması. Birincisi ney? Ailenin itibarsızlaştırılması. İtibarsızlaştırılıyor şu anda aile. Evlilik hayatın sonlarına itiliyor. Biraz önce verdim evlilik yaşını mesela size. Allah korusun bir tedbir alınmazsa var ya, 10 yıl sonra biz kendi ülkemiz için çok garip rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Allah o günleri bizlere yaşatır.

kaç tane torunun var? Kendi torunları fazla ya, hava atacak. Onun için soruyor, kaç tane torunun var? Adam diyor ki, babam Hacı Baba diyor, ne torun, daha ben evlenmedim diyor. Nasıl diyor? Evlenmedim diyor, nasip olmadı. Ya niye diyor? Vallahi bilmiyorum diyor, 20 yaşlarındaydım. Dedim ki şunu da halledeyim, baktım 30 olmuşum. Şunu da bir bitireyim, ondan sonra 35. Şunu da bir yapayım 40. Şunu da bir yapayım, bir de bakmışım 60 yaşına gelmişim. Ondan sonra da olmadı. İnanın ki böyle. Kim bitirmiş ya dünyanın işlerini? Kim bitirmiş? Hiçbirimiz bitirmiyoruz. Onun için bir avuç toprak da yüzümüze konuyor ki bitmedi işte, al gözüne girsin dercesine yani. Bitmiyor, bitmiyor. Hiçbirimizin bitmiyor bu noktada. Dolayısıyla biz o manada bazı şeylere takılırsak Allah korusun iş kayıp gidecek. Dolayısıyla dışın etkenlerden, kuşatmalardan, ailenin itibarsızlaştırmasına karşı çıkacağız. Gençlerin yanında evliliğin itibarını sarsarak konuşan her yetişkin Allah katında mesuldür. Bunu unutmayın. Ve biri size eğer evliliği kötülüyorsa dinlemeyin. Kulağınızı kapatın ona. Çıkın gidin işinize bakın. Kim bunu söylüyorsa size doğru söylemiyor. Allah kötü olan bir şeyi bizden ister miydi? Kötülüğe dönüştüren biziz. Onun için asla bu ailenin itibarsızlaştırma meselesinde bir Müslümanın böyle bir gündemi olmaz. Müslüman bu noktada daha duyarlı olur. İkincisi, medyanın olumsuz etkileri. İzlediğimiz filmler, okuduğumuz şeyler bize sinyaller gönderiyor benim güzel kardeşlerim. Dizide gördüğün bir hayalin hayatın içerisinde olmasını bekliyorsun. Yok böyle bir şey. Eğer öyle olsaydı o diziyi çevirenlerin hayatlarında en güzel saadet olurdu. Onların hayatlarının nasıl olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bizi bugün filmlerle, tiyatrolarla, sinemayla, medyadaki haberlerle ne yazık ki dıştan kuşatıyorlar. Bu bilinçli bir şey. En başta bir şey söyledim. Yeryüzünde iktidarı, mülkü ele geçirenler ifsad ediyor. Hem ekinleri hem nesilleri. Nesillerin ifsadında medyanın inanılmaz derecede bir etkisi var. Gelelim üçüncüsüne. Telefonumu unutmuşum, yoksa şöyle gösterecektim size. Cep telefonu şu anda hanımların nazarında kuma. Kuma. Çıldırıyor hanımlar. Yani eşlerinin elinden o düşmeyen telefon var ya, çıldırtıyor. Eskiden sadece erkeklerdeydi, şimdi hanımlarda da var. Aynı şey hanımlarda da var. Sosyal medya, ne yapıyorsun? Gündemi takip ediyorum. Ne yapıyorsun? Cihat ediyorum. Ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ne yaparsan yap, ölçüsüz yaptığın her şey kul hakkına ihlal. Bu kadar. Birbirimizi kandırmayalım ya. Birbirimize bir şeyler söyleyip kandırabiliriz. Ama Allah biliyor bizim niyetlerimizi. Her şeyi ölçülü kullandığımız gibi sosyal medyayı da ölçülü kullanmak durumundayız. Eğer sosyal medyanın hayatımızı kuşatmasına yer verirsek, o kuşatılan hayat zindana dönüştürüyor evi, zindana dönüştürüyor o hayatı. Allah muhafaza eylesin. Sosyal çevrelerin menfi tesirleri, dış etkenler, arkadaş grupları, işte komşular, şunlar bunlar, neyse, ve sonuncusu da helal ve haramın yerini keyif ve konforun alması. Bu modernizmin bize dayattığı bir şey, ne yazık ki helal ve haram çizgilerinin yerini keyif ve konfor alıyor. Buna alışan adam da bir müddet sonra helal haram diye bir şeyi artık takmamaya başlıyor. Allah bizi bu noktada hassas olanlardan eylesin. Bakın benim güzel kardeşlerim, günah işlemek kötü. Hemen tevbe edip Allah'a yakarmamız gerekir. Ama günah işlemekten daha kötü bir şey var. Günaha alışmak. Eğer alışır da artık tepkimizi kaybedersek, Allah korusun, felaket başlamıştır. Ve şeytan bizi günahlara alıştırıyor. Hassasiyetlerimizi zedeleyerek bizi günahlara alıştırıyor. O noktada biz de her an birbirimize iyiliği emredeceğiz, takvayı emredeceğiz, takvayı kuşanacağız. Elimizden geldiğince bunu hayatımızda esas kılmaya çalışacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Son

iki şey söylüyorum, sözlerimi bitiriyorum. Benim güzel kardeşlerim, bakın siz şu anda Yesrib gibi bir coğrafyada, Habeşistan gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Siyerin içerisinde kendimize konum bulmaya çalışıyoruz. Habeşistan'a gönderdi biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde 101 kişiyi. Yesrib'e de Es'ad İbni Zürare'yi gönderdi. Bir yıl sonra da Mus'ab'ı gönderdi peşinden. Medine sonra olacak biliyorsunuz. Şu anda siz de burada onun için bulunuyorsunuz. Siz unuttunuz belki de bunu. Bir daha hatırlamamız lazım bizim bunu. Babalarınız, dedeleriniz buraya geldikleri zaman 2-3 yıl burada çalışacaktılar. Biraz mark alıp dönecektiler. Allah ise başka bir şey planlamıştı onlar hakkında. Toprağın hakkı secde, o secdelerin birileri tarafından burada yapılması gerekiyordu. Bakın biraz önce burada bu salonda bir kardeşimiz Kur'an okudu. Biz duysaydık şu duvarların sesini, şu taşın sesini, o Kur'an'ın sesiyle canlı o varlıklar nasıl bir hale girdiklerini anlayamazdık. İnanın ki tahayyül edemezdik. O hücreleriyle bütün şu bina şöyle bir sarsıldı. Şimdiye kadar belki onlarca kez yanlış, kötü, haram işlenen bir yerden Allah'ın kelamı okundu. Ben olmasam, sen olmasan kim yapacak bunu? Onlarca camimiz var elhamdülillah şu anda Berlin'de. O camilerde, evlerde secde için alınlar her yere konduğu zaman ah bir duysak o toprağın sesini. O secdeden dolayı o topraktan gelen sesi bir duysak. Allah bunun için sizi tutuyor burada. Onun için hiç boşuna uğraşmayın. Döneceksiniz köye. Köyde şöyle olacak, böyle olacak. Dönme müme yok, bitti. Buradasınız ya. Siz dönseniz çocuklarınız dönmeyecek. Çocuklarınız dönse torunlarınız dönmeyecek. Allah burayı secdesiz bırakmayacak. Öyleyse eğer zorlamaya gerek yok. Kadere karşı niye biz gelelim ya? Hakkımızda hayırlısı neyse ona teslim oluruz. Nasıl Habeşistan'da direndi Müslümanlar? Yesrib nasıl Medine'ye dönüştü? Üç şeyle. Aile kurdular. Aileyle korundular. Aileler kurulmasına vesile oldular. Üç şeyle. İnanın başka bir şey değil. Kendileri aileydi zaten. Aile kurdular. Bakın Necaşi'yi imana taşıyan Cafer'in ailesidir. Biliyorsunuz Necaşi'nin bir oğlu oldu Habeşistan'da. Kundağı sardı, Cafer'e gönderdi. Dedi ki Resulullah'ın amcasıdır, amcasının oğludur. Cafer koysun onun adını. Cafer'in de o gün bir oğlu olmuş. Cafer oğluna Resulullah'ın en çok sevdiği isim Abdullah'tır. Ben de o Abdullah ismini oğluma verdim. Necaşi'nin oğlunun ismi de Abdullah olsun diye Abdullah ismini veriyor. Sonra da alıyor o Abdullah'ı, Necaşi'nin oğlu Abdullah'ı Esma'ya veriyor. Esma hanımı Esma binti Ümeyz. Esma diyor emzir, süt bağımız olsun onunla. Emziriyor. Bilmiyorum var mı Berlin'de Etopyalı, Habeşistanlı. Görürseniz sarılın bir yav, sarılın ona, deyin ki meğer siz Ehli Beyt'in süt kardeşiymişsiniz. Siz Ehli Beyt'le süt kardeşi olmuşsunuz. Her birisi Ehli Beyt'in süt kardeşidir inşallah. Böyle olduğu için arttı aileler. Ve Habeşistan gibi Hristiyanların çok olduğu bir yerde bir avuç insan aile oldu, aile kurdu, aileyle korundu. Aileyle korundu. Yesrib Medine'ye nasıl dönüştü? Vallahi aynı. Es'ad İbni Zürare ve 5 arkadaşı, toplam 6 kişi ya. Bir yıl sonra 12 kişi geldiler. Mus'ab geldi, 75 kişiyle döndü. Resulullah'ın huzuruna Hazreti Mus'ab geldiği zaman ya Resulallah dedi, Yesrib'de imanın girmediği ev kalmadı. Allah Resulü o kadar sevindi ki sarıldı Mus'ab'a. Mus'ab dedi, desene Mus'abul hayırsın sen. Mus'ab İbni Umeyr değil, Mus'abul hayırsın. Hayırlı.

0: yapsın? Allah senin elinle hayrı ulaştırdı Yesrib'e. Ya bu sözü Resulullah inanın sadece Musab'a söylemedi. İstiyor musunuz hayırlı birisi olmak? Çoğaltacaksınız bu evleri. Çoğaltacaksınız. Ne kadar arttırabilirseniz 300 bini aşkın, bakın bu memlekette, bu güzel topraklarda, Berlin'de sizinle aynı memleketli olan insan var. Kim bu insanlara el uzatacak? Ailelerimiz sağlam olacak. Yere sağlam basacağız. Aynen sahabe gibi kurtulma derdimiz var. Kurtulmak için çırpınacağız. Başkalarını da kurtarma adına gayretimizi artıracağız inşallah. Allah bu uğurda yar ve yardımcınız olsun. Size söyleyeceğim ikinci ve son şey şu. Benim güzel kardeşlerim, aynı dünyada aynı zeminde yaşıyoruz. Sakın bana demeyin hocam sen zaten ilimle milimle uğraşıyorsun. Senin dünyadan haberin yok. Vallahi ben dünyadan haberim olsun diye hep dünyanın içindeyim zaten. Hep insanları dinliyorum, insanlarla beraberim. Dertleri dinliyorum ki dertlere bir şeyler söyleyebileyim. Şu anda inanılmaz bir tufan var. Tufan. Aynen Hazreti Nuh'un zamanındaki gibi. Lut kavmini aratacak kadarız biz. Lut kavminin karşılaştıklarını biliyorsunuz. Şu anda ne Lut kavmi, nerelerdeyiz biz? Onları ben buradan anlatsam size, siz benden daha iyi bildiğiniz için gerek yok. Ama bir tufan yaşıyoruz. Bu tufanın içerisinde korunacağımız bir şey var. O da Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi de benim evim, senin evin. Başka yer değil. Eğer ben evimi Sefinetun Necata, bir kurtuluş gemisine çevirebilirsem, dünya tufana mahkum olsa ne yazar bana ya? Ne yazar bana? Bütün Firavun'un zulmünün Mısır'a yayıldığı zaman 3-5 tane kıblegah ev kurtuldu, kurtardı ve o evlerden bir evden yetişti. Musa Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bu böyledir zaten. Onun için hiç şimdi bizim telaşlanmaya gereğimiz yok. Ya cadde böyle oldu, sokak şöyle bozuldu, üniversiteler şöyle oldu, liseler böyle bozuldu. Tamam bozuldu, ben de biliyorum bozuldu. Ama benim evim eğer Sefinetün Necat olursa, benim evim Sefinetün Nuh olursa, Nuh'un gemisi olursa, tufan istediği kadar şiddetli olsun, o gemiyi yüzecek, sahili selamete varacak Allah'ın izniyle. Evlerinizi, evlerimizi Sefinetün Necat'a çevirelim inşallah. Dua ediyorum sizlere. İnanın ki size o kadar çok dua ediyorum ki, hatta Türkiye'deki hocalara da diyorum. Ya diyorum ki siz unutuyorsunuz Avrupa'daki kardeşlerimizi. Anlatıyorsunuz dünya coğrafyalarındaki bütün mazlumları söylüyorsunuz. Niye Avrupa'dakilere dua etmiyorsunuz? Onlara da dua edin. Onların daha fazla duaya hakkı var. Ve bilin ki, inanın ki benim her duamda varsınız. Edeceğim de sonuna kadar. Niye edeceğimi de söyledim. Güneşin buradan doğacağından benim hiç şüphem yok. Ve yine bir de sizin huzurunuzda dua etmek istiyorum. Allah'ım diyorum, şurada bulunan bulunmayan bütün ehli imanın evlerini sen saadetle doldur. Allah'ım eşlerimizle aramızdaki sevgiyi, muhabbeti daha da ziyadeleştir. Çoluk çocuğumuzu salih ve salihalardan yetiştirebilmeyi bizlere kolaylaştır. Sen bizi evlatlarımızla, eşlerimizle, eşlerimizi ve evlatlarımızı bizimle mahcup eyleme. Yarın hesap defterleri açıldığı zaman o haklarla sırtında bir sürü yükle huzuruna gelenlerden eyleme. Allah'ım şeytana fırsat verme. Şeytanlaşmış insanlara fırsat verme. Evlerimize huzursuzluk sokmaya çalışanlara fırsat verme. Bizi her türlü şerden, beladan, musibetten muhafaza eyle. Şu güzel topraklarda Müslümanca yaşama ve Müslümanca kalma adına gayret gösteren şu kadar ehli imanı sen meleklerinle teyit eyle. Onların ayaklarını sabit tut Allah'ım. Gönüllerini dinin üzerine sabitle Allah'ım. Gözlerini, gönüllerini, yüreklerini, ellerini, ayaklarını kaydırma Allah'ım. Sen onları son nefeslerine kadar iman üzere daim eyle Allah'ım. Hepimizi imanın ikamesi için, hakkın ikamesi için, hak galip gelsin, batıl yok olsun diye gayret içerisinde olanlardan eyle Allah'ım. Bizi sadece kendisinin rahatı için çalışanlardan etme Allah'ım. Başkalarının mutluluğu için, rahatı için rahatlarından vazgeçenlerden eyle Allah'ım. Ve bizi bu aziz dinin hizmetkarı olarak kabul eyle Allah'ım. Biz hakkını veremedik. Doğru dürüst şu dine hizmet edemedik. Sen çoluk çocuğumuzu sahabi hasbiliğinde bu dinin hizmetkarı olarak istihdam eyle Allah'ım. Onların elleriyle o aziz İslam'ın aziz sancağını dünyanın dört bir tarafına duyur Allah'ım. O sancağı daha fazla mahzun eyleme Allah'ım. Daha fazla mazlum eyleme Allah'ım. Daha fazla boynu bükük kılma Allah'ım. Bir an önce nurunu tamamla da izzeti kaybettiğimiz o günlere yeniden bizleri eriştir Allah'ım. Her birimizin elbiselerini takva elbisesi edindir Allah'ım. Günaha, harama karşı hassasiyetlerimizi arttır Allah'ım. Hassasiyetlerimizi arttır Allah'ım. Neyden memnunsan onun arkasında bizi istihdam eyle Allah'ım. Neyden razı değilsen de bizi ondan uzaklaştır Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ve şu güzel topraklara bir an önce ezan-ı Muhammed'in semalarda çağladığı günlerin gelmesini nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Mimar Sinan ve Süleymaniye.

0: Babacığım, bugün tura çıkacak mısın?
1: Evet, niye sordun?
0: Beni de götürür müsün?
1: Bak Yalçın, özellikle turist rehberi dışında başka bir şeyle ilgilenemez. Geçen sefer turistlerin yanında beni nasıl küçük duruma düşürdüğünü unuttun mu?
0: Ne yapayım babacığım? Canım çok üzüm yemek istemişti. Hem o turist abla da otobüsü durdurup üzüm almıştı.
1: İyi ama sen üzüm alacaksın diye grup 15 dakika bekletilmez ki. Zaten o gün bir hayli oyalanmıştık. Az kalsın Topkapı Müzesi'ne giremeyecektik.
0: Ama girdik baba.
1: Girdik ama gelsen bir de bana sor. Kıl payıyla.
0: Topkapı Sarayı'nda en çok hoşuma giden gördüğümüz o hançer oldu.
1: Belki farkında değilsin ama seni etkileyen göz alıcı zümrüt taşlar olmuştur.
0: İştahımı iyice açtığını bilmem farkında mısın babacığım? Götüreceksin değil mi?
1: Peki ya derslerin?
0: İnan hepsini bitirdim. Hem bu isteğim biraz da mecburiyetten babacığım.
1: Nedenmiş o?
0: Öğretmenimiz bir ödev verdi de.
1: Neymiş bakayım bu ödeviniz?
0: Mimar Sinan'ın eserleri hakkında bir kompozisyon yazmamızı istedi. Eğer sizi bugünkü turunuzda Mimar Sinan'ın eserleriyle ilgili bir şey varsa tabii.
1: Olabilir. Bugünkü programda Kariye Müzesi'nden sonra Süleymaniye Camii getirilecekti.
0: Yaşasın! Şans diye buna denir işte.
1: Hemen sevinme o kadar. Yalnız bir mesele var.
0: Nedir babacığım?
1: Bugünkü grup Fransız turistler ve oldukça da kalabalıklar.
0: Olsun babacığım, olsun.
1: Peki bir şartla kabul edebilirim.
0: Nedir şartınız?
1: Öğlene kadar kolejlere hazırlık test kitabından 50 soruyu cevaplandırmaya çalışacaksın. Sonra da...
0: Ama babacığım, ben şimdi gelmek istiyorum.
1: Bak Yalçıncığım, şimdi olmadı işte. Önce büyüklerin sözünü dinlemesini öğrenmelisin.
0: Affedersin babacığım.
1: Şöyle, anlaştık mı?
0: Anlaştık. Dediğini yapacağım.
1: O halde ben de öğlenliği şoförü gönderirim, tamam mı?
0: Yaşa babacığım.
1: Sabah turunu tamamladıktan sonra grubu yemek için otele bırakacağız.
2: Klakson sesi duyuyorum. Herhalde otobüs seni almaya geldi.
1: Biraz gecikti ama geldi, neyse. Hanım, yardımcı ol da bekletmeyelim şu şoförü. Zaten yapacak bazı işlerim de vardı. Şu kokart. Tamam. Kokart nerede?
2: Nereye bıraktın? Oradadır.
0: Ne arıyorsun babacığım?
1: Oğlum, kokartımı arıyorum. Hani kokart vardı ya.
0: Kokart ne demek?
1: Evladım, şu yakamıza taktığımız rozet gibi bir şey var ya. İşte ona kokart derler.
0: Hatırladım. Rehber olduğunuzu gösteren şey.
2: Burada Ferit.

0: yapıyorsun?
1: Ha, bu çocuk akılımı bıraktı bende.
2: Ama babacığım, şimdi ben ne yaptım?
1: Tamam tamam, geliyorum geliyorum.
0: İşte beyefendi, ortalığa telaşa boğulmana ne gerek var?
1: Aa, teşekkür ederim hanım. Hadi Alasmalık, görüşürüz. Alasmalık Yalçıncığım.
2: Selametle babacığım.
1: Bak, öğlenleyin Kamil gelip Yalçın'ı alacak hanım, tamam mı, unutma.
0: Aman geçen seferki gibi olmasın Ferit'ciğim.
1: Aa, merak etme sen, bu sefer turistler olmayacak, ikimiz yalnız olacağız. Ona sadece okul ödevini dikkate alarak Süleymaniye Camii'ni gezdireceğim. Hadi Alasmalık.
0: Selametle git, iyi turlar canım.

0: Hoş geldin. Ayşe kızımız da gelmiş.
1: Hoş bulduk Ferit amca. Yalçın Süleymaniye Camii'ni gezeceğiz deyince ben de dayanamayıp babamdan izin aldığım gibi soluğu burada aldım.
2: Ben söyledim ama teşekkür ederim.
0: Neyse, çok iyi ettin Ayşe. Zaten tek kişiyle yapılan turlar pek zevkli oluyor. Hadi atlayın taksiye bakalım. Yalçın, önüne sen geç. Tamam. Ayşe, sen de şöyle yanıma otur bakayım. Oldu bu iş. Evet şoför bey, hadi bakalım gazla. Şimdi doğru Süleymaniye Camii'ne. Hadi bakalım, bismillah.
1: Ferit amca, size soracağım şeyler için sakın ne kadar cahil kız demeyin, olmaz mı?
0: Ayşe kızım, o nasıl söz öyle? Elbette ki soracaksın. Atalarımız ne demişler? İlmin anahtarı soru sormaktır. Ama merak etme, senin soru sormaya vakit bırakmadan ben bildiğim her şeyi anlatacağım size. Zevkle, merakla her şeyi takip edeceğinizden de eminim.
1: Teşekkür ederim Ferit amca.
0: Hemen şunu belirtmeliyim ki Süleymaniye klasik Osmanlı mimarisinin büyük eserlerinden biridir. Bu cami Mimar Sinan'ın yaptığı ikinci camidir.
2: Birincisi hangisi oluyor babacığım?
0: Çıraklık dönemi eseri sayılan Şehzade Mehmet Camii'dir.
2: Az evvel yanından geçerken gösterdiğin cami mi?
0: Evet. Biraz önce buraya gelmeden Saraçhane geçidinden sonra belediye binası vardı. Dikkat ettiniz mi?
1: Evet Ferit amca.
0: İşte belediye binasını geçtikten sonra solda görünen cami Şehzade Camii'dir. Şu trafik.
2: İşte nihayet Süleymaniye göründü.
1: Ne görkemli değil mi Ferit amca?
0: Osmanlı'nın her şeyi böyleydi çocuklar. Onlar ahlaken de bizleri hayrette bırakacak davranışlar göstermişlerdir. Evet işte çocuklar, muhteşem eserin önüne geldik.
2: Yakından görmek çok daha farklı.
1: Gerçekten de öyle.
0: Bakıyorum da çok etkilenmişe benziyorsunuz.
1: Çok Ferit amca.
0: Söyle Ayşe.
1: Niçin Süleymaniye denmiş?
0: Onu bilmeyecek ne var Ayşe? Tabii ki o zamanın padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onun zamanında yapıldığı için onun adı verilmiş.
2: Güzel görüyor musun?
0: Siz beni dinlemiyor musunuz bakayım ha?
1: Özür dileriz.
2: Özür dilerim babacığım.
1: O kadar güzeldi ki.
2: Evet.
0: Hadi bakalım, neyse çocuklar. Şimdi şoför amca şöyle park yerine arabasını çekerken biz de... Hem şöyle camiye doğru yaklaşalım ve hem de bu muhteşem eser hakkında biraz konuşalım.
1: Bak Ferit amca, çok güzel bir de çay bahçesi var.
2: Belki babam bize meşrubat bile ısmarlar.
0: Sizi gidi uyanıklar sizi. Hele bir hak edin de ondan sonra.
1: Sen Yalçın'a bakma Ferit amca. Biz buraya okul ödevimizi yapmaya geldik. Asıl bizim ısmarlamamız lazım.
0: Evet çocuklar, şimdi beni dinleyin. Süleymaniye Camii ismini Kanuni Sultan Süleyman'dan almaktadır. Biz ona Kanuni diyoruz. Çünkü onun döneminde birçok kanunlar hazırlandığı gibi kendisi de bu hususta çok titiz davranan bir hükümdar olmuştur. Her savaşta muzaffer olmuş ve 46 yıl süren saltanatı sırasında Osmanlı Devleti'ni dünyanın en güçlü imparatorluğu haline getirmiştir. Denizde ve karada mağlubiyet görmemiştir. Kısaca üzerinde güneş batmamış bir imparatorluğu kurmak nasip olmuştur.
2: Üzerinde güneş batmaması ne demek babacığım?
1: Çok biliyordun ya, hadi anlat şimdi.
2: Çok biliyorum dedin.
1: Yani hep öyle söylemek isterdin de.
0: Çocuklar, şimdi bu yaptığınız doğru değil.
1: Özür dilerim Ferit amca.
0: Güneş batmaması demek Osmanlı topraklarını doğudan batıya doğru o kadar çok genişletmişlerdir ki batıdan devlet sınırları üzerinde güneş batarken çok geçmeden doğudan güneş hemencecik doğu veriyordu.
2: Ne kadar güzel. Şimdi de öyle olsa.
0: Evet çocuklar. O zamanlar Osmanlı sultanlarının ihtişamının getirdiği korkunun yanında cömertliği, adaleti, ihsanı, ilme verdiği değer de yerli yabancı herkeste derin bir hayranlık uyandırıyordu.
1: Öyle anlaşılıyor ki Ferit amca, bu cami o zaman inşa edilmişti değil mi?
0: Evet kızım. Bu cami tam bundan 400 küsur yıl önce 1550'lerde yapımına başlanarak inşaatı tam 7 yıl sürmüştür. Mimar Sinan'ın Kalfalık dönemi eseridir.
1: Kalfalık dönemi diyorsun ama şu minarelere baksana Ferit amca. Ne kadar da zarif değil mi?
0: Elbette Ayşe. Sadece bu mu? Osmanlı'nın bütün eserlerinde ihtişamın yanında zerafette ilk dikkati çeken hususlardandır.
2: Bana da sanki tersine konmuş dondurma külahı gibi geldi baba.
0: Evet Yalçın. Anlaşılan canın dondurma istedi ha?
1: Amca ona kalırsa kim bilir daha neler neler ister.
2: Yine sataşma var baba.
0: Yok. Sana latife yapıyor.
2: Ama ben ona yapınca hemen küplere biniyor.
1: Ne zaman? Şimdi işte.
0: Tamam çocuklar, tamam, beni dinleyin.
1: Peki amca.
0: Bakın çocuklar, şöyle minarelere bakın. Kaç minare görüyorsunuz?
1: 4.
0: Peki kaç şerefiye görüyorsunuz?
2: Şerefiye nedir?
0: Minarelerde adeta boğum boğum olan ve uzaktan halka gibi geçmiş intibanı veren bir nevi balkon biçimindeki çıkıntılardır.
1: Saydım bile Ferit amca. Tam 10 tane şerefiye var.
0: İşte çocuklar, gördüğünüz şu minareler ve gördüğünüz bu güzelim şerefiyeler öyle gelişi güzel sayıda yapılmamışlardır.
1: Bir anlamı var mı?
0: Elbette Ayşe. Osmanlı gayesiz, boş hiçbir şey yapmamıştır. Her yaptıklarını bir amaç için gerçekleştirmişlerdir.
1: O halde ne anlama geliyor bu 4 minare ve 10 şerefiye?
0: Süleymaniye Camii minarelerinin 4 olmasının sebebi Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonra 4. sultan olmasının sembolik ifadesidir.
2: Çok ilginç.
1: Elbette ilginç olacak Yalçın, bu Osmanlı.
2: Onların torunları olmakla iftihar ediyorum baba.
0: Elbette. Osmanlı'yı anlayan herkes iftihar ediyor. İşin garibi çocuklar, her gün turistlerle beraberim ya, onlar Osmanlı'yı, yani bizim atalarımızı bizden daha iyi tanıyor. Onları daha iyi anlamak için ta uzaklardan para sarf ederek buralara kadar gelip daha iyi anlamaya çalışıyorlar.
1: Ama biz içinde yaşadığımız nimetlerin farkında bile değiliz anlaşılan.
0: Çok doğru kızım. Evet, şimdi Yalçın'a iyi anlaması için...
2: Soru soracaksın değil mi babacığım?
0: Benimle gezmeye çıkmak nasılmış gör bakalım.
2: Olsun babacığım, ne yapalım?
0: Kolay canım. İstanbul'un fethinden itibaren Kanuni'ye kadar gelen padişahların isimlerini bana sayabilir misin?
2: Peki babacığım. Fatih Sultan Mehmet. Beyazıt.
1: Ben sayayım Ferit amca.
0: Hadi bakalım.
1: Birincisi Fatih Sultan Mehmet. İkincisi Beyazıt. Üçüncüsü Birinci Selim. Ve dördüncüsü de Kanuni Sultan Süleyman.
2: Ayşe.
0: Aferin Ayşe'ye. İşte Kanuni Sultan Süleyman 4. padişah olduğunu belli etmek için Süleymaniye Camii'nin minarelerinde 4 adet olarak yaptırmıştır. Peki Yalçın, şimdi biraz atik davran bakalım. Yalnız bu sefer biraz zekanı çalıştıracaksın, tamam mı?
2: Tamam, o benim işim babacığım.
0: Az evvel Ayşe sayarak söylemişti ya hani.
2: 10 adet şerefiye mi demek istiyorsunuz?
0: Evet Yalçın. Bu şerefiyelerin 10 olmasının sebebi ne olabilir? Söyleyebilecek misin?
2: Madem İstanbul'un fethinden sonra gelen padişahların sayısını minarelerin adedi temsil ediyor, o halde şerefiyelerin sayısı da ilk Osmanlı padişahtan itibaren Kanuni'ye kadar gelen padişah

0: Kralların sayısını göstermesi olmaz mı?
1: Tebrik ederim seni Yalçın.
0: Oh be, sana acıdı yine. Sinir etme Ayşe.
1: Çocuklar, burasının cami olduğunu unuttunuz galiba, değil mi? Peki bakalım, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hükümdar olan Osman Gazi'den itibaren Kanuni'ye kadar 10 padişah geçmiş olduğundan bunu temsilen de şerefiyelerin sayısı 10 olarak inşa edilmiştir. Şimdi çocuklar, biraz daha yakından camiye bakmaya ne dersiniz?
0: Harika olur Ferit amca. Aa, köpek kediye saldırıyor. Eyvah, yakalarsa parçalayacak kediyi.
1: Endişe etmeyin çocuklar, bir şeycik yapmaz. Gördünüz işte çocuklar, kedicik hiç de papucu ucuza vereceğe benzemiyor. Neyse, biz işimize bakalım şimdi. Bir abdest aldıktan sonra doğru caminin içine giriyoruz.
0: Sonra da iki rekat tahiyyatül mescit namazı kılacağız, değil mi babacığım?
1: Evet Yalçın, hadi bakalım.

0: Abdestlerimizi aldığımıza göre şimdi rahatlıkla camiye de girebiliriz. Şimdi önce şu ana kapıyı geçelim. Bu gördüğünüz ana kapı çocuklar. İki kapı da yanlarda var.
1: Ama bu kapı kapalı baba.
0: Doğru çocuklar. Bu kapı cuma günleri ve bayramlarda açılır. Biz şimdi avludan çıkalım. Yan kapıdan camiye gireceğiz. Evet çocuklar, şimdi iki yan kapıdan olan sağdaki kapıdan içeri giriyoruz.
1: Çok heyecanlıyım baba. Ben de içeri girmeden şöyle başımı bir güzel örteyim hele. Hadi Ayşe, çabuk ol biraz. Sanki hiç eşarp bağlamamış gibi. Of, heyecandan yalçın. Tamam, bağladım işte. Aa, geliyorum.
2: Pek de yakıştı.
1: Teşekkür ederim iltifatın için.
0: Elbette yakışacak Yalçıncığım. Örtü kadının edebinin yanında süsüdür de. Hadi bakalım, ben giriyorum, siz de peşimden gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle ortalara doğru ilerleyelim biraz.
1: Ne muhteşem Allah'ım.
0: Yalçın, sen şöyle yakınıma gel bakayım. Ayşe, sen de.
1: Geldik işte.
0: Şimdi bir el çırp bakalım Yalçın.
1: İşte.
0: Ne duydun Ayşe?
1: Yalçın, bir daha çırpar mısın? Sanki ses büyüyerek netleşti gibi.
0: Çok iyi tespit ettin kızım. İşte şu anda bu sesin burada duyulduğu gibi caminin bize uzak her yerinde aynı netlikte duyulur.
1: Madem öyle de baba, bu hoparlörü niçin koymuşlar?
0: Maalesef Yalçın, camilerdeki bu hoparlör işi ayrı bir sıkıntı. Namaz ibadetinin huzurunu giderdiği gibi ilmihal kitaplarından okuduğum kadarıyla da pek uygun değil. Neyse, biz asıl meselemize dönelim.
1: Ferit amca, bu akustik durumunu nasıl ayarlamış Mimar Sinan?
0: Ben de şimdi onu anlatacaktım Ayşe. Şu an caminin tam orta yerindeyiz ya, şöyle bir yukarı kubbeye doğru bir bakın bakalım.
1: Evet babacığım. Bakıyoruz Ferit amca. Kocaman bir televizyon yansıtıcısına benzeyen bir kubbe görüyoruz.
0: Zamane çocukları olunca. Evet çocuklar, bu merkezi kubbenin içinde gördüğünüz gibi derinliği 50, çapı 5 metre olan 64 adet küpler yerleştirilmiştir. Ayrıca aynı kubbeciklerden yandaki küçük kubbelerin köşelerinde de mevcuttur.
1: Sesin caminin her yerinde aynı şekilde duyulması bu yüzden mi oluyor?
0: Evet çocuklar, ama ayrıca caminin zemininde tuğla ile örülmüş boşluklarında olduğunu unutmamak gerekir.
1: Desenize babacığım, ta o zaman Mimar Sinan her şeyi inceden inceye hesaplamış ve tatbik etmiş.
0: İşin garibi çocuklar, o zamanki mimari ve teknik Mimar Sinan'ın şahsında bir zirve olarak kalmış. Maalesef şimdiki mimar ve mühendislerimizin bu özelliklerde hiçbir sanat eseri yapmaları mümkün olamamaktadır. Ne bizde ne de dünyada.
1: Fevkalade bir durum babacığım. Ya şu yerde serilen halılar?
0: Evet Ayşe kızım, üzerine bastığımız bu halı yekparedir. Yani tek parçalıdır ve antika değerindedir. Bunun gibi diğer tarihi camilerimizde de çok kıymetli halılarımız mevcuttur. Vakıf malı olarak, milli servet olarak devletçe, milletçe bunlara ve bunlar gibi eserlere sahip çıkmamız gerekmektedir.
1: Babacığım, bu kubbeler olsun, bu sütun şeklindeki direkler olsun, bunlar nereden alınmıştır acaba?
0: Bu kubbeyi taşıyan dört sütundan birisinin mermer taşı İskenderiye'den, ikincisi Baalbek'ten, üçüncüsü Topkapı Sarayı'ndan ve şu gördüğünüz dördüncüsü de Fatih'teki kız taşının bulunduğu yerden alınıp buraya getirilmiştir.
1: Çok mükemmel babacığım. Benim gibi kardeşlerimin hepsinin de böyle camileri görmesini ne kadar arzu ederdim.
0: İsterlerse inşallah onlara da nasip olur görmek.
1: İnşallah babacığım. Şöyle mihraba doğru yaklaşsak.
0: Çok iyi olur. Orada da bilinmesi gereken çok özel hususiyetler var. Hadi gelin benimle. Bilirsiniz çocuklar, bu mihraba yöneldiğimiz zaman biz aynı zamanda Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Kabe'ye doğru da yönelmiş oluruz.
1: Biliyorum babacığım. Bütün camiler aynıdır.
0: Aferin Yalçın. Müslümanlar namazı Kabe'ye doğru yönelerek kılarlar.
1: İmam amca cemaati namazı buradan kıldırır değil mi amca?
0: Aferin Ayşe. Daha önce görmüş gibi söylüyorsun.
2: Ben söylemiştim baba.
1: İyi ki bir şey söyledin. Demesen olmaz sanki.
0: Neyse çocuklar. Şimdi gelin şu mihraptaki çiniler üzerine işlenmiş olan nar çiçeği motiflerine yakından bakalım.
1: Evet Ferit amca. Harikulade güzellikte ve canlılıkta.
0: Evet Ayşe. Bu büyüleyici güzelliği hangi millet ve dinden olursa olsun insanlar gördükçe etkilenmemesi mümkün değildir.
2: Gerçekten de babacığım.
0: İşte çocuklar, Osmanlılar bu kadar büyük ve sanatkar bir milletmiş. Atalarımız olarak onlarla ne kadar övünsek yeridir.
1: Aynı çiniler şimdi de yapılıyor mu?
0: Maalesef kızım, çini yapılıyor ama Osmanlı'nın yaptığı gibi çini yapılamıyor.
2: Dikkatimi çeken bir şey oldu baba.
0: Nedir?
2: Biz gelirken dışarı oldukça sıcaktı. Ama burası, caminin içi oldukça serin. Sanki bir soğutma sistemi var gibi.
0: Çok haklısın Yalçın. Şimdi hissettiğiniz bu tatlı serinlik camide kurulmuş olan bir sistemin sonucudur. Ve dikkatinizi çekerim çocuklar, bu sistem bundan tam 400 küsur yıl önce düşünülüp hayata geçirilmiştir.
1: Çok merak ettim Ferit amca, daha açık anlatamaz mısınız?
0: Bakın çocuklar, şu ana kapının üstündeki pencerelerde 4 küçük delik var. Hı? Gördünüz mü?
1: Pencereyi gördüm de...
2: Ben gördüm babacığım.
1: Aa tamam, şimdi ben de gördüm.
0: Çok güzel. İşte gördüğünüz bu delikler aracılığıyla cami içine giren hava sirkülasyona tabi olur ve kolaylıkla hava değişimi sürekli olarak kendini yeniler. Hatta eskiden çok sayıda kandiller yandığı halde onlardan çıkan islerin caminin tavanlarını kirletmemesi bu teknik özellik sayesinde olur.
2: Babacığım, şu mihrabın soluna düşen kapalı bölümün bir özelliği var mı?
0: Evet Yalçın, orası padişah mihbelidir. Namaz vakitlerinde padişahlar bu bölümde namazlarını kılarlardı.
1: Niçin halkın içinde birlikte kılmıyorlarmış?
2: Evet baba, benim de aklım karıştı şimdi. Hani sen dersin ya sık sık, namazda herkes, her sınıf insan Allah'ın huzurunda omuz omuza aynı hizada dururlar diye.
0: Evet Ayşe, İlk bakışta padişah kendine mahsus bir ayrıcalık yapıyormuş gibi geliyorsa da gerçekte öyle değil. Düşünün çocuklar, bir cihan padişahının dostlarının yanında sayısız düşmanları da olacağı meydandadır.
2: Anladım. Bir nevi koruma tedbiri. Can güvenliği için başvurulan bir yol.
0: Aferin Yalçın, iyi bildin.
1: Ferit amca, mahfilin çok şık ve zarif bir görünümü var. Tıpkı bir kafesten örmeye benziyor.
0: Evet Ayşe. Gördüğünüz gibi mermerden bir kafes şekli inşa edilmiş. Özellikle pencere kanatlarında görülen fil dişi oymacılık ve sedef kalkma örnekleri devrinin üslubunu yansıtmaktadır.
1: Mihrabın sağından basamakla çıkılan yer ne işe yarıyor Ferit amca?
2: Minber denir ona Ayşe Hanım. Orada hutbe okunur. Bilmiyorsan öğren artık.
0: Çok ayıp Yalçıncığım. Ayşe'nin bilmemesi normal. Çünkü kadınların camiye gitme mecburiyeti yoktur. Şu anda görmek nasip olmuş, o da sorup öğreniyor.
1: Teşekkür ederim Ferit amca.
2: Kesin taraf tutuyorsun babacığım. Neyse ki Ayşe'nin hanım olması sebebiyle önceliği olması lazım.
1: Bu centilmenliğin için teşekkür ederim Yalçın Bey.
0: Peki çocuklar, şimdi gelin şöyle kapıya doğru gidelim. Şimdi şöyle bir tahmin et bakalım.

0: Yalçın, bu camiyi cemaat olarak kaç kişi alır?
1: 10.000.
0: Sence Ayşe?
2: Bence 15.000'den fazla olması lazım.
0: İkiniz de bilemediniz. Tamı tamamına 27.000 kişi almaktadır çocuklar. Neyse, gelin şimdi dışarı çıkalım da Süleymaniye'yi hem dıştan seyredelim hem de size soğuk bir şeyler ikram edeyim ha. Sanırım bunu hak ettiniz.
2: Yaşa babacığım.
1: Teşekkür ederim Ferit amca.
2: Yalçın, baksana cami buradan ne kadar ihtişamlı görünüyor değil mi?
3: Evet Ayşe. Bana rüyalar aleminde bir mabet gibi görünüyor.
0: Atalarımız ne demişler? Eserden müesseri. Yani eserin yapıcısı dahi anlaşılır demişler.
3: Bu cami hiç deprem görmemiş mi babacığım?
0: Görmez olur mu? Düşünsenize çocuklar, yapılışından bu zamana kadar 400 küsur sene geçmiş. Ancak Mimar Sinan her hususta mükemmeli düşündüğü için depremle gelecek tehlikelere karşı da gerekli tedbirleri almıştır.
3: Ne gibi tedbirler bunlar?
0: Caminin temeli deniz seviyesine kadar indirilmiştir. İkinci olarak da nasıl caminin üstünde kubbe görüyorsak aynı şekilde temeli de kubbemsi yapılarak camide yekparelik sağlanmıştır. Böylece deprem sırasında cami yekpare olarak sallanacağı için parçalanma ve kırılmalar sıfır denecek noktaya taşınmıştır. İşte kısaca Süleymaniye Camii'nin ve Mimar Sinan'ın hikayesi budur çocuklar.
2: Hey, şuraya bak baba. Senin turist kafilesi.
0: Evet çocuklar. Şimdi iç turistler işi bitti. Sıra dış turistlerde. Hadi çocuklar kalkalım.
2: Çok teşekkür ederim Ferit amca.
3: Teşekkür ederim babacığım.
0: Rica ederim. Vazifemiz çocuklar. Ama siz de kimin evlatları olduğunuzu sakın hatırdan çıkarmayın. Olmaz mı?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
2: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsan...

0: Objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bir İrfan Mektebi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz 32. sözü işlemeye devam ediyoruz. 32. sözün 3. mevkufunun 2. mebhasına gelmiştik. Orada ehli dalaletin vekilinin şirk hususunda tutunacak bir dalı kalmadığından, inkarını bina edeceği hiçbir şey bulamadığından dolayı artık şöyle bir sualde bulunuyordu. Diyordu ki, ben dünya saadetini, hayatın lezzetini, sanatın kemalini kendimce ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta, dünya sevgisinde ve canımın istediği gibi yaşamakta, yani hürriyette görüyorum. Onun için insanların ekserisini de şeytanın yardımıyla bu yola sevk ediyorum diyordu. Cevabında Kur'an namına ona deniliyordu ki, ey biçare insan, sen aklını başına al, ehli dalaletin vekilini dinleme. Çünkü onu dinlersen onun yolu şeytanın yoludur, zararın o kadar büyük olur ki tasavvurun buna yetişemez, tasavvurundan akıl, kalp, ruh ürperir diyordu. Ve ona, yani bu imtihan meydanındaki insana önünde iki yol olduğunu, birisinin küfrün, inkarın yolu olduğunu, bu yolun ahirette insanı helakete uğratacağı gibi dünyada da mutsuzluğa iteceğini, dünyada da manen perişan edeceğini anlatıyordu. Diğer yol ise Kur'an'ın yoludur. Kur'an'ın yolu İslamiyet, iman yolu, dünyada da ahirette de insanı mesut edecek yoldur. Orayı tercih etmesini öğütlüyordu, söylüyordu. İşte oradan birinci yol olan şeytanın yolunda dünya nasıl görünüyor, kainatın rengi nasıl karanlıklaşıyor, insan nasıl aciz ve biçaredir, nasıl sükut eder Allah'ı tanımazsa, ahireti düşünmezse, maneviyattan uzak kalırsa, dünyada dahi manevi cehennem azabını nasıl çeker, onu anlatıyordu. Geçen hafta onları sizlerle kısmen paylaştık. Bu hafta ise insanın önünde ikinci yol olan Kur'an yolu, Kur'an'ın nurlu caddesinin bulunduğu, insana dünya ve ahiret saadetini temin edecek olan ikinci yolu anlatacak. Orada kalmıştık, oradan başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Ama Kur'an'ın cadde-i nuraniyesi ise, Kur'an'ın nurlu caddesi ise, bakalım orası nasıl güzel bir yoldur. Bütün ehli dalaletin çektiği yaraları hakaiki imaniye ile, iman hakikatleri ile tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı, yani küfrün, şirkin, şeytanın yolundaki karanlıkları dağıtır. Bütün dalalet ve helaket kapılarını, sapma, saptırma, dünyada da ahirette de azaba uğrama kapılarını

kudretine dayanacağı, bütün ihtiyaçlarına karşı Allah'ın şefkatine sığınacağı bir Kadir-i Rahim'e, yani Cenab-ı Hakk'a tevekkül ile tedavi eder. Kainata baktığımız zaman insan eğer Allah'ı tanımazsa kendi ihtiyaçlarının bir tanesini bile kendi başına temin edemez. Mesela insana güneş lazım, insan güneşi tedarik edemez. Yiyecek lazım, kendi yiyeceğini temin edemez. Hayat lazım, kendi hayatını kendisi ve hiçbir şey Allah dışında veremez. Mikroplardan ayrılıklara kadar her şey onun düşmanıdır. Nefis ve şeytan onun düşmanıdır. Pek çok düşmanı vardır. İşte ancak bütün bu ihtiyaçlarını bilen, ona şefkat eden, bütün düşmanlarına karşı gücü yetecek bir zat, bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ile dalaletten gelen, acizden gelen, fakirden gelen, ihtiyaçtan gelen bütün bu yaralarını maddi manevi alemler için ancak bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ederek tedavi eder. Hayat ve vücudun yükünü, bu hayatın yükünü ve vücudunun yükünü onun, yani o Kadir-i Rahim'in kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner. Hükmünde bir rahat-ı makam bulur. Başka yerde hatırlarsınız değerli dinleyenler, bir sefine, yani gemi misali geçiyordu. O gemide iki yolcu vardı. Birisi yüklerini geminin üzerine bırakmış, kendisi de üzerine oturmuş rahat ediyor. Diğer akılsız yolcu ise kendi yükünü, ağır yükünü beline ve boynuna yüklemiş, gemide öyle gidiyor. Arkadaş ona diyordu ki, sen o yükleri gemiye bırak, bu sefine, bu gemi beni de o yükleri de çekecek, götürecek kuvvettedir. Yoksa sen bu yükleri belinde ve boynunda taşımakla bu sultanın gemisini ve sultanı itham etmiş olursun. Onun gazabını çekersin. Yahut bir müddet sonra bu yüklere güç yetiremeyeceğinden yüklerinle birlikte denize yuvarlanırsın diyordu. İşte hayat bir gemi gibidir. İnsan Kadir-i Rahim'e tevekkül ederse bütün ihtiyaçlarına Allah-u Teala kafidir. Hayat ve vücut yükü. Eğer Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederse, ubudiyetle hayatını devam ettirirse, adeta hayatına bir gemi hükmünde olan ve vücuduna binmiş olur. Nefsine binmiş olur. Aksi halde o akılsız adam misali, hayatın ve vücudun bütün o ağır yüklerini, ki kendisi taşıyamaz, kendi omuzuna ve beline yükleyip o gemideki akılsız adam gibi olur. İşte oraya atfen diyor ki, o yükleri kendisine yüklemeyip belki kendisi hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makamı bulur. Kendisinin natık bir hayvan değil, yani Allah tanımazsa insan sadece konuşan bir hayvan gibidir. Felsefe de bunu söyler ama İslamiyet böyle demez. Eğer bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ediyorsan o zaman sen kendini konuşan bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i Rahman, Rahman'ın makbul bir misafiri olduğunu sana bildirir. Dünyayı bir misafirhane-i Rahman olduğunu göstermekle, bu dünya der sana Allah-u Teala'nın bir misafirhanesidir. Sen burada misafirsin. Ev sahibinin emir ve yasakları doğrultusunda onun hoşnut olacağı tarzda hareket et. O senin yemeni, içmeni, rahatını temin eder. Sen o Rahman'ın, işte insan bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın, Rahman olan Cenab-ı Hakk'ın aziz bir misafiridir. Bunu sana gösterir. İnsanı hayvaniyetten kurtarır. Dünyadaki varlıklar ise Esma-i İlahiye'nin ayneleri olduklarını. Bu dünyadaki bütün varlıklar, mevcudat dediğimiz her bir şey Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ayneleri olduğunu. Bu dünyadaki ve kainattaki sanatların ise, masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samadaniye olduklarını. Cenab-ı Hak'tan gelen mektuplar diye, ibret alınız diye bize gönderilen mektuplar olduklarını bildirmekle insanın fenayı dünyadan, bu dünyanın fenasından ve zevali eşyadan, varlıklardan ayrılmasından ve hubbu faniyattan gelen, fani şeyleri sevmekten gelen yaralarını güzelce tedavi eder. Ve evhamın karanlıklarından, zulümatından insanı kurtarır. Hem ölümü ve eceli, mevt ve eceli, alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbablara visal, yani kavuşma ve mülakat mukaddimesi olarak gösterir. Kabir alemini, ahiret alemini ise orada olan dostlarına, ahbablarına, sevdiklerine kavuşma yeri olarak, onlarla buluşma, konuşma yeri olarak gösterir. Ehli dalaletin nazarında, yani inkar edenlerin bakış açısına göre bütün ahbabdan, bütün sevdiklerinden bir firak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. İnanan insan ne der ölüm için? Rahmet

Rahman'a kavuşmak, sevdiklerine kavuşmak, onlarla buluşmak kapısıdır der. Ehli dalaletin bakış açısı olan bütün sevdiklerinden ayrılmak, ebediyen yok olmak gibi fikir ve düşüncelerden gelen yaraları da tedavi etmiş olur. Ve o firak, yani ayrılık, aynı lika olduğunu, aslında bu dünyadan ayrılmanın aynen kavuşma olduğunu, sadece kabir aleminin bir bekleme yeri, bir istasyon, bir geçiş yeri olduğunu, ahirette ebediyen kavuşma olduğunu, yani aynı lika olduğunu ona gösterir ve ispat eder. Hem kabir, kabrin alemi rahmete ve darı saadete, rahmet alemine, saadet yeri, mutluluk yeri dediğimiz ahiret alemine ve bağıstan-ı cinan denilen cennet bahçelerine ve nuristan-ı rahmana, Rahman'ın nur memleketine açılan bir kapı olduğunu, kabrin nur kapısı olduğunu ispat etmekle beşerin, yani insanlığın en müthiş korkusunu izale edip ortadan kaldırıp en elim ve kasabetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır. İnanmayan insanın nazarında kabir onu yutacak bir ejderha gibidir. İşte orayı kapatır, orayı nur alemine açılan bir yol, bir kapı yapar. Güzel bir bahçe kapısı yapar, bir bahçeye kapı açar oradan. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını, belki bağıstan-ı rahmete, rahmetin bostanlarına, bahçelerine açılan bir kapı olduğunu gösterir. Hem mümine der, mümine şöyle der, ihtiyarın cüz'i ise, sendeki o irade seçme kuvveti az ise, sen kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. Senin sahibin olan Allahu Teala'nın iradesi küllidir, geniştir, büyüktür, umumidir. Ona bırak sen işlerini, ona havale et. İktidarın, yani gücün küçük ise, kadir-i mutlakın gücü sonsuz olan Allah'ın kudretine itimat et. Hayatın az ise, evet kısa bir ömürde yaşıyoruz, hayatın az ise hayatı bakiyeyi düşün. Baki olan, hiç bitmeyecek olan alemi düşün. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Fikrin sönükse Kur'an'ın güneşi altına gir. Kur'an'ın içindeki hakikatler güneş gibi seni aydınlatır, fikrini açar. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine, senin fikrin bir yıldız böceği hükmündedir, onun yerine bir her bir ayatı Kur'an birer yıldız misüllü, bir gezegen gibi, parlak bir gezegen gibi sana ışık verir. Hem hadsiz emellerin, arzuların ve elemlerin, acıların varsa ki var, bütün bunlar insanda olan vasıflardır. O halde nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların ve makasının varsa, isteklerin, arzuların, gayelerin varsa ki insanın böyledir, onları düşünüp muzdarip olma, onlar bu dünyaya sığışmaz. Evet, insanın arzusu bu dünyaya sığışmaz, ahireti ister. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. Allah-u Teala verebilir ancak. Bunları söyler insana, mümin insana ve hem der ki, ey insan, sen kendine malik sahip değilsin. Sen kudreti nihayetsiz bir kadir, rahmeti hadsiz bir rahim Zat-ı Zülcelal'in memlukusun, kölesisin. Öyleyse ey insan, sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren O'dur, Allah-u Teala'dır. İdare eden de O'dur. Hem dünya sahipsiz değil ki, sen kendi kafana dünya yükünü yükleterek, ahvalini düşünüp bu dünyanın ve kendi halinin zahmetlerini çekmeyi düşünerek merak etme. Çünkü onun sahibi, senin de bu kainatın sahibi de hakimdir, hikmetle iş görür, alimdir, ilmi her şeyi kuşatmıştır, her şeyi bilir. Sen de onun misafirisin. Fuzuli olarak onun işine karışma, karıştırma. Hem insanlar hayvanlar gibi mevcudat, başıboş değiller. Belki vazifedar memurlardır, insanlar da, hayvanlar da, diğer bütün varlıklar da başıboş değildirler. Hepsi de vazifeli birer memurdurlar. Kimin memuru? Allahu Teala'nın memurlarıdırlar. Bir Hakim-i Rahim'in nazarındadırlar. Onları bir gaye ve hikmet gözeterek pek çok faydelerle yaratan ve pek şefkatli, merhametli olan Allahu Teala'nın nazarı altındadırlar. Onların alam ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme ve onların Halık-ı Rahim'inin, şefkatli yaratıcısının rahmetinden daha ileri şefkatini sürme.

Onların âlâm-ı meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme ve onların Hâlık-ı Rahîm'in şefkatli, merhametli yaratıcısının rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar, yani mikroptan vebaya kadar, tufandan kıtlığa kadar, zelzeleye kadar hepsi sana düşman vaziyetini almıştır. Halbuki bütün eşyanın dizginleri o Rahim-i Hakim'in elindedirler. O Hakim'dir, abes iş yapmaz. Rahim'dir, rahmeti, rahimiyeti, acıması, şefkati, merhameti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. Hem der insana, şöyle der yine, şu alem gerçi fanidir. Fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan zaildir, geçicidir. Fakat baki meyveler veriyor. Baki bir zatın, baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Ve çendan her ne kadar lezzetleri az görünür, elemleri çoktur. Fakat Rahman-ı Rahim'in iltifatatı zevalsiz hakiki lezzetlerdir. Elemler ise sevap ciheti ile manevi lezzet yetiştiriyor. Madem meşru dairede sendeki ruh ve kalp ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Nefsinin ne kadar ihtiyacı varsa, kalbinin, ruhunun ne kadar ihtiyacı varsa gerçek manada, meşru dairedeki lezzetler senin bütün bu ihtiyacına, safana, keyfine kafi gelir. Gayrı meşru daireye girme ey insan. Çünkü o dairedeki bir lezzetin, gayrı meşru dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan iltifatat-ı rahmaniyeyi gayb etme sebeptir. Günahlara girersen, meşru daireden çıkarsan, hakiki ve daimi olan Rahman'ın iltifat lezzetini kaybedersin. Hem dalalet yolu, sabıkan beyan edildiği gibi, esfel-i safiliğine insanı öyle bir sükut ettiriyor ki, insanı öyle bir şekilde esfel-i safiliğine düşürüyor ki, dalalet yolu, hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları gibi ve o dareyn zulümat kuyusundan ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, yani o kabir ağzından, kabir derinliğinden hiçbir beşeri terakkiyat, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde, ölüm öldürülemediği halde, Kur'an-ı Hakim, iman ve ameli salih ile ve Allah'ı tanımakla, yani ve ona ubudiyet etmekle, günahlardan kaçınmakla o esfel-i safiliğine, sükuttan insanı âlâ-yı illiğine çıkarır. Ve delail-i kat'iye ile, kat'i kesin delillerle çıkarmasını ispat ediyor. İnsanı şerefli, yüksek bir makama çıkarıyor Allah indinde. Ve o derin kuyuyu, kabri, terakkiyat-ı maneviyenin, manevi ilerlemenin, yükselmenin basamaklarıyla ve tekemmülat-ı ruhiye dediğimiz ruhun gelişmesinin cihazatıyla dolduruyor. Hem insanın, beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağlı olan ebedi ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede kolaylaştırıyor. İman ve ameli salih tesil ediyor. Bin, belki 50.000 senelik mesafeyi bir günde kestirecek vasıtaları gösteriyor. Hem Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Zat-ı Zülcelal'i tanıttırmakla, insanı ona bir memur-u abd ve bir vazifedar Allah'ı tanıttırmakla, Ebed ve Ebed Sultanı, Ezel Sultanı olan Allah-u Teala'yı tanıttırmakla, insanı Cenab-ı Hakk'a bir kul ve bir memur ve bir görevli, misafir vaziyetini veriyor. Hem dünya misafirhanesinde, hem berzahi ve uhrevi menzillerde, yani kabirde, kabirden ahirete kadar olan yolculukta ve oradaki menzillerde kemali rahatla seyahatini insanın temin eder. Nasıl ki bir padişahın müstakim bir memuru, bir padişahın bağımsız bir memuru, onun daire-i memleketinde, memleketinin her tarafındaki hem her vilayetin hudutlarından kolaylıkla, suhuletle ve tayyare ve gemi ve şimendifer gibi süratli vasıtayı seyahatle gezer ve geçer. Öyle de Sultan-ı Ezeli'ye iman ile intisap eden, Ezel Ebed Sultanı olan Allah-u Teala'ya imanla bağlanan, intisap eden ve ameli salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhaneyi dünya menzillerinden ve alemi berzah ve alemi mahşer dairelerinden ve hakeza kabirden sonraki bütün alemlerin geniş hudutlarından berk ve burak süratinde geçer. Şimşek gibi adeta yıldırım hızıyla, hayal hızıyla geçer. Ta oradan saadet-i ebediyeyi bulur.
ebedi mutluluğu ve şu hakikati kat'i ispat eder. Ve asfiya ve evliya onlara bu hakikati asfiya ve evliyaya gösterir. Hem de Kur'an'ın hakikati der ki, ey mümin, sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, sende sonsuz bir sevmek kabiliyeti var. Onu çirkin ve noksan ve şurur, şerli ve sana muzur olan, zararlı olan nefsi emmarene verme. Onu, o sonsuz muhabbet sevmek kabiliyetini, onu mahbub ve onun hevasını kendine mabut ittihaz etme. Yani nefsini sevme, nefsinin arzularını da kendine ilah tutma. Belki sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, nihayetsiz bir muhabbete layık olan, hem nihayetsiz sana ihsan edebilen, iyilik yapan, hem istikbalde seni yine nihayetsiz mesud eden, hem bütün alakadar olduğun ve onların saadetleriyle mesud olduğun, bütün zatları ihsanatıyla saadetlendiren, mesud eden, hem nihayetsiz kemalatı bulunan ve nihayetsiz derecede kutsi, ulvi, münezzeh, kusursuz ve noksansız, zevalsiz, sonsuz güzellik sahibi olan ve bütün isimleri, esması nihayet derecede güzel olan ve her isminde pek çok envar, hüsün ve cemal bulunan ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle onun cemal-ı rahmetini ve rahmeti cemalini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kainattaki bütün hüsün ve cemal ve mehasin ve kemalat dediğimiz bütün güzellikler, iyilikler, bütün terakkiler, mükemmellikler o zatın, Allahu Teala'nın cemaline ve kemaline işaret eden ve delil olan, delalet eden, emare olan bir zatı mahbub ve mabud ittihaz et. Allahu Teala'yı sevilen ve ibadet edilen olarak kabul et. Böyle der Kur'an. Hem şöyle der: ey insan, onun esma ve sıfatına ait istidadı muhabbetini, sendeki bu muhabbet kabiliyeti onun, yani Allahu Teala'nın isim ve sıfatları için verilmiştir. Bu muhabbet kabiliyetini onun dışındaki sair bekasız varlıklara, mevcudata verme. Faydasız mahlukata dağıtma. Çünkü asar ve mahlukat fanidirler. Bütün eserler, bütün yaratılmışlar fanidirler. Allah'a ait, Allah'a layık olan muhabbeti onlara verme. Fakat o eserlerdeki, o masnuattaki nakışları, cilveleri görünen esma-i hüsna bakidirler, daimidirler. Mevcudat, varlıklar fani gidiyor. Ama onların üzerinde görünen nakışlar Allah-u Teala'nın isimlerinin nakışlarıdır, cilveleridir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri oradan görünür. Onlar bakidirler, daimidirler onlar. Ve esma ve sıfatın her birisinde binler meratibi ihsan ve cemal, o isimlerin her bir tecellisinde, o sıfatların her bir görünmesinde binler mertebelerde iyilikler, ihsanlar, güzellikler, binler kemalat tabakatları ve sevgi vermek için, sevgi sunmak için mertebeler var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki bunlardan hepsini anlayamasan da bir tek Allah'ın Rahman ismine bak, merhamet eden ismine bak ki cennet bir cilvesidir onun. O iştiyakla arzuladığımız cennet Rahman isminin tek bir cilvesidir. Ve saadet-i ebediye bir lemasıdır onun, bir parıltısıdır ebedi saadet. Ve dünyadaki bütün rızık ve nimet onun bir damlasıdır adeta rahmetinden. İşte şu muvazene, bu ölçüler ehli dalaletle ehli imanın, yani Kur'an nazarıyla, Kur'ani bakış açısıyla, felsefi bakış açısında insanın durumu, bunun karşılaştırılması ehli dalaletle ehli imanın hayat ve vazife cihetinde mahiyetlerine işaret eden Estağfirullah, Bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İlahülay. Hem neticesi ve akıbetlerine, insanın sonuna işaret eden Bismillahirrahmanirrahim, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ olan bu ayete dikkat et. Şöyle buyuruluyor ayetlerde değerli dinleyenler: gerçekten biz İnsanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman eden ve salih ameller işleyenler müstesna. Tin suresinde geçiyor biliyorsunuz bu ayetler. Duhan suresindeki diğer ayette ise bunun üzerine onlara ne gök ne de yer ağladı buyurulan, insanın vazifesine, hayatına ve hayatının neticesine bakan bu ayetlerde böyle buyuruluyor. İşte bu ayetlere dikkat et. Ne kadar ulvi, ne kadar mucizane beyan ettiğimiz muazeneyi bu ayetler ifade ediyor. Birinci ayet, 11. sözde tafsilen o ayetin icazkârâne, yani mucizeli olan ve icazkârâne, yani son derece düzgün söz söyleme sanatıyla, az sözle çok şey ifade etmesiyle Kur'an'ın ifade ettiği hakikati
o sözde beyan edildiğinden onu oraya havale ederiz. İnsanın vazifeleriyle bu dünyaya niye geldiğiyle ilgili olan yerdir. Orayı da daha önceki programlarda paylaşmıştık diye hatırlıyorum değerli dinleyenler. Oraya bakabilirsiniz bu konuyla ilgili. İkinci ayette ise insanın sonunu ifade eden, hani bunun üzerine onlara ne yer ne de gök ağladı diye Duhan suresindeki ayette ise yalnız bir küçük işaretle göstereceğiz ki ne kadar ulvi bir hakikat ifade ediyor. Şöyle ki şu ayet mefhumu muvafık ile şöyle ferman ediyor. Ehli dalaletin ölmesiyle, inkarcılardan birinin ölmesiyle semavat ve zemin onların üstünde ağlamazlar, ağlamıyorlar. Onlar da ona kızıyorlar Allah'ı inkar ettiği için. Ve mefhumu muhalif ile delalet ediyor ki ehli imanın dünyadan gitmesiyle semavat ve zemin onların üstünde ağlıyor. Görünen uygun manasıyla, açık manasıyla ne diyordu? Onlar için ne yer ne de gök ağladı. İşte kafir birisi, inkar eden birisi öldüğü zaman yer gök ona ağlamaz. Muhalif manasıyla ne diyor? Yani bunun zıt manasıyla demek ki ehli iman öldüğü zaman onlar için yer ve gök bile ağlar. Yani ehli dalalet madem semavat ve arzın vazifelerini inkar ediyor. Çünkü ehli dalaletin bakış açısı nedir? Mevcudatı başıboş görüyor. Halbuki yerin de göğün de bir vazifesi var. Onlar da Allah'ın birer memuru. Onların vazifelerini inkar ediyor. Manalarını da bilmiyor. Onların üstündeki Esma-i Hüsna'nın tecellilerini görmüyor. Onların kıymetlerini böylece düşürmüş oluyor. Onlardaki Allah'ın sanatlarını tanımıyor. Onlara karşı bir hakaret, bir düşmanlık ediyor. Elbette semavat ve zemin onlara ağlamak değil, belki onlara binlerle nefrin yani beddualar ediyorlar. Ve onların gebermesiyle yer gök memnun olurlar. Mefhumu muhalif ile, yani muhalif bir kavrama ile de şöyle der, semavat ve arz, yerler ve gök, gökler ve yer, ehli imanın ölmesiyle ağlarlar. Zira ehli iman ise, çünkü semavat ve arzın yani göklerin ve yerin vazifelerini bilir. Onların Allah'ın birer memuru olduğunu, vazifedar olduklarını bilir. Hakiki hakikatlerini tasdik ediyor. Ve onların ifade ettikleri manaları iman ile anlıyor. Bunlar Rabbimin birer Rabbani mektuplarıdır. Bunlar Esma-i Hüsna'nın tecellileridirler diyerek manalarını anlar. Ne kadar güzel yapılmışlar der. Ne kadar güzel hizmet ediyorlar diyor ve onlara layık kıymeti veriyor ve onlara ihtiram ediyor. Cenab-ı Hak hesabına onlara ve onlar aine oldukları esmaya, Allah-u Teala'nın isimlerine onlar vasıtasıyla muhabbet ediyor. İşte bu sır içindir ki semavat ve zemin ağlar gibi ehli imanın zevaline mahzun oluyorlar. Başka mühim bir suale geçeceğiz değerli dinleyenler. Mühim bir sual diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil yani tercih ederek değil hissi bir şeydir. Hem ihtiyacı fıtriyeye binaen fıtrata konulmuş yaratılışa konulmuş bir ihtiyaca binaen leziz taamları yani lezzetli yiyecekleri ve meyveleri severim. Peder ve validemi ve evlatlarımı severim. Refikay hayatımı yani zevcemi severim. Dost ve ahbablarımı severim. Enbiya ve evliyayı, peygamberleri ve Allah dostlarını, evliyaları severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Evet, böyle güzel bir soru var. Bundan önceki mepasta değerli dinleyenler aradan önce ne demişti? Bütün muhabbetler Allah'a layıktır. Fani şeylere dağıtma Cenab-ı Hakk'ın esmasına aittir. O vesileyle sev o muhabbet onun içindir denmişti. Sualde de diyor ki sevmek irademizle tercih ederek yaptığımız bir şey değil. Fıtraten Allah-u Teala yaratılışımıza sevmek hissini koymuş. Bu itibarla ben evladımı, anne babamı, akrabalarımı, gençliğimi, peygamberleri, evliyaları, dünyayı, baharı, güzel yiyecekleri, meyveleri ve hakeza bunları severim. Nasıl olacak diyor. Bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatına nasıl verebileceğim? Bu ne demektir? Bunun izahını soruyor. Dört müktede gayet güzel bir cevap veriliyor. Ona bakalım kıymetli dinleyenler. El cevap dört nükteyi dinle bunu anlamak istiyorsan. Birinci nükte. Tadat ettiğin sevdiklerini sevme demiyoruz. Yani senin bu saydığın şeyler var ya, evladın, gençliğin, anne baban, dünyan, ahiretin, peygamberler, evliyalar, lezzetli yiyecekler, meyveler hepsini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına, bunları sev çünkü bunları Allah-u Teala senin fıtratına koymuş ama bunları zatı için değil, nefsin içinde değil. Ya Allah-u Teala hesabına, Cenab-ı Hakk'ın hesabına
ve onun muhabbeti namına, Allah'ı sevmek namına sev deriz. Allah hesabına sev, o zaman hepsi

0: ibadet olur.
1: Mesela leziz taamları, yani yiyecek demektir taam değerli dinleyenler. Leziz yiyecekleri, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman Rahim'in inamı cihetinden sevmek, Rahman ve Mun'im isimlerini sevmektir. Şöyle dersen, ya ben şu yiyeceği, bu meyveleri çok seviyorum ama bütün bunları bana veren Allah-u Teala'dır. Bütün bunlarda Cenab-ı Hakk'ın Rahman olmasının, Rahim olmasının eserleri mevcuttur. Dolayısıyla Rahman ve Rahim bir Cenab-ı Hakk'ın bu nimetler bana inamıdır, ikramıdır, ihsanıdır cihetinde seversen, böyle düşünerek, o zaman neyi sevmiş oluyorsun? O lezzetli yiyecekleri, güzel meyveleri sevmek adı altında aslında Allah-u Teala'nın Rahman ve Mün'im gibi, yani şefkat eden, merhamet eden, nimet veren isimlerini sevmiş oluyorsun. Hem manevi bir şükürdür bu aynı zamanda. Şu sevgi, bu muhabbet, yani bu tarzdaki muhabbet, yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren, meşru dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteşekkirâne yemektir. Peki bu sevmenin, bu muhabbetin Allah hesabına olduğunu nasıl anlayacağız? Nefis hesabına olmadığını nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle yaparsınız diyor. Bunların Allah-u Teala'nın Rahman ve Mün'im isimleri namına olduğunu, nefis hesabına olmadığını meşru dairedeki şeyleri yiyerek, meşru dairedeki içecekleri içerek, haramlardan uzak durarak, meşru dairedekilere de kanaat ederek, hırs göstermeyerek, şükürsüzlük etmeyerek kanaatkârâne kazanmak, onları Allah'ın nimeti, ikramı olduğunu düşünerek yemek ve Allah'a sonunda hamd etmektir. O zaman bütün bunları Allah namına sevmiş olursun. Anne babayı sevmek cihetinde nasıldır? Onu da şöyle izah ediyor. Hem peder ve valideyi şefkat ile tecihiz eden, anneye babaya Allah-u Teala şefkat vermiş, onları öyle donatmış ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet. Anne babanı sev ama şöyle düşün. Anne babama bu şefkati veren, beni onların eliyle terbiye eden şefkatli bir şekilde Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın hikmet ve rahmeti bu işi böyle gerekli kılmıştır diyerek, o hürmet ve muhabbet ne olur o zaman? Anne babaya gösterilen hürmet ve muhabbet bu itibarla olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine ait olmuş olur. O muhabbet ve hürmet, o sevgi ve saygı ve şefkat lillah için olduğuna. Peki anneye babaya gösterilen bu sevgi ve saygının Allah için olduğunu nasıl bileceğiz? Bunun da alameti şudur ki onlar, yani anne baba, ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydeleri kalmadığı ve seni rahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve hürmet ve şefkat etmektir. Ben anne babamı seviyorum. Şimdi küçüğüm yahut gencim. Anne babam hayatta, sağlıklı, sıhhatli beni büyütmüşler. Bana her türlü yardımı yapmışlar. Hiçbir yükleri yok, zahmet vermiyorlar. Ben onları seviyorum. Bu sevmenin Allah için olup olmadığını, anne babanı hakikatte sevip sevmediğini buradan bilemezsin. Nereden bilirsin diyor. Alameti şudur. Anne babayı Allah'ın sana bir emaneti görerek, şefkati, merhameti, muhabbeti Allah için olduğunu onların acizlik zamanında onlara göstererek, onların sana zahmet ve meşakkat vermeye başladıkları zamanda, yani ihtiyar olmuşlar, elden ayaktan düşmüşler, senin yardımına, muhabbetine, hürmetine, şefkatine ihtiyaç duyar hale gelmişler. O zaman onları daha çok seviyorsan, daha çok yardım ediyorsan, daha çok hürmet ediyorsan, işte o zaman o muhabbet, o şefkat, o hürmet anne baba görüntüsünde aslında Allah içindir. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğan indekel kibere ehadduhuma ev kilahuma fela tegullehuma üffin ilahül ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evlatı davet ediyor anne babası için 5 mertebede. Ne diyor ayet-i kerimede değerli dinleyenler? Eğer onlardan birisi, annenden babandan birisi veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirse sakın onlara öf bile deme. İsra suresinde geçiyor bu ayette değerli dinleyenler. İşte bu ayet 5 mertebede anne babaya hürmeti ve şefkat göstermeyi evladı ihtar ediyor, evladı davet ediyor. Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları, yani anne baba valideyn onlara deniyor, onların hukukları ne kadar ehemmiyetlidir Kur'an nazarında ve hukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir. Yani anne babanın hukuku ne kadar ehemmiyetlidir Kur'an'ın nazarında, bu ayet onu gösteriyor. Ve anne babaya asi olmak, yani hukuk denilen şey, o da Kur'an'ın nazarında ne kadar çirkindir onu gösteriyor. Madem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister bir baba, değerli dinleyenler, baba olanlar bilir, hiç kimsenin değil, kendisinden iyi olmasını istediği kişi sadece evladıdır. Ona mukabil velet, yani çocuk da babanın bu hissine, bu duygusuna mukabil velet dahi pedere karşı hak dava edemez. Hiçbir evlat babasına karşı bir davada bulunamaz. Demek valideyn, yani anne baba ve velet ortasında, anne babayla çocuk arasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Çünkü evlat anne babadan bir dava etmeye herhangi bir şey hakkı yok. O halde münakaşaya da bir sebep yok. Çünkü baba hep evladının iyiliğini ister, anne evladının iyiliğini ister. Evladın da onlardan talep edeceği bir hakkı yoktur. O halde münakaşaya bunlar arasında bir sebep yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir, tartışma neden çıkar? Ya birisine gıpta veya haset edersiniz, yani çekemezlik olur, imrenmeden meydana gelir. Peder de oğluna karşı böyle şeyler olmaz. Hiçbir baba oğluna karşı hasetlik yapmaz. Veya münakaşa ya da haksızlıktan gelir, bir haksızlık olur. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Hiçbir evladın babasından bir hak davası olamaz ki tartışma çıksın. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Evladın mesuliyeti budur. Babasını haksız da görse ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden, üzen, insan bozması bir canavardır. Birisi babasını üzüyorsa o insan değildir. İnsan bozması bir canavardır Kur'an'ın nazarında. Ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için kemal-i şefkat ve merhamet ile sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Bir de insan evladımı da severim dedi ya, onu da izah ediyor şimdi. Evladını ne için seveceksin? Rahim ve Kerim olan, ikram edici, merhamet, şefkat edici bir Zat Allah-u Teala evladını sana ihsan etmiş, şefkatinden ve merhametinden dolayı. O halde bu kemal-i şefkat ve merhamet ile evladını Rahim ve Kerim'in, Allah-u Teala'nın hediyesi olarak sevmek ve onları korumak, muhafaza etmek yine Allah'a aittir, Hakk'a aittir. O muhabbet ise, evladına duyduğun o sevgi ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olduğunu gösteren bir alamet de ona lazımdır. Nedir o alamet? Evladını hakikaten sevdiğine dair, Allah için sevdiğine dair. O alamet ise şudur: vefatlarında sabır ile şükürdür. Evladın vefat etmiş, isyan etmemektir. Kerim ve Rahim bir Zatın, Rabbimin bana hediyesiydi, emanetiydi. O emanetini benden aldı, benim değildi demek. Sabretmek ve şükretmektir, isyan etmemektir. O zaman evladını nefsin için değil, Allah için sevmiş olduğun anlaşılır. Evladın öldüğünde ümitsizcesine, meyusana feryat etmemektir, bağırıp çağırmamaktadır. Halıkımın, beni yaratanımın benim nezaretime, benim korumam, yetiştirmem için bana verdiği sevimli bir mahluku idi benim evladım. Allah'ındı, Allah'ın bir memlukuydu, kölesiydi benim gibi. Şimdi Allah-u Teala verirken hikmeti iktiza ettiği gibi yine hikmeti iktiza etti, benden aldı demektir. Daha iyi bir yere götürdü, benden daha iyi bakacak, şüphesiz öyle bakar. Bana da bakan, beni de besleyip büyüten Allah-u Teala'dır. Evladımı daha iyi bir yere götürdü, dünyadan ahiret daha iyidir, oraya götürdü. Benim o mahlukta, o memlukta, Allah'ın o emanetinde, o kölesinde bir zahiri hissem varsa, hakiki bin hisse kimindir? Onundur, yani onun yaratıcısı olan Allah-u Teala'nındır. Onun Halık'ına aittir. El hükmü lillah, hüküm de onundur, Allah'ındır der. Böyle deyip teslim olmaktır. O zaman evladını Zat-ı Rahim ve Kerim'in bir hediyesi olarak sevdiğinin, muhabbetin delilidir değerli dinleyenler. İnsanın sevdiğine kadar şey varsa bunların nefis hesabına olmadığının alametlerini söylüyor ve Allah hesabına nasıl sevilebileceğini anlatıyor. 5 mertebe demişti ya peder ve valide için. Ondan önce insanın leziz yiyecekler ve meyveler için, evladı için olan anlattı. Şimdi dost ve ahbab ise, onlara da bir muhabbet var. Eğer onlar iman ve ameli salih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, senin sevdiğin dostların, ahbabların Allah'a imanla bağlanmışlarsa, ameli salihle Cenab-ı Hakk'a itaat ediyorlarsa,

Onlar Allah'ın da dostları ise yani el hubbu fillah sırrınca, Allah için seviniz sırrınca, o muhabbet dahi Hakk'a aittir. O zaman dostlarını da sevebilirsin böyleyseler. O muhabbet de Allah'a aittir. Yani Allah hesabına sevmiş olursun. Hem refikayı hayatını, yani eşini, zevceni, rahmeti ilahiyenin, Allah'ın merhametinin sana munis, dost, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Hayat arkadaşını, zevceni de nasıl sev? Cenab-ı Hakk'ın bana munis, latif bir hediyesidir, rahmetinden dolayıdır diye düşün ve o muhabbetle onu sev, ona o şekilde muhabbet et, Allah için etmiş olursun. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Sen zevcenin bir müddet sonra geçecek, fani olan o zahiri güzelliğine sevgini bağlama. Allah'ın emaneti diye onu sev. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. O yüzündeki güzelliktir. Görünen zahiriyse ama hakikisi nedir? Kadınlığa mahsus güzel bir hal ile, latif ve nazik bir tarzda asıl olan diyor onun iç güzelliğidir. Huyudur, ahlakıdır, dindarlığıdır. Onun içindeki güzelliktir. Ve en kıymetdar ve en şirin cemali ise nedir yine kadının en güzel hali, şirin ve latif hali, ulvi, yani yüce ve ciddi ve samimi nurani şefkatidir. Şu cemali şefkat, bu şefkatteki güzellik, bu güzel şefkat ve bu güzel ahlaki yapı, güzel huylar, hüsnü siret ahir hayatına kadar devam eder. Ahlak güzelliği, iç güzelliği, şefkatin güzelliği, yüz güzelliği gibi geçici değildir. Ahirete kadar devam eder ve artarak devam eder, ziyadeleşir. Ve o zayife ve latife mahlukun, o latif, hoş ve zayife, sana göre zayıf olan o mahlukun, yani refikayı hayatının hukuku hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa hüsnü suret dediğimiz yüz güzelliğinin gitmesiyle, zevaliyle muhtaç olduğu bir zamanda biçare hakkını kaybeder. Muhabbet dış görünüş olursa, sadece Allah için olmazsa, iç güzelliği, ahlak güzelliği, din güzelliği için olmazsa, o zavallı güzelliğini kaybettiği zaman kocasından göreceği şefkati, dostluğu, merhameti, hürmeti de kaybetmiş olur. Ona olan sevgi de Allah için olmuş olmaz diyor. Ve geldik sualin içinde geçen diğer bir hususta, peygamberleri ve evliyaları sevmek nasıl yine Allah için olacak, onu izah ediyor bu kısmı da değerli dinleyenler. Hem enbiya ve evliyayı sevmek, peygamberleri ve evliya dediğimiz Allah dostlarını, maneviyat ehlini sevmek, Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı olmak cihetiyle, bunlar Allah'ın makbul kullarıdır. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınadır. Allah'ı bize hatırlatırlar, Cenab-ı Hakk'ı bize öğretirler. Onlar vesilesiyle biz Cenab-ı Hakk'a daha iyi bağlanırız. Bunlar Allah'ın makbul kullarıdır diyerek sevmek, Allah hesabına sevmek olur. Ve o noktayı nazardan, böyle düşünceden, bu bakış açısından yine Allah'a ait. Hem hayatı, hayatımı da severim diyordu ya, Cenab-ı Hakk'ın insana ve sana verdiği en kıymetdar ve hayat-ı bakiyeyi kazandıracak, ahiret hayatını kazandıracak bir sermaye, hayatı böyle gör. Allah'ın bir emaneti, ebedi hayatı kazandıracak bir sermaye ve bir define ve baki kemalatın, hiç bitmeyecek mükemmelliklerin cihazatını, cami bir hazine cihetiyle bu dünya hayatını sevmek, muhafaza etmek, Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde kullanmak bu hayatı, Allah için istihdam etmek, yine o muhabbet bir cihette kime ait olur? Mabuda, ibadet edilene, yani Allah-u Teala'ya ait olmuş olur diyor değerli dinleyenler. Hem gençlik letafetini, güzelliğini Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından istihsan etmek ve sevmek, güzel kullanmak, onu hüsnü istimal etmek, yani İslamiyet'in emirleri dairesinde geçirmek, şakirane, şükredercesine bir nevi muhabbeti meşruadır. Gençliğini de sevebilirsin diyor. Nasıl seversin? Gençliğini gençlik namına değil, Allah namına, Cenab-ı Hak namına seversin. Peki bu nasıl olur? Bunun alameti nedir? Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından bakarsın gençliğine, öyle görürsün, öyle seversin ve gençliğini, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, gençlerinizin en hayırlısı odur ki ihtiyarlar gibi ahireti düşünüp öylece yaşar. Allah hesabına yaşarsın, imanla, ameli salihle geçirirsin, o zaman gençliğine şükretmiş olur,
ve meşru bir muhabbet etmiş, Allah namına gençliğini sevmiş olursun. Yani sevmenin yönünü nefsani olandan rahmani olana çeviriyor bütün hususlarda değerli dinleyenler. Ve insanın en çok sevdiği şeyleri örnek vererek, işte evliyaları, enbiyaları, evladını, anne babasını, leziz yiyecekleri, peygamberleri, evliyaları, gençliğini, bütün bunlara örnek vererek bunlar üzerinden bir bir anlatıyor bütün bunlara nasıl muhabbet etmemiz gerektiğini, bu muhabbetlerin nasıl Allah namına sevaptar olabileceğini gösteriyor. Hem baharı da severim demişti ya, o nasıl Allah hesabına olacak? Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının, Allahu Teala'nın hepsi nurani olan isimlerinin en latif, güzel nakışlarının sahifesi görerek ve Sani Hakim'in hikmetle iş gören sanatkar Rabbimizin baharda o sanatları daha şaşalı görünüyor. İşte Sani Hakim'in antika sanatının en müzeyyen, en süslü, en şaşalı bir meşher sanatı olduğunu. Bu bahar Rabbimizin süslü, sanatlı bir sergisidir. O cihetle tefekkür ederek mütefekkirane sevmek, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sevmektir. Çünkü orada Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını görüyorsun. Onlar onun aynesi olduğunu anlıyorsun. Dünyayı da severim demişti. Ona da şimdi değiniyor. Hem dünyayı ne için seveceksin? Dünya için değil. Ahiretin mezrası. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya mezraatul ahiret buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı ahiretin tarlası olarak görmek ve Esma-i İlahiye'nin aynesidir aynı zamanda dünya. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin birer aynesidir bu dünya ve içindekiler diye sevmek. Ve Cenab-ı Hakk'ın mektubatıdır, bize yazdığı birer mektuptur kendisini tanıttırmak için. Ve muvakkat bir misafirhanesidir, geçici olarak bizi misafir ediyor burada. Bu cihetlerde sevmek dünyayı, nefse emmare de karışmıyorsa, karışmamak şartıyla o da Cenab-ı Hakk'a ait olur. Evvelki programlardan hatırlayacaksınız değerli dinleyenler, dünyanın üç cihetinden bahsetmişti. Birisi dünyaya bakar, bu yüzü çirkindir, hadis-i şeriflerde kötülenen budur, bu yüzü sevilmez. Ama diğer iki ciheti Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının aynesi olan, tecelligahı olan dünyayla insanın misafir olduğu, ticaretgahı olan, ahiretin tarlası olan dünya, ahiret hesabına, Allah hesabına olduğu için bu cihetler itibariyle sevilir demişti. Burada da oraya atıf var yine. Demek ki dünyayı sevmekte nefis karışmamak şartıyla böyle meşru olup Allah hesabına olabiliyor değerli dinleyenler. Ve bu mevzunun özeti var. Daha sonra da üçüncü nükteye geçeceğiz inşallah. Elhasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı, dünyanın içinde yaratılanları manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Yani bütün bu sevmek istediğin şeyleri onların bizatihi kendileri namına değil, Allah hesabına sev. Gösterdikleri mana itibariyle sev. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı namına sev. Ne kadar güzel yapılmış bunlar de, ne kadar güzeldir deme. Çünkü kendiliklerinden değil güzellikleri, o güzellikleri onlara veren, senin onlara muhabbet etmeni gerektiren şeyleri onlara rahmetinden, merhametinden veren Cenab-ı Hak'tır. O halde ne güzel yapılmış de, ne güzeldir deme dünyaya ve içindekilere. Ve kalbinin batnına, kalbinin içine, merkezine başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Allah'ın muhabbeti dışında diğer sevdiklerini de Allah namına sev. Kalbinde başka muhabbet olmasın. İbrahim Ethem Hazretleri'nin dediği gibi, dünyada ol, dünyanın içinde ol ama dünya senin içinde olmasın. Çünkü batını kalp, çünkü senin kalbin aynayı samettir. Samet aynesidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey ona muhtaç olan Allah-u Teala'nın aynesidir. Ve ancak kalbindeki bu muhabbete Allah-u Teala layıktır. Ona mahsustur senin kalbin. Allahümme erzukna hubbeke ve hubbe yukarcubuna ileyk de. Ya ilahena, bizi senin muhabbetinle ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle rızıklandır de. Hadis-i şerif bu değerli dinleyenler. Tekrar söylüyorum. Kalbine başka muhabbetleri yerleştirme. Batını kalp Allah'a aittir. Samet aynesidir. Cenab-ı Hak kulunun kalbine sürekli bakar. O halde duan şöyle olsun: kalbine başka muhabbetleri sokma Allah muhabbetinden başka. Ve de ki, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, bunu dua olarak virt edinebiliriz değerli dinleyenler.
Ya ilahi.

Ya bizi senin muhabbetinle ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle rızıklandır de. Allahümme rzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk. Bir daha söylüyorum. Allahümme rzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk. Yani ey ilahımız, bizi senin muhabbetinle rızıklandır ve bizi sana yaklaştıracak olan şeylerin muhabbetiyle rızıklandır de. İşte bütün tadat ettiğimiz muhabbetler, buraya kadar saydığımız anne babayı sevmek, gençliğimizi sevmek, evladımızı, yeme içmeyi, dünyayı, baharı, ahireti, peygamberleri, evliyaları, bütün bunları saydığımız bu muhabbetler eğer bu suretle olsa, yani ne hesabına? Allah hesabına olsa, hadis-i şerifte geçtiği gibi bizi Allah'a yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle rızıklandır diyoruz ya, ve senin muhabbetinle rızıklandır. Allah hesabına olsa, Allah'a yaklaşmaya vesile olsa, o zaman hem elemsiz bir lezzet verir bu sevgiler, hem bir cihette zevalsiz bir visaldir, ayrılıksız bir kavuşma olur, hem muhabbeti ilahiyeyi, Allah'ın muhabbetini de artırır, ziyadeleştirir, hem de meşru, yani şeriat nazarında kabul edilen bir sevgi, muhabbet olur. Hem aynı lezzet bir şükürdür, şükür içinde aynı lezzettir, hem aynı muhabbet bir fikirdir, o fikrinde de bir muhabbet vardır. Mesela nasıl ki bir padişahı ali bir padişah sana bir elmayı ihsan etse, bir haşiye var burada değerli dinleyenler, dipnot diyor ki orada, bir zaman iki aşiret reisi bir padişahın huzuruna girmişler. Yazılan aynı vaziyette bulunmuşlar. Şimdi anlatacağımız misaldeki aynı vaziyette bulunmuşlar. İki aşiret reisi bir padişahın huzuruna gitmişler. İşte bu saydığımız muhabbetlerin Allah için olduğunu, zevalsiz olduğunu, bu sevmek için de tefekkür olduğunu, muhabbet olduğunu, şükür olduğunu, ayrılıksız bir kavuşma olduğunu, onların da ubudiyet olduğunu bu misalle anlatıyor. Seveceğimiz şeyleri Allah hesabına nasıl seveceğimizi anlatıyor. Mesela nasıl ki diyor, bir padişahı âli, yüce bir padişah sana bir elmayı ihsan etse, işte gerçekte de o iki aşiret reisine böyle bir elma vermiş bir padişah. Biz kendimizi koyalım onların yerine. Bir elmayı bir padişah bize hediye olarak verse, o elmayı iki muhabbet ve onda iki lezzet var. O elmaya iki türlü sevgi olur ve iki türlü o elmada lezzet vardır. Nasılmış ona bakalım. Biri elma olduğu için sevilir. Padişah sana bir elma vermiş. Elma zatında güzeldir, tatlı bir meyvedir. Zatında seversin onu. Elma olduğu için sevilir. Ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet olur. O zaman bu elmanın lezzeti ne kadar olur? Elma için olur. Padişah için olmaz. Elma bittiği zaman lezzet biter. Elma kadar bir lezzet olur. 1. Bu muhabbet nasıl bir muhabbettir? Şu muhabbet padişaha ait değildir. Elmaya aittir. Belki onun huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam padişahı değil, elmayı sever. O kişilerden birisi öyle yapmış. Padişahın huzurunda elmayı yemiş. Demek ki padişahı değil, elmayı sevdiğini göstermiş. Ve nefsine muhabbet ediyor. Nefsi için seviyor onu. Bazen olur ki padişah o nefis perverane olan muhabbeti beğenmez. Padişah bakar, nefsi için olan o sevgiyi beğenmez. Ondan nefret eder huzurunda o elmayı yiyenden. Hem elmanın lezzeti dahi cüzidir. Elmadan, bir elmadan alacağınız lezzet kadardır. Hem de zeval bulur. Elma bittiğinde lezzet de gider. Elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider. Bir teessüf kalır. İkinci muhabbet ise, peki bu elmaya iki türlü muhabbet olur demiştik padişahtan gelen bu hediyeye. Birinci kısmı buydu. İkinci kısmı, hani yukarıda demişti ya, seveceğin şeyleri manayı ismiyle sevme, manayı harfiyle sev. İşte ikinci kısmı ise elmaya, muhabbetin ikinci kısmı ise elma içinde olan ve elma ile gösterilen iltifatı şahanedir. O padişahın elma vasıtasıyla sana iltifat etmesidir. Sevmese sana o elmayı vermez. Seni sevdiğini gösteriyor. Elma bir göstergedir orada, bir alamettir. Onun sana olan iltifatı şahanesi içinde o elmadan bin kat daha büyük lezzet vardır. Güya o elma onun o iltifat-ı şahanesinin numunesi ve cisimleşmiş bir şeklidir diye alıp başına koysa bir adam, bu elma benim padişahımın bana bir lütfu, bir keremidir, bana olan sevgisinin hediyesidir, onun adeta cisimleşmiş şeklidir deyip o elmayı alıp adeta başına koyan kimse padişahı sevdiğini göstermiş olur. Elmayı değil, padişahı sevdiğini göstermiş olur. Hem iltifatın gılafı olan o elma nedir? O padişahın iltifat için bir kılıftır. O kılafı olan meyvede öyle bir lezzet var ki
bin

elma lezzetinin fevkini. Sonra o elmayı öyle yersin ki ya padişah beni sevdiği için bu elmayı verdi. Normal elmadan alacağın lezzetin bin misli lezzet alırsın o elmadan. İşte şu lezzet aynı şükrandır. O halde bu elmada gösterdiğin, bulduğun lezzet şükrünün bir göstergesi olur. Padişahı sevmenin bir işareti, alameti hükmüne geçer. Şu muhabbet padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Aynen bunun gibi bütün nimetlere ve meyvelere. Cenab-ı Hakk'ın bu bütün kainatın ahli padişahı Allah-u Teala'dır. Biz onun huzurundaki o iki aşiret reisi gibiyiz. Birisi elmayı elma için seviyor, nefsi için seviyor. Padişaha hürmetsizlik ediyor, padişah onu beğenmiyor. Diğeri padişahın sevgisinin, iltifatının bir göstergesidir diyerek o elmayı muhabbet ediyor. İşte bunun gibi bütün nimetlere, meyvelere ve onların lezzetleri için onlara muhabbet edilse, yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, o muhabbet nefsani olur. İşte Cenab-ı Hak, kainat padişahı olan, âli zat olan Allah-u Teala, bize hadsiz nimetler, meyveler veriyor. Bunlara olan muhabbet, bunların zatı için olsa, Allah-u Teala'nın sevgisi gölgede kalır. Nefsani olur bu lezzetlenmek. Gafilane olur. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Bittiği zaman esef verir, acı verir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatatı, rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle seversek bize verdiği bu nimetleri ve o ihsan ve iltifatın derece-i lütuflarını, her birinde bir derece lütuf derecesi olduğunu takdir etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa ondan, manevi de lezzet alsa maddi lezzetin yanında, hem manevi bir şükretmiş olur hem de elemsiz bir lezzet alır. Demek ki sevdiğimiz her şeyi, muhabbet ettiğimiz her şeyi Cenab-ı Hak hesabına, onun namına sevip adetimizi ibadete çevirebiliriz. Değerli dinleyenler, üçüncü nükteye geldik. Fakat zamanımız az kaldı. Üçüncü nüktede kısaca giriş yapmış olalım. Sonraki hafta inşallah vaktimiz kalırsa üçüncü nükte, dördüncü nükte devam edip bitirmeye bu mevzuyu çalışırız değerli dinleyenler. Düzeltiyorum, dördüncü nükteye geldik. Evet, üçüncü nükteye bir giriş yapalım değerli dinleyenler. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Hakk'ın esmasına karşı olan muhabbetin tabakatı var. Evet, her şeyi Allah-u Teala ve Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecelliler olarak, aynalar olarak o isimleri gösterdiği için seveceğiz dedik. Ama bu sevmenin de, bu muhabbetin de tabakaları vardır diyor. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, bundan önceki kısımlarda anlatıldığı üzere, bazen asara muhabbet suretiyle esmayı sever. Allah-u Teala'nın isimlerinin eserleri görünüyor kainatta, nimetler tarzında, sanatlar tarzında. Bazen o isimlere muhabbet o suretle görünür. İşte dedik ya, leziz bir nimeti Cenab-ı Hakk'ın Kerim ve Rahim ismi namına mesela sevmek, o nimeti öylece alıp kabul etmek Allah-u Teala'nın ismini sevmektir. Cenab-ı Hakk'a aittir o muhabbet demiştik. Bazen böyle görünür. Bu suretle, eserler suretiyle esmayı sever. Bazen esmayı, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini yani, kemalat-ı ilahiyenin, Allah-u Teala'nın bütün bu mükemmelliklerinin ünvanları olduğu cihetiyle sever. Mesela bir sanata, bir çiçeğe bakar, harikadır, son derece mükemmeldir. O mükemmellik itibariyle sever. Bazen insan camiyet-i mahiyet cihetiyle, yani kendisini meydana getiren şeyler itibariyle, bütün kainatı içinde barındırması itibariyle, hadsiz ihtiyacatı noktasında, sonsuz ihtiyaçları olması cihetinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına muhtaç ve müştak olur. Ve o ihtiyaçla, ihtiyaçtan dolayı da esmayı sever. Mesela sen bütün şefkat ettiğin akraba ve fukara ve zayıf ve muhtaç mahlukata karşı acizane istimdad ihtiyacını hissettiğin halde biri çıksa, istediğin gibi onlara iyilik etse, sen akrabana veya dostlarına, fakirlere, zayıflere, muhtaç olanlara karşı şefkat ediyorsun. Şefkatini göstermek istiyorsun. Onlara yardımda bulunmak istiyorsun. Ama acizsin, elinden gelmiyor. Bunun için, onlara yardımcı olması için başkalarından merhamet dileniyorsun. Bunu hissettiğin anda bu ihtiyacı, birisi çıksa senin istediğin tarzda onlara iyilik yapsa, o zatın inam edici ünvanı ve kerim ismi ne kadar senin hoşuna gider. Ya bu zat ne kadar kerem sahibi birisi, ne kadar nimet
verilen nimeti başkasına vermeyi Allah hesabına seviyor diyerek hoşuna gider. Seversin. Ne kadar o zatı o unvan ile seversin. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerini düşün ki sen sevdiğin ve şefkat ettiğin bütün mümin, âba ve ecdadını, akraba ve ahbabını dünyada nimetlerin unvanıyla ve cennette enva ile zaiz lezzetlerin çeşitleriyle ve ebedi saadette onları sana gösterip ve kendini onlara göstermesiyle mesud ettiği cihetle Allah-u Teala seni onun o Rahman ismi ve Rahim unvanı ne kadar sevilmeye layıktırlar, ne derece o iki isme insan ruhu muhtaç olduğunu kıyas edebilirsin ve ne derece elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala rahimiyetihi yerinde bir sözdür anlarsın. Rahmaniyetinden dolayı ve rahimiyetinden dolayı hamd Allah'a mahsustur sözünün manasını anlarsın. Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun senin bir nevi hanenin ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve dünyanın içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden zatın hakim ismine ve mürebbi unvanına senin ruhun ne kadar muhtaç ve ne kadar müştak olduğunu dikkat etsen anlarsın. Senin alakadar olduğun, perişan olmasından üzüldüğün, senin bir nevi evin hükmünde olan, seninle birlikte yaşayan adeta bu dünyadaki varlıklar, senin bu hanenin, hanen hükmünde olan yerin ünsiyetli levazımatı ve sevimli süsleri olan dünya ve dünya içindeki diğer yaratıkları son derece mükemmel bir hikmetle düzenleyen, onları idare eden, onları terbiye eden zatın, yani Allah-u Teala'nın o hakim ismine, terbiye edici unvanına, yani Rablığına senin ruhun ne kadar muhtaçtır, ne kadar onu istersin, dikkat etsen ruhuna bunu anlarsın. Kainatı tanzim eden biri olmalı dersin. Güneşi dolduracak, yağmuru yağdıracak, hayatı bana verecek, beni görmemi, işitmemi, duymamı sağlayacak bir Rabbe benim ihtiyacım var, hikmet sahibi birine. Ruhunun ne kadar ihtiyacı olduğunu anlarsın, dikkat etsen. Hem bütün alakadar olduğun ve zevalleriyle müteellim olduğun insanları, onların mevtleri hengamında, ölümlere ölüm anında, onları yokluktan kurtaracak, adem zulmatından kurtarıp, şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir zatın, bu dünyadan alıp ahirette cennet gibi güzel bir yere senin sevdiklerini yerleştiren Allah-u Teala'nın varis ve bayis isimlerine, yani servetlerin hakiki sahibi olan, gönderen, yeniden dirilten isimlerine, varis ve bayis bu demekmiş, bu isimlerine baki, kerim, muhyi ve muhsin unvanlarına ne kadar ruhunun muhtaç olduğunu dikkat etsen anlarsın. İşte insan bütün bunlarla mahiyeti doludur. Mahiyetinin camiyeti, ulviyeti, fıtratının camiyeti itibariyle böyle olduğu için binler enva-ı hacat ile insan ihtiyaçların binler çeşidiyle binbir esma-i ilahiye, Allah-u Teala'nın binbir isimle, hani isimleri sevmenin tabakaları vardır demişti, onu izah ediyordu. Binbir esma-i ilahiyeye ve her bir ismin çok mertebelerine fıtraten insan muhtaçtır. Muzaf ihtiyaç iştiyaktır. Çok ihtiyaç neyi gösterir? Ona karşı bir iştiyakı, bir arzuyu gösterir, şiddetli arzuyu. Muzaf iştiyak arzu ise sevmekten ileri gelir, muhabbettir. Muzaf muhabbet dahi aşıktır. Ruhun tekemmülatına, mükemmelleşmesine göre o muhabbetin mertebeleri, meratibi muhabbet dediğimiz sevgi mertebeleri, meratibi esmaya göre inkişaf eder. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin mertebesine göre o muhabbetler artar. Bütün esmaya muhabbet dahi, Allah-u Teala'nın bütün isimlerine, bütün mertebeleriyle muhabbet etmek, sevmek dahi, çünkü o esma, Allah'ın o isimleri Zat-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleri olduğundan dolayı muhabbet-i zatiyeye döner. Doğrudan o isimlerde nedir? Cenab-ı Hakk'ın zatından tecellilerdir, ünvanlardır. O halde bütün bunlara sevmek de Allah'ın zatına bir sevgidir. Şimdi yalnız numune olarak binbir esmadan

0: da sevginin girmemesine. Ve hadis-i şerifte olduğu gibi, ey Allah'ım bize senin muhabbetini ve senin muhabbetine bize verecek, bizi ona yaklaştıracak şeylerin muhabbetini, o rızıkları bize artır duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Subhanallah. Allahu Ekber. Peygamberimiz de kovuştu da Allah'ım. Hazreti Muhammed Efendimiz'i çok özledik Allah'ım.

dünya bitecek. Günün birinde ne olacak halim, son nefesimde inşallah.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de olduğu gibi Medine'de de fazla tereddüt göstermeden inanan ve tabi olan sahabileri vardır. İlahi nurun cazibesini erken fark edip kendini şirk bataklığından hızla çıkaran bu kutlu insanlar çok büyük bir hizmete de ön ayak olmuşlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarının İslam davasının kökleşmesindeki gayretleri asla unutulmayacak ve hafızalardan silinmeyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda yalnız bırakmayan bu güzel dostlardan birisi de Gasiletül Melaike olarak anılan Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'tır. Bedir Savaşı'na iştirak ettiğinde çok genç ve bekar bir sahabedir. Müslümanların zaferiyle sonuçlanan bu muharebenin ardından Medine'ye dönülmüş, bir müddet sonra da Abdullah bin Übey'in kızı Cemile ile evlenmişlerdir. Aynı zamanda Evs kabilesi eşrafından olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan bu samimi ve fedakar sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Suffe medresesinde ders gören bir mücahittir. Hayatının en dikkat çekici tarafı, Uhud Harbi'nde babasıyla karşı karşıya gelmesidir. Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'ın babası, başlangıçtan beri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine

karşı çıkan, İslam nuruna isyan ve inkarda bulunan müşriklerden Ebu Amir'dir. Ebu Amir, oğlunun aksine Müslüman olmamakta direnmiş, Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmış ve ondan fasık damgasını yemiş inatçı bir müşriktir. Ömrünün sonuna kadar küfür üzere yaşamıştır. Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu an kahraman ve cengaver bir sahabedir. Uhud harbine çağrıldığında hemen bu davete koşmuştur ve harpte babasının müşriklerin safında yer aldığını da bilmektedir. İmanının kendisinden istediğine, beklediğine bağlı kalarak babasıyla savaşmaktan geri durmamıştır. Hazreti Peygamber'den babasını öldürmek için izin istediğinde kendisinin ve tebliğ ettiği mukaddes davanın en büyük düşmanlarından olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anha babasını katletme müsaadesi vermemiştir. Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu an Gasiletül Melaike yani meleklerin yıkadığı insan lakabıyla anılmaktadır. Uhud harbinde şehit olması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu meleklerin yıkadığını beyan buyurması üzerine bu lakabı kazandığı rivayet edilmektedir. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da harp için safları düzeltirken Hanzala yetişmiş ve ashab-ı kiram arasına karışmıştı. Hazreti Hanzala diğer sahabiler gibi can siperane müşriklerin üzerine atıldı. Şehitlik mertebesine kavuşmak için durmadan savaştı. Daha sonra müşrikler bozuldular, dağılıp kaçmaya başladılar. Hazreti Hanzala radıyallahu an Ebu Süfyan'ın önünü kesti. Üzerine hücum etti. Ebu Süfyan yere düştü. Korkudan ne yapacağını şaşıran Ebu Süfyan, "Ey Kureyş, ben Ebu Süfyan'ım. Hanzala beni öldürecek, yetişin!" diye sesi çıktığı kadar bağırmaya başladı. Müşriklerden birçokları Ebu Süfyan'ın sesini işittikleri halde kendi canlarının derdine düştüklerinden hiç aldırış eden olmadı. Fakat Şeddad bin Esved, Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'ın arkasından yaklaşıp haince sırtından onu mızrakladı. Hanzala radıyallahu anh mukabele etmek istedi. Fakat imandan nasibi olmayan bu müşrik ikinci bir darbe daha vurup Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'ı şehit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala hakkında şöyle buyurur. Arkadaşınız Hanzala'yı melekler yıkadılar. Durumunu hanımından sorar mısınız? Durumunu soran sahabiler ondan şu cevabı alırlar. Uhud harbine davet çıkınca hemen evden çıktı. Yıkanma fırsatı bulamadı. Yıkansaydı harbe geç kalacaktı. Onun için hemen harbe koştu dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunun için melekler onu yıkadılar buyurdu. Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu an çok ibadet etmesi, Rabbine devamlı niyaz ve duada bulunması sebebiyle bu manayı ifade eden Taki ünvanını da almıştı. Aynı zamanda Hanzalatü Şehid ünvanıyla da anılan bu genç sahabe bir gün sokakta yürürken kendi kendine Hanzala münafık oldu diye konuştuğunu büyük sahabe Hazreti Ebubekir radıyallahu anh duyunca
Ona kendi kendine ne konuşuyorsun öyle ey Hanzala diye sordu. Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh da ey Ebu Bekir ben artık münafık oldum dedi. Neden böyle düşündüğü sorulunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda o sohbet ederken ölümü, kabri, cehennemi ve hesabı düşünüyor, manen büyük bir haz duyuyorum ama eve gelip çoluk çocuğa karışınca bu duyguları unutuyor, aynı manevi hazzı alamıyorum. Bu münafıklık işareti değil midir diye sordu. Bunun üzerine büyük sahabi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ben de öyle oluyorum. En iyisi gidip bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soralım dedi. Birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'ı iyice dinledi ve onlara gönüllerine şifa olacak şu cevabı verdiler. Ey Hanzala! İnsan her zaman bir hal üzere olmaz. Bazen öyle, bazen böyle olur. Allah Resulü'nün yanındayken duyduğun o hal sende devam etmiş olsa, sokakta gezerken melekler seninle musafaha ederlerdi buyurmuşlardı. Bu cevabı alan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Hanzala radıyallahu an rahatlamış bir şekilde oradan ayrıldılar. Böylece insanın her halinin bir olamayacağını, bazen öyle, bazen böyle olabileceğini ve bunun münafıklık alameti olmadığını hem öğrendiler, hem de bu soruyu sorarak bugün bizim de aynı durumlarımıza ışık tutmuş, bizleri de rahatlatmış oldular. Zira namazda aklına dünyalık işler gelen bir sahabenin yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumunu sorması ve cevap olarak da kendisinin de namazda benzeri durumlarla karşılaştığını söylemesiyle rahatladığımız gibi. Kuşkusuz Yüce Mevla en güzelini ve en doğrusunu bilen ve o şekilde de muamele edecek olandır.

0: Vefatından sonra Hazreti Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh'ın bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğa Abdullah ismini verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında henüz 7 yaşında olan Abdullah da İslam tarihinde Gasiletül Melaike'nin oğlu adıyla anılmıştır. Babasının uğrunda şehit olduğu kutsi ve yüce davaya oğlu da bütün hayatı boyunca hizmet etmiştir. Hanzala radıyallahu an Hakk'ın müdafası için şehit olurken oğlu da Yezid'e karşı Medine savunmasında kahramanlıklar göstermiş ve orada şehit olmuştur. Harra olayı olarak da anılan hadisede Medineliler Yezid'e biattan vazgeçmiş ve Abdullah bin Hanzala radıyallahu anh'a biat etmişlerdir. Şehit olan baba oğul hep Hakk'ın yanında yer almış, bir an olsun zalimlere meyletmemişlerdir. Baba oğlu şehitlere Allah rahmet eylesin ve onlardan razı olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312

0: 343-3736.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kadın hayvan kesemez. İslami kültürden kopmuş bir toplumda elbette insanlardan Müslümanca tavırlar beklenemez. Böyle bir toplumda çoğu kimseler kulaktan dolma bilgilerle fetva vermeye bayılırlar. Her önüne gelen aklına estiği gibi bilir bilmez konuşur durur. Halkımız arasında çok söylenilen sözlerden biri de kadınların hayvan kesemeyeceği, kestikleri hayvanların yenilemeyeceği lafıdır. Bu sözün gerçekle ilgili hiçbir uzakta yakından alakası yoktur. Tamamen yanlış ve Müslüman kadınlara yapılmış bir iftiradan ibarettir. Cahil kimselerin

Gelecek olan şeyin helal yoldan temini, usulüne uygun olarak pişirilmesi, ölçü dahilinde yemeleri gerekmektedir. Her Müslümanın bu şartlara riayet ederek yemek yemek ihtiyacını gidermesi zorunludur. Çünkü hesaplaşma günü burnumuzun dibi kadar bize yakındır. Gelelim halk arasında kadının kestiği yenilmez sözüne. Fıkıh kitaplarında hayvan kesmenin şartları zikredilirken, kesenin Müslüman olması veya ehli kitaptan olması gerekir. Kaydından sonra kesmeye kadir olan Müslüman yahut kitabi kadının veya çocuğun kestiği de helal olur denilmektedir. Hasılı, Müslüman ve ehli kitabın kestiği hayvanın eti hayvan helal olmak kaydıyla helaldir. Böyle bir hayvanı kesen kadın Müslüman veya ehli kitapsa onun kestiği de helaldir. Müslümanlar işkembe fetvalarına göre değil, kaynaklardan çıkarılan fetvalara göre amel etmekle mükelleftirler. Yoksa işin içinden çıkılmaz. Cenab-ı Hak yalan yanlış sözlerden bizi korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, daha gençsin, hacılığı tutabilecek misin? Türkiye'li Müslümanların talihsizliklerinden biri de çeşitli usullerle insanlarımıza İslam'ın ihtiyarlar dini olduğunu fikri empoze edilmeye çalışılmasıdır. Bir yerde mevcut sömürü düzeni varlığının devam etmesini bu telkinin kabullenilmesine bağlamaktadır. Allahu Teala küfrün tuzağını başlarına geçirsin. İslam'a göre ibadetler ihtiyarlıkta olduğu gibi gençlikte de yapılır. Günahlar özellikle gençlikte yapılmazsa Allah'ın hoşuna gider. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hayli hadisi şerifi vardır. Türkiye'de elhamdülillah imanlı genç bir nesil her gün çığ gibi büyümektedir. Bu küfrün gözünü son derece korkutuyor ve küfür bütün tedbirlerini İslam ve Müslümanlar aleyhine alıyor. Genç yaştaki Müslümanların sakal bırakması, namaz kılması, hacca gitmesi, haramlar konusunda titiz davranması, kalbinde maraz olan bazı sözde Müslümanları da hayrete düşürmüyor değil. Onların bu hayreti telaştan ziyade bir işe yaramamanın serkeşliğidir. Onun için böyleleri imanlarının tadını almış gençleri gördüklerinde "daha gençsin" diye gençlikte ibadetin değil, rezaletin yapılması gerektiğini telkin ederler. Çünkü kendileri bu rezaletin gayyasına dalmışlardır. Ne demek hacılığını tutamazsın demek? Bu ne rezalet? İnsan bu derece dininin cahili olur mu? Dinin kanunlarına karşı yeni kurallar mı konulmak isteniyor acaba? Bu kadar serkeşlik olmaz. Hac, İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Nasıl ki akıllı bir Müslüman buluğ çağına geldiğinde namaz ona farz oluyorsa, elbette ki şartları yerine gelince geciktirilmeden hac yapılması da farzdır. Namazı, orucu, hacı tutmak yani gereklerini yerine getirmek çok önemlidir. Buluğ çağından itibaren bu kulun birinci görevidir. Tutamamak gibi yersiz bir düşünceyle ibadetler ertelenemez. Bu düşünceye göre hareket edilseydi, İslam'ın ihtiyarlar dini olması gerekirdi. Böyle bir din yoktur. Zamanımızda insanlar olumsuz düşüne düşüne artık kalpleri sertleşmiştir. Bunu izale etmek her Müslümanın başta kendi menfaati icabıdır. Hasılı, hacca giden ibadetlerle haşır neşir olan Müslüman gençlere, "Daha gençsin, hacılığı tutamazsın, şimdi hayatını yaşa, ihtiyarlayınca onları o zaman yaparsın" demek melunca bir telkin olur. Kendilerine yandaş arayan ve şeytan ordusunun asker sayısını arttırmayı amaçlayan böylelerinin şerrinden "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" diyerek Allah'a sığınmak lazım. Bir de bunlara bu kötülüklerini anlatıp iyiliği, güzelliği anlatmak ve göstermek yapılması gereken en hayırlı iştir. Bu hayırlı işi yapmamaktan Allah-u Teala bizleri korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyor ki, Ashab-ı Kehf'i 9 kere ziyaret eden hacca gidip gelmiş gibi olur. Bu söz ve inanç akidevi bidatlerden biridir. Bilindiği gibi her bidat dalalettir. Her dalaletin sonu cehennemdir. Kabe'nin dışında neresi olursa olsun, 1000 defa da gidilse hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Kabe'ye
bile

Gidip hac ibadetini yerine getirmek için zaman ve mekan şartı vardır. Bilinen şartlar yerine getirilmek şartıyla hac ibadeti ancak yerine getirilmiş olur. Helal haram hudutlarını tayin etmek Allahu Teala'ya aittir. Kula böyle bir yetki verilmemiştir. Kültür açısından bozulmuş toplumların özelliklerinden biri de bid'at üretmenin alabildiğine yaygın hal almış olmasıdır. Müslümanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da hassas olmak zorundadırlar. İbadetleri tayin eden ve onların sevabını veren de Allahu Teala'dır. Kulların bu konuda da yetkisi yoktur. Kabirleri, yatırları, tarihi olaylara sahne olmuş yerleri ziyaretin subutu bile şüphelidir. Şüpheli bir şeyi İslam'ın rükünlerinden birine kıyas etmek son derece tehlikelidir. Cenab-ı Hak Müslümanları böyle bir tehlikeden korusun ve kurtarsın. Hasılı, Ashab-ı Kehf'i 9 kere ziyaret eden hacca gidip gelmiş gibi olur sözü uydurma sözlerden biridir. Böyle bir inanç aynı zamanda imanı tehlikeye düşürücüdür. Bazıları diyorlar ki, o hacca değil ticaret yapmaya gidiyor. Türkiye'de insanlardan bazıları gıcık oldukları kişilerin hac için Mekke'ye gittiklerini duyduklarında hemen o hacca değil ticaret yapmaya gidiyor diye tepkilerini ortaya koyarlar. Hele o şahıs birkaç defa bu yola çıkmışsa o kişi hakkında bu söz daha çok söylenir. Bütün ibadetlerde Allah'ın rızasını gözetmek esastır. Allah'ın rızasının gözetilmediği her bir ibadette dünyevi, uhrevi hiçbir fayda yoktur. Şunu da göz ardı etmemiz mümkün değil. Ticari kaygılarla sokak sokak dolaşarak hacda o güzel ve mahdut zamanı zayi etmemek, kafayı ve kalbi bütünüyle ticari kaygılarla doldurmamak gerekir. Bizim hacca giden kardeşlerimiz ticari kazançtan çok hediye almak için çarşıları dolaşır. Ne hediye alacağını düşünerek o güzelim mahdut zamanı heba eder. Müşahedemiz şudur. Buradan şunu alayım da memlekete varınca satar şu kadar para kazanırım diye çarşıları dolaşanların sayısı devede kulak denecek kadar az ve önemsizdir. Kaldı ki bunu yapmak da helaldir. Ticaret veya hediye niyetiyle yapılan alışverişlerin hac ibadetini bozacağına dair kimse de fetva veremez. Çünkü hac ibadetine meşru ticaret engel teşkil etmez. Hac, dünya Müslümanlarının oluşturduğu yıllık bir birleşim, bir genel toplantıdır. Maddi, manevi yönlerden oluşan bu büyük kongrede ticaret de göz ardı edilemez. Ancak hac, Çin'in takkesinin, Japon'un ezan okuyan saatinin, Hong Kong'un mekanik tesbihlerinin, Hindistan ve Kore'nin kumaş elbiselerinin toplandığı mekan demekte değildir. Hac ibadeti, yıllık olan İslam Ulusal Kongresi demektir. Bir yönüyle İslam ortak pazarı, İslam savunma paktı anlamına gelir. Her ırktan, her dilden, her coğrafyadan inanmış insanların bir tek kalp halinde Allah'ın hiçbir özel mülkiyete geçirilemeyen evi Kabe'de birleşmeleri ne yüce bir bütünleşmedir, tevhiddir. Orada Müslümanlar birbirlerinin dertleriyle dertlenecekler. Sorunlarına ortak çözümler arayacaklar. Hac ibadeti yapılınca Allahu Teala alışverişe izin verdiğine göre bir ortak pazar kurulmuş olacaktır. Hasılı, hacda ticaret haram gibi bir anlayışla söylenilen hacca ticaret için gidiyor sözü yanlış, maksatlı ve art niyet kokan bir ifadedir. Müslüman art niyet değil, hüsnü niyetli olmakla mükelleftir. Art niyetin her çeşidinden Cenab-ı Hak bizi korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Boykot ve kaldırılışı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, müminler Allah'a gizli ibadet ederken Kureyşlilerin açıkça Kabe'de putlara tapmalarına tahammül edemiyordu. Bu yüzden gidip açıkça Kabe'de namaz kılar ve diğer müminleri de buna teşvik ederdi. Bazen Hazreti Ömer ve Hamza yanlarında bir grup müminle mescide girer ve namaz kılarlardı. Böyle zamanlarda Kureyş liderleri hiç ortada görünmezdi. Çünkü onlar için orada oturmak ve olanları seyretmek gurur kırıcıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten korktukları için de müdahale edemiyorlardı. Fakat bu genç adamın kendilerini yendiğini zannetmesini de istemiyorlardı. Bu yüzden Ebu Cehil'in baskısıyla en iyi çözümün Ebu Leheb dışında mümin olsun olmasın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan tüm Haşimilere bir boykot düzenlemek olduğu kararına vardılar. Hazırladıkları dokümana göre kimse Haşimli bir kadınla evlenmeyecek ve kızını da Haşimilere vermeyecekti. Kimse onlara bir şey satmayacak, onlardan da bir şey satın almayacaktı. Bu Haşimiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddedene veya o peygamberlik iddiasından vazgeçene dek sürecekti. Hepsi taraftar olmasa da 40 Kureyşli lider bu anlaşmayı imzaladı. Muttalib oğulları kardeşleri Haşimilere bunu yapmak istemediler fakat zorla anlaşmaya dahil edildiler. Doküman dikkatle Kabe'nin içine yerleştirildi. Karşılıklı dayanışma için tüm Beni Haşim Mekke Vadisi'nin Ebu Talip mahallesinde toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anha ev halkıyla birlikte o mahalleye gelirken Ebu Leheb Kureyşlilere bağlı olduğunu gösterircesine karısıyla bu mahalle dışında bir eve taşındı. Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evlenen bir kadın hala eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Beni Haşimlerle bağlar tamamen koparılamıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakimi yanında sırtında bir çuval unla giden bir köle ile beraber Beni Haşim mahallesine giderken gördü. Onları düşmana yiyecek götürmekle suçladı ve Hakimi Kureyş'e ihbar edeceğini söyledi. Onlar tartışırken Esed kabilesinden Ebu'l-Behteri geldi ve meselenin ne olduğunu sordu. Sorunu öğrendiğinde Ebu Cehil'e "Bu onun halasının unudur. Halası ununu istiyor. Bırak da adam istediğini yapsın." dedi. Ne Hakim ne

de Ebu'l-Behteri Müslüman değillerdi. Fakat Esed kabilesinden birinden diğerine un götürmek kabile dışından birisinin karışamayacağı bir durumdu. Mahzumlunun araya girmesine tahammül edilemezdi. Ebu Cehil söylediğinde ısrar edince Ebu'l-Behteri yerden bir devenin kaburga kemiğini aldı ve Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil yere düştü. O sırada oradan geçmekte olan Hamza'yı memnun etmek istercesine yerde onu çiğnediler. Hakim haklıydı. Boykot edilen kurbanların kişiliği yüzünden birçok kişi de boykota karşıydı. Amir kabilesinden Hişam İbni Amr, Haşimi kanı taşımıyordu fakat ailesinin Haşimilerle evlilik bağları vardı. Hişam gece hava kararınca yiyecekle yüklü bir deveyi Beni Haşim mahallesine götürür, mahalleye girişte devenin yularını çıkarır ve ilerlemesi için arkasına vurup bırakıp giderdi. Ertesi gece de yiyecek yüklü bir deve getirdi. Müslüman olmayanların bu yardımlarının yanı sıra diğer kabilelerden Müslüman olanlar, özellikle Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh bu yasağın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlardı. 2 yıllık boykotun sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh artık zengin bir adam sayılmazdı. Fakat bu yardımlara rağmen Beni Haşim mahallesinde açlık ve kıtlık vardı. Haram aylarda saldırı ve tecavüzden emin olarak dışarı çıkabiliyorlardı. Bu zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Kabe'ye giderdi. O sıralarda Kureyş liderleri varlığından yararlanarak ona hakaret ederlerdi. Bazen Kureyş'i uyaran ve daha önceki kavimlerin başına gelenleri anlatan ayetleri okurken Abdüddar sülalesinden Nadr ayağa kalkar ve Tanrı'ya and olsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden daha iyi bir konuşmacı değildir. Onun konuştukları eskilerin masallarıdır. Onları yazılı bir kağıttan okuyor. Ben de benimkileri kendi kitabımdan okuyorum derdi. Daha sonra Rüstem, İsfendiyar ve İran krallarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Bu bağlamda kalbin doğaüstü gerçeklikleri algılayan bir yeti olduğuna değinen birçok ayet inmiştir. Kafirlerde kapalı olan kalp gözü nurun parladığını görebilir. Bu da imandır. Fakat yaşamını kötü işlerle geçirmek kalbi tozlarla kaplar ve Allah'tan gelen mesajın ilahi kökenini algılayamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin uydurma masallarıdır dedi. Asla, hayır, onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Bunun aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin her zaman uyanık olduğunu ve her an gerçeklerle beraber olduğunu belirtmiştir. Gözüm uyur fakat kalbim uyanıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini müjdeler. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kabe'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturan Ebu Bekir'e gitti ve arkadaşın nerede diye sordu. Konuşamayacak denli şaşıran Ebu Bekir radıyallahu anh onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti. Duyduğuma göre beni hicvetmiş. Tanrı'ya and olsun onu bulursam ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Bana gelince ben gerçek bir şairim dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şu şiiri okudu. Biz o günahkara uymuyoruz. Emirleriyle alay ediyoruz ve dininden nefret ediyoruz. Kadın gittiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o beni göremedi çünkü Allah onun gözüne perde çekti dedi. Arapça günahkar suçlu anlamına gelen muzammam, övülen ve değer verilen anlamına gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşıt anlamıdır. Kureyşliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yermek için bazen bu terimi kullanırlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca arkadaşlarına Allah'ın Kureyşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzamman, suçlanan diyorlar.
Halbuki ben

Muhammed'im, övülenim. Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykot 2 yıl sürdü ve beklenen etkilerin hiçbirini göstermedi. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha dikkat çekmesine ve tüm Arabistan'da yeni dinden bahsedilmesine neden oldu. Bu tür düşüncelerden bağımsız olarak Kureyşlilerin çoğu, özellikle boykot edilenler arasında akrabaları bulunanlar, boykot hakkında olumsuz düşünceler taşıyorlardı. Karar değiştirmenin zamanı gelmişti ve ilk tepkiyi gösteren adam yine Haşimilere sık sık yiyecek ve giyecek yüklü develer gönderen Hişam oldu. Hişam tek başına bir şey yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin oğlu Mahzumlu Züheyr'e gitti ve şöyle dedi: annenin akrabalarının durumunu bilirken nasıl yemek yiyip güzel giyinmeye dayanabiliyorsun? Onlar ne bir şey satabiliyorlar ne de alabiliyorlar. Ne kızlarını ne de oğullarını evlendirebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar Ebu'l-Hakem'in, Ebu Cehil'in annesinin akrabaları olsalardı ve sen onu onun seni çağırdığı şeye çağırsaydın, o hiçbir zaman bunu yapmazdı. Beni utandırdın Hişam, dedi Züheyr. Fakat tek başıma ne yapabilirim? Eğer beni destekleyen biri daha olsaydı bu anlaşmayı geçersiz kılana dek savaşırdım. Hişam, birini buldum, dedi. Kim o? Benim. Bir üçüncüsünü daha bulalım, dedi Züheyr. Bunun üzerine torunu Mutim İbni Adi'ye gittiler. Sen Kureyş'le bir olarak Abdümenaf oğullarının iki kolunun yok olmasına göz mü yumuyorsun? Tanrı'ya andolsun, eğer onların bunu yapmasına izin verirsen bir müddet sonra aynı şeyi sana da yaparlar, dedi. Mutim dördüncü bir adam istedi. Bunun üzerine Hişam Hatice'nin unu yüzünden Ebu Cehil'e vuran Esedli Ebu'l-Behteri'ye gitti. O beşinci bir adam gerektiğini söylediğinde Hişam diğer bir Esedli'ye, bir altıncıya gerek olduğunu söylemeden teklifi kabul eden Zemeh İbni el-Esved'e gitti. Hepsi de o gece Mekke'nin dışındaki Hacun Dağı eteklerinde buluşmaya karar verdiler. Orada hareket planlarını tasarladılar ve bu anlaşmayı geçersiz kılmadan meseleyi bırakmayacaklarına söz verdiler. Züheyr, bu işle en çok ilgili olan benim. O yüzden ilk konuşan ben olacağım, dedi. Ertesi sabah mescitteki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü meclistekilere çevirdi ve "Ey Mekkeliler! Haşim oğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Tanrı'ya andolsun bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim," dedi. Kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve "Yalancısın," dedi. "Bu durum ortadan kalkmayacak. Zemeh, asıl yalancı sensin. Bu anlaşma yazıldığında biz taraftar değildik," dedi. "Zemeh doğru söylüyor. Onda yazılı olanı desteklemiyoruz ve taraftar değiliz," dedi Ebu'l-Behteri. Mut'im, "İkiniz de haklısınız. Asıl buna hayır diyen yalancıdır. Tanrı şahidimiz olsun, biz ondan ve onda yazılı olandan masumuz," dedi. Hişam da aynı şeyleri söyledi ve Ebu Cehil onları bir gecede sözlerinden dönüp entrika çevirmekle suçlamaya başladığında Mut'im onun sözünü kesti ve Kabe'ye anlaşma metnini getirmeye gitti. İçeriden elinde küçük bir parça kağıt ve zafer ifadesiyle çıktı. Kurtlar ilk başa yazılan "Allah'ım senin adınla" kelimeleri dışındaki tüm anlaşmayı yemişlerdi. Kureyş'in çoğunluğu zaten ikna olmuştu. Bunun yanı sıra bu tartışmasız mucize tüm karşı çıkanları durdurdu. Ebu Cehil ve onun gibi düşünen birkaç kişi karşı koymanın anlamsız olduğunu biliyorlardı. Boykot resmen kaldırılmıştı. Kureyş'ten bir grup Beni Haşim ve Beni Muttalib'e iyi haberleri vermeye gitti. Boykot kaldırıldıktan sonra Mekke'de büyük bir rahatlama oldu ve belli bir süre için Müslümanlara karşı gösterilen düşmanlık yumuşadı. Bu rahatlama haberi abartılarak Habeşistan'a dek ulaştı. Bunun üzerine muhacirlerden bazıları Mekke'ye dönmek için hemen hazırlıklara başladılar. Cafer radıyallahu anh gibi bazıları ise bir

0: süre daha orada kalmalarının iyi olacağını düşünüyordu. O sırada Kureyş liderleri çabalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir anlaşma yapmaya ikna etmede yoğunlaştırmışlardı. Bu kendilerine göre ona takınılan en yakın, en yumuşak tavırdı. Velid ve diğer liderler iki dinin de aynı ayda uygulanmasını önerdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi reddetme şeklinde zorluk çekmeden hemen gelen vahiy ile onlara cevap verdi. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bunun sonucunda geri dönen muhacirler daha haram bölgeye ulaşmadan yumuşak durum sona ermişti. Cafer ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anhuma dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kuzenleri geri döndüler. Onlarla birlikte Osman ve Rukiye de geldiler. Osman radıyallahu anh'la birlikte dönen diğer Şemsli de Ebu Huzeyfe idi. Ebu Huzeyfe korunma için babası Utbe'ye sığınabilirdi. Fakat Ebu Seleme radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha kendi kabilelerinden işkenceden başka bir şey beklemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden Mekke'ye gelir gelmez hemen Ebu Seleme'nin dayısı olan Ebu Talip'ten korunma istediler. Ebu Talip mahzumilerin karşı çıkmasına rağmen bu isteği kabul etti. Sen bize karşı yeğenin Muhammed'i koruyorsun. Fakat niçin bizim kabilemizden bir adamı bize karşı korumayı kabul ediyorsun dediler. Ebu Talip, o benim kız kardeşimin oğludur. Eğer ben kız kardeşimin oğlunu koruyamazsam erkek kardeşimin oğlunu da koruyamam demektir dedi. Mahzumilerin onun liderlik haklarına saygı göstermekten başka seçenekleri yoktu. Yanı sıra bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşmanlık besleyen Ebu Leheb de ağabeyini destekliyordu. Bu yüzden daha fazla diretemediler. Ebu Leheb kendisine göre boykot süresince yeğenine duyduğu nefreti bu kadar açığa vurmasının özrünü yerine getiriyordu. Nefreti hiçbir şekilde azalmamıştı fakat ağabeyinden sonra kabilenin lideri olacağı için ailesiyle iyi ilişkiler içinde olmak istiyordu. Ebu Talib'in çok uzun yaşamayacağının da farkındaydı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33.

0: Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
5: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: mizah, edebiyat, güncel, aktualite, haber, müzik, seviyeli, tutarlı, sorumlu, saygılı.
1: Burası radyo. Burası radyo.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun Resulüne salat ve selam. O Resulün mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize.

vesselam sahabeden nübüvvetin gereği olarak o nebevi mirası alıp bugünlere kadar taşıyan tüm alimlerimize, ariflerimize, şehitlerimize, salihlerimize selam. Siz Berlin'de Müslümanca kalma ve Müslümanca yaşama adına mücadele veren ve bu çağın muhacirleri olan bütün kardeşlerime de selamlarımı arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Niyaz ediyorum Rabbimden selam adıyla bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darusselam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Ben birçok yerde konuşuyorum. İşimiz bu bizim. Konuşmak düştü nasibimize. Çok da sevdiğim bir şey değil ama konuşuyorum işte. Ama Avrupa'da konuşurken çok heyecanlanıyorum. Neden heyecanlandığımı sorarsanız eğer, ben size sizden daha fazla güveniyorum. Sizin gözünüz, kulağınız Türkiye'de bir şeyler olacak da biz döneceğiz, edeceğiz, eğleyeceğiz. Bunun planlarını yapıyorsunuz. Benim gözüm, kulağım da burada. Ben ümit ediyorum ki güneşi Allah batıdan doğuracak. Ve inşallah sizler doğuracaksınız. Ve inşallah sizlerin nesilleri bunu yapacak. Hocam iyi hoş diyorsun da bir halimizi bilsen dersiniz belki ama halinizi biliyorum, bilerek söylüyorum. Allah'ın izniyle Allah nurunu tamamlayacak. O nur yeryüzünün her tarafına yayılacak. Ve o nur yayılırken buralardan da çok güzel şeyler duyacağız Allah'ın izni inayetiyle. Dua ediyorum Rabbim o günlere bir an önce bizleri kavuştursun. Ve biz eğer o günlere kavuşacaksak, siz kaderi ya da iradi bir biçimde hicreti yaşayan kardeşlerim olarak o güzel işin altında koca bir imzanız olsun inşallah. Güzel kardeşlerim, biz aileyi konuşacağız. 1441 Hicri yıl, öyle bir karar verdik. Aile bu sene bizim temel konumuz. Cennetin, dünyadaki cennet, aile üst başlığı altında aileyi konuşacağız. Aileyi gündem edeceğiz. Tabii her tarafta da konu farklı. Biz bu aile konuşmalarını ya da aileyle ilgili mesajlarımızı, derslerimizi 5 tane ana konuya yaslayarak sunmaya gayret etmeye karar verdik. O 5 tane konuyu da işliyoruz yeri geldikçe. O konulardan bir tanesi ailenin kurulmasıydı. En başta bu mesele konuşulmalıydı. Onu biz konuştuk. En başta ben Köln'de öyle bir ders yaptım. Konunun başlığı oydu. İkinci konu ailenin korunmasıydı. Onu da yakın bir zamanda Sakarya'da, Adapazarı'nda bir ders yaptım. Orada da konuştum. Bugün Berlin'in konusu biraz zor bir konu oldu. Eğer içinizde bekarlar da varsa yandım ben. Çünkü konu ailenin kuşatılması. Aileyi saran tehlikeler var. Bu tehlikeleri gençler benden dinleyince aman evlenmeyelim diyerek bu salondan çıkarlarsa maksat yine hasıl olmadı. Ama ben en sonda yine söyleyeceğimi söyleyeceğim ama netice itibariyle aileyi kuşatan çok ciddi sorunlarımız, tehlikelerimiz var. Bugün Berlin'de, burada da bunu konuşacağız. Allah nasip ederse 2 hafta sonra Belçika'dayım. Ailenin kırılması, yani eğer o kuşatılma tedbir alınmazsa aile yaralanacak. Yaralanmanın sonucu da kırılmalar olacak, boşanmalar olacak, Allah korusun. Onu da ben Belçika'da anlatacağım. En son bu başlık altındaki konu ailenin kaliteleştirilmesi. Yani her şeye rağmen dünyadaki cennetin şübesi olan o aileleri biz bugün yaşadığımız zamanda ve zeminde nasıl oluşturabiliriz meselesini de inşallah o başlık altında konuşacağız. Dolayısıyla bugün ben konum bu, ailenin kuşatılması. Onun için kürsüden inersem eğer yakıma yapışmayın hocam,
falanca konu eksik kaldı, filanca söylemedin, biz istiyorduk ki sen biraz kaynanalara laf çakasın ya da işte damatlara, gelinlere, şunlara bunlara. Hepsi var aslında bu mesajların içerisinde, ama hepsinin yeri var. Yeri ne zaman gelirse orada anlatılacak. Konu bugün biraz ailenin kuşatılması olduğu için çerçeveyi en başta ben bu şekilde çizeyim ki fazla bir beklenti olmasın ve biz o başlığın altında meseleyi konuşmaya çalışalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sözü ben bir yerden başlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sünneti, bir şeyleri anlatırken böyle şeylerle anlatır, eline bir çubuk alır anlatır, çizgi çizer anlatır. Ben de bu sünneti bu son zamanlarda epey kullanıyorum, burada da kullanmak istiyorum. İki tane parça var elimde. Biri şöyle bir cam, herhalde avizelerde falan kullanılan bir şey. Bir parça da teneke. Ben bunu bir elmas olarak görmenizi sizden istirham ediyorum. Bu bir elmas olsa, bu kadar bir elmas, milyon euroluk değeri olan bir şey. Eğer bu bir elmas olsa ve milyon euroluk bir şey olsa, ben bu böyle rahat bir biçimde elime alamam. Burada şu salonda biz bir aile toplantısı değil de bir elmasın tanıtım toplantısını yapsaydık bu salon yine böyle olmayacaktı. İnanılmaz derecede bir güvenlik oluşturulacaktı şurada. Milyon euroluk bir elmas için belki Berlin ayağa kalkacaktı, salonun etrafı kuşatılacaktı, güvenlik tedbirleri olacaktı ve bu kimselerin yanına yaklaştırılmayacağı bir cam kavanozun içerisinde teşhir edilerek sunulacaktı. Ama ben şu anda bunu öyle görmenizi sizden istirham ediyorum. Bu da bir parça teneke. Bunu görsek sokakta, mesela Türkiye'de olsa, biri görse bunu sokakta bir tekme de vurur Türkiye'de, biliyorsunuz. O bir başka tekme vurur, ancak bir tanesi eğer yoldaki ezayı kaldırmak sünnettir diye bir ilkeyi biliyorsa bunu kaldırır çöpe atar. Bu da bir teneke ve hiçbir anlamı yok aslında. Eğer bu elmassa ve bu elmasın değer ve kıymeti biliniyorsa, bu elmasın sahibi inanılmaz derecede bunu koruma adına bir gayrete girişir. Ancak bunun hırsızı, arsızı, bunu çalmak için, bunu elde etmek için plan kuranı inanılmaz derecede fazla olur. Çünkü değerli şeyin hırsızı olur. Değersiz şeyi adam çalıp ne yapsın? Bir şey kıymetliyse eğer, o kıymetli şeyin düşmanı çok olur. Bir şey eğer piyasada değer ihtiva ediyorsa, o değeri kuşatan şeyler çok olur. Biz bugün bir elması konuşuyoruz aslında. Eğer aileyi konuşuyorsak, milyon euroların üstünde bir değeri konuşuyoruz. Farkında değiliz, o ayrı bir mesele, ama olması gereken bu. Böyle bir şeyi konuşuyoruz. Eğer aile değerliyse o zaman bilelim ki hırsızı çok, arsızı çok. Onu elde etmeye, yıkmaya, onu bir şekilde zedelemeye, kırmaya, kırılmaya, yaralamaya çalışanı çok olacak. Ta ilk günden bugüne kadar böyle, bugünden son güne kadar da böyle. Çünkü kıymetli şeylerin eğer bu manada zarar verenleri, düşmanları çok olacaksa, aileyi konuştuğumuz bir yerde başlangıçta bir kere bunu biz kabul edelim. Edelim ki nasıl bir mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkında olarak bu işi devam ettirelim. Eğer biz mindere çıkıyoruz ama o mindere çıktığımız güreşin kurallarını bilmiyoruz. Bir oyun oynuyoruz ama o oyunun kurallarını bilmiyoruz. Ya da bir yerde bir müsabaka var, bir yarışmaya katılıyoruz ama yarışmanın nasıl cereyan edeceğini bilmiyorsak bizim orada başarı gösterebilmemiz mümkün değil. Eğer biz aile meselesinin de değer ve kıymetini bu çerçeveden anlarsak
Ve aslında üstten, alttan, yandan, öteden, beriden, batıdan, doğudan, kuzeyden,

aklınıza gelecek her bir yerden bu kadar kıymetli bir elması elimizden almak için seferber olan güçlerin farkında olursak, biz ona göre bir cihat, ona göre bir mücadele ortaya koymuş oluruz. Evlilik dediğiniz şey bir cihattır zaten. O cihadın da kendine özgü bazı özellikleri var. Ben şimdi o işin değer ve kıymetini bilmediğim zaman, ona ait bazı şeyleri ortaya koymadığım zaman kaybederim. Allah korusun, kaybederim ve şu anda da kaybediyoruz. Kaybetmeme adına size birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Birinci husus şu, benim güzel kardeşlerim, hepimizin, bütün bir insanlığın anası ve babası bir. Biz Adem'in ve Havva'nın çocuklarıyız. Babamız ve anamız cennette yaratıldı. Cennette bir hayat başladı onlara. Allah da bir sınır koydu, şu ağaca yaklaşmayın dedi. Şeytan onlara vesvese verdi. Ağaca yaklaştılar. Ağacın meyvesinden yediler ve onun arkasından yeni bir hayat başladı dünyada. Rabbimiz o aileyi, o bir aileydi, Havva ve Adem'den oluşan bir aile, yani insanlık tarihi aslında bir aile tarihi, o aileyi yeryüzüne göndereceği zaman, Taha suresinin 120. ayetinden okuyoruz zaten ayeti, şeytanı da o muhatapların içerisine dahil ederek hepiniz beraber yeryüzüne birbirinize düşmanlar olarak inin dedi. Biz düşman olarak indik. Kim var yeryüzüne indirilen? Üç şey. Adem, Havva ve şeytan. Ve şeytan düşmanlığı arttırma adına bir mühlet alarak indi. Çok uğraştı Adem ile Havva'yı birbirine düşürmeye. Ama Adem ile Havva, Ebul Beşer ve Ümmül Beşer olan atamız ve anamız, şeytanın bu manadaki vesveselerine, telkinlerine kapı açmadılar. Ama daha bir avuçken şeytan anne ve babaya yaptıramadığını onların evlatlarına yaptırdı. Kabil'i Habil'e düşürdü, musallat etti ve daha dünyada 30-40 tane insan yokken bir katil ve bir maktul, iki kardeş bunlar, böyle bir şeyle yeryüzünde ilk kan döküldü. Ve şeytan ilk kanı bir ailenin içerisinden kardeşlere döktürdü. Birini katil, birini de mazlumen öldürülmüş olarak dünyadaki serüveni böylece başlattı. Bu bize çok şey söylemeli. Biz bunun üzerinde durursak eğer, aileye düşmanlık verme noktasında şeytanın nasıl fırsat beklediğini aslında anlarsak eğer, buradan da kendi dünyamıza çok şey taşıyabiliriz, ama ben anlatacağım çok şey var size. Onun için bu faslı biraz kısa geçiyorum. İkinci husus size hatırlatmak istediğim şey şu. Enfal suresinde, Tegabün suresinde ve Kur'an'ın başka yerlerinde bir hakikati öğreniyoruz. Rabbimiz diyor ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitne. Fitneyi biz tek anlamla anlıyoruz Türkçe'de. Aslında oradaki fitne şu, imtihan aracı. Biz mallarımızla, evlatlarımızla, dolayısıyla eşlerimizle, birbirlerimizle her an imtihan edileceğiz. Kanun, Allah bunu kanun olarak yazdı. Kanun bu. Bu kanunun dışına kimse çıkamayacak. Ne olursa olsun, bakın burada kaç tane aileyiz. Bekarlar da aile, aile deyince sadece evlileri kastetmiyoruz. Bekarlar da şu anda bir ailenin içerisindeler. Anneleri var, babaları var, kardeşleri var. Biliyorsunuz aile dediğimiz zaman biz geniş aileyi kastetmek durumundayız. Dededen, nineden meseleyi açıp amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri dahil etmemiz gerekir o çatının altına. Birçoğumuzun aile konusunda imtihanı var. Olacak da bu zaten. Yakınlık ne kadar artarsa imtihan da o kadar artıyor zaten. Niye en büyük zararı akrabalar veriyor birbirlerine? Bunun için, yakınlık arttığı için geliyor işte tekmenin ya da sillenin şiddeti. Ne kadar yakınlık artarsa
yiyeceğin tokat o kadar şiddetli oluyor. Yakınlık meselesi de bundan dolayı olunca ve Allah da bunu bir kanun olarak yazdığı için ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, mallarımız bizim için birer imtihan vesilesi. Bizim için birer fitne. Sonuna kadar da biz bu imtihandan asla geri duramayacağız. Bu da meselenin ikinci hususu. Gelelim üçüncü hususa. Çok önemli bir şey okuyoruz Bakara suresinden. Rabbimiz diyor ki yeryüzünde mülkü, iktidarı, gücü ele geçiren o zalimler iki şeyi yapacaklar. Ekinleri tahrip edecekler, nesilleri ise ifsad edecekler. Yeryüzünde iktidarı, mülkü, idareyi ele geçiren bütün zalimlerin yapacakları şey bu. Ekinleri tahrip etmek, yani yediğimizi içtiğimizi tahrip etmeleri, bozmaları, nesilleri ise ifsad etmeleri. Ta ilk günden bugüne kadar böyle, bugünden son güne kadar da öyle. Çünkü kanunu Allah bizim nazarımıza koyuyor. Bakın bugün yediklerimize, içtiklerimize, helal diye üstünde damga olanlar bile ne halde, bugün genetiğiyle oynanmış nice gıdayı, jelatinleri, şunları bunları nasıl bize dayatıyorlar ve biz farkında olarak ya da olmayarak bunları yiyoruz ve yediklerimizin aslında ürünüyüz. Yediklerimiz yanlış olduğu için ya da hatalı olduğu için, Kur'an'ın ifadesiyle helalen tayyiben olmadığı için, helal ve tayyip olmadığı için davranışlarımızdaki bozuklukların altında bu yatıyor. Ve bu zalimler bunu yapacak, sonuna kadar yapacaklar. Bizim yediklerimizi bozmaya devam edecekler. Gelelim nesillerin ifsadına. Yapıyorlar. Neler yaptıklarını siz Avrupa'da daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Ama sanki bir maharetmiş gibi Batı'nın iflas ettiği şu aile alakalı şeylerini şu anda Doğu, yani İslam toplumları ithal etmeye başlıyorlar. Sanki bir şeymiş gibi buradan bu manada kopyalar alınıyor ve şu anda biz Doğu toplumlarında, kendi memleketimizde, vatanımızda aileyle ilgili ortaya çıkan yasalar, kanunlar, ortaya koyulan tedbir adına yapılan şeylerin altında eziliyoruz. Her çıkan şey iyice aileleri ifsad eden, huzursuzluğu arttıran şeylere dönüşüyor. Meselenin bu çerçeveden değerlendirmesini konuştuğumuzda çok şey konuşabiliriz. Hepiniz Anadolu'dan gelen insanlarsınız. Gidin ilçelerinize, illerinize sorun, böyle diyelim ki akrabalarınıza sorun, sokaktaki birine sorun. Artık Türkiye'de hanımlar bile ne iş yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun diye bir soruyla karşı karşıya kaldıklarında ev hanımıyım demekten utanıyor. Anneyim ben, utanıyor. Çünkü öyle bir tahribat var ki bu tahribattan dolayı annelik, ev hanımlılığı itibarı sarsılan bir şey. Bu iş değil, iş değil diye görünüyor ve onun için farklı şeyler telkin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in aileyle ilgili yaptığı bazı çalışmalar var. 2016'da, 2017'de yaptıkları çalışmalarda bir cümle bizim için çok önemli. Nereye doğru sevk edildiğimizin aslında önemli bir işareti bu. Ev kadın için zindandır diyorlar. Bizim için ev cennet, ama bize dayatılan sistemde, algılarda bizi sevk etmek istedikleri yer orası. Ve biz İslam toplumuyuz, halkı Müslüman olan bir ülkenin insanlarıyız. Ne olur Allah aşkına internete girin, hepiniz kullanıyorsunuz zaten. 1986'da biz bir anlaşmaya imza atmışız. KEDAV anlaşması. Bir okuyun maddelerini. Neler neler o anlaşmada var ve biz bugün nereye doğru geliyoruz. Yetmedi, 2011'de bir de İstanbul Sözleşmesi adı altında
bizim gündemimize giren ve şu anda ağır ağır faturalarını ödemekle karşı karşıya olduğumuz o sözleşmenin maddeleri de

0: aileleri kuşatıyor. O maddeler içerisinde bir şey var ki fıtratı zedeleyen bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitliliği adı altında takdim edilen o ucube madde bizim aslında fıtratımızı yerinden ediyor. Biliyorsunuz fıtrat Allah'ın yaratılış kanunlarıdır, yaratılış yasalarıdır. Siz yaratılış yasalarına müdahale ettiğiniz zaman artık o toplumun önünü alamıyorsunuz. Ve bize bunlar dayatılırken işte Avrupa'da böyle oldu, şöyle oldu. Niye toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyorlar? Kadına şiddet var. Şiddetin önlenmesi için, eşitliğin sağlanabilmesi için bu manada bir şey olması gerekiyor. Peki bana örnek olarak gösterdiğim Batı'da kadına şiddet yok mu şu anda? Toplumsal cinsiyet eşitliliğinin en iyi uygulandığı 4 ülke olduğunu kendileri de söylüyor. O 4 ülke İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç. Allah aşkına bir araştırın. Bunlar benim konum değil. Ben size sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum. %50'lere varıyor orada kadına şiddet. Şu anda İsveç'te 2 kadından bir tanesi şiddete uğruyor. Sanki şiddet İslam'ın istediği, İslam'ın arzuladığı bir şeymiş gibi takdim ediliyor. Sanki bugün kadın cinayetleri, şunlar bunlar işte Türkiye'de konuşuluyor ya bazen. Bunlar sanki Müslümanların algılarının ve amellerinin bir neticesiymiş gibi takdim ediliyor. Tabii ki biz Müslümanlarda da çok büyük hatalar var. Çünkü biz İslam'ın kadına, aileye, çocuğa yüklediği değer ve kıymeti tam olarak anlamadık. Bunun güzel bir temsiliyetini ortaya koyamadık. Koyamadığımız için onlar da fırsat bu fırsat meydanı boş bulundular. Biz de sanki suç işlemiş çocuklar gibi suçu üzerimize aldık, boynumuzu büktük. Bizim üzerimizde kaldı bu şey. Bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle cihana haykıracağımız bir tavır ve davranışla şunu söylüyor. Ayşe anamız onu bize anlatırken canlarımız ve ruhlarımız onun yoluna feda olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca ne bir hanımına, ne bir hizmetlisine, ne de bir çocuğuna ne el kaldırdı, ne vurdu, ne de kötü bir söz söyledi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
5: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
3: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Samedu ya Allah.
9: Ya Samed.
10: Samed'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ümmetliğin hakkını şu anda tam anlamıyla verememiş olabiliriz. Ama ne olursa olsun sanki Batı'nın bu noktada yaptıkları çok çok iyi de onlardan kalkıp bu manada bazı şeyleri ithal etmeye başladığımız zaman dertlerimiz birken bin oluyor. Bir kere bilelim ki bugün dünya aile ile alakalı, kadınla alakalı, çocukla alakalı konuşuyor ve bazı yasaları insanlığa elde edilmiş en ideal yasalar olarak takdim ediyorsa bizim bunun karşısında durmamız gerekiyor. İdeal o değil. İdealin ölçüsünü, en iyinin ölçüsünü bir beşer belirleyemez. Bunu ancak alemlerin Rabbi olan Allah belirler. O da belirlemiş zaten Kur'an'ında. O Kur'an'ında belirlediğini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortaya koymuş. Bunu bir kere bilelim. Bilelim ki ailenin kuşatması dediğimiz zaman alttan üstten bu manada çok şeyin geleceğini unutmayalım. Size hatırlatmak istediğim dördüncü bir şey daha var benim güzel kardeşlerim. Düşmanımız ya bizim şeytan, amansız düşmanımız. Şeytanı en fazla ne

yemin ediyor biliyor musunuz? En fazla bir kulun işleyeceği günahları şöyle bir hatırlayın. Böyle demem diğer günahları basitleştirme gibi bir anlam çıkmasın, asla da öyle değil. Ama bu söyleyeceğim şeytanın daha fazla sevindiği bir şey. Bunu ben söylemiyorum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor zaten. Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki Efendimiz, şeytan adamlarıyla beraber denizin üzerinde tahtını kurar ve adamlarına der ki, dolaşın Adem oğullarının içerisinde dolaşın ve onlara öyle günahlar işletin ki ben işlettiğiniz o günahlardan memnun olayım. Ve gelir adamları. Adem oğullarına şunu yaptırdık, bunu yaptırdık, şöyle davrandırdık, şöyle yaptırdık. Sayarlar günahları. Şeytan memnun olur ama duymak istediği bu değildir. Bir tanesi gelir ve bir aileyi düşürdüm birbirine, karıyla kocayı, anne ile babayı evlatlarına düşürdüm, dağıttım o yuvayı der. Şeytan bundan inanılmaz derecede memnun olur. Yıkılan her yuva şeytanı işte böyle sevindiriyor. Eğer biz aile kuşatmasından bahsedeceksek, bilelim ki bu kuşatmaların neticesinde aile kırılıyorsa, yaralanıyorsa, yıkılıyorsa bu şeytanı memnun edecek bir şey. Bunu bildiğimiz zaman o kuşatmaları dağıtma adına biz de bir şeyler ortaya koymuş oluruz. Bu fasılda size hatırlatmak istediğim son şey de şu benim güzel kardeşlerim. Şeytan gelecek benim karşıma. Nasıl gelecek? Eğer ben zannediyorsam ki şeytan böyle gelecek. Ah, zaten elinde dirgeni hazır, kulakları çıkmış. Gelecek, ne diyecek? Hello, guten tag diyecek ya da başka bir şey. Ben de diyeceğim ki euzu billahi mineşşeytanirracim. Ona karşı savaş vereceğim. Böyle değil. Şeytan inanılmaz derecede senaryo çizer. Öyle gelir ki mesela sağdan gelmesi şöyle gelir. Sana der ki mesela gelin hanıma, sen niye namazlarını iyi kılamıyorsun biliyor musun? Şu kaynana senin ayarlarını bozuyor. O sana bulaştığı için senin huşun dağılıyor. Bir kurtar buradan, git al kocanı, git başka bir yere, yeni bir ev kur kendine, bak ne biçim namaz kılacaksın. Böyle gelir. Evladı babaya, anneye düşman ederken şeytan o düşmanlığını açıkça şöyle yap diyerek gelmez. Öyle bir ambalajla gelir ki o ambalajı ancak feraset sahibi, takva sahibi bir mümin görebilir. Adem babamızla Havva anamızı nasıl kandırdı şeytan? Dedi mi ki yiyin şunu cennetten atılacaksınız? Hayır. Rabbimiz uyardı onları aslında. Ama dedi ki onlara, yiyin bunu ölümsüz olacaksınız. Yerseniz eğer cennetten bir daha çıkmayacaksınız, ebedileşeceksiniz, ölümsüz olacaksınız, şu olacak bu olacak. Ambalajları farklı bir biçimde koydu ve böylece kandırdı, böylece ayaklarını kaydırdı. Bugün bizim karşımıza da şeytan gelince inanın böyle gelecek. Bunları bir kere bilelim. Eğer biz bunları bilmezsek, şeytanla aramızdaki o düşmanlığın nasıl devam edeceğini bilmezsek, hep zannederiz ki şeytan hep bir yerden gelecek. Biz de oraya zaten hazırız. Dolayısıyla o noktada da gardımızı almış, hazır beklediğimiz için şeytanla mücadelemizi bir şekilde güzellikle tamamlarız. Öyle olsa o imtihana o imtihan kolay, ama öyle değil. Öyle olmadığını bir kere bilelim. Bilelim ki bu noktada daha dikkatli bir biçimde davranmış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu ön bilgi, bu ön bilgi dursun bir yerde. Kuşatmalar acayip. Neler olduğunu biraz somutlaştırmak istiyorum size. Ama öncesinde bir şey söyleyeceğim size. Şurada bir tablo var. Bakın 2008 yılından 2017 yılına kadar Türkiye'deki evlilik ve boşanma oranlarına dair. Şöyle bir görün tabloyu. 2008 yılında evlilik oranı adedi bu 641.973, boşanma 99.600.

farklı bir manzara göreceğiz Türkiye'de ne yazık ki. 596.459, boşanma ise 128.411. Son 10 yılda Türkiye'deki evliliklerin sayısı 6 milyon, boşanmaların sayısı 1 milyon. Yani 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Peki 5 milyonu dünyadaki cenneti mi yaşıyor sizce? Hadi diyelim boşanmadı, evlilik devam ediyor. Nasıl bir ev var? Gerçekten saadet mi var? Mutluluk mu var? Güzellik mi var? Yoksa başka başka şeyler mi var? Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Etrafımızdan haberdarız. Boşanmayıp da birbirlerini yiyen, birbirlerine hayatı zindan eden, cinnet geçirtecek kadar birbirlerine dünyayı dar eden eşlerin, çocukların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Şimdi burada bunlar uzun uzun üzerinde tahlil edilmesi gerekiyor. Ben asıl konuya geçireceğim sizi. Sadece söyleyip gidiyorum. Son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma istatistikleri de böyle. Bakın 1 yıldan az da var. Daha evleniyor 1 yıl, 3 ay içinde, 6 ay içerisinde boşanıyor. 1 ile 5 yıl arasındaki boşanmalar daha fazla, oranları burada. 6 ile 10 yıl, 11 ile 15 yıl, 16 ile 20 yıl, 21 ile 25 yıl, 26'nın üstünde de var. 30 yıl evliliklerini devam ettirip boşanan insanlar da var. Peki nedir benim güzel kardeşlerim bu boşanma nedenleri? Onlar da var. Boşanma nedenleriyle ilgili de bakın şöyle temel şeyleri görüyoruz burada. Sorumsuz ve ilgisiz davranma. Kadın kocasından boşanmak istiyor. Bunu söylüyor. Bunun oranı kadınlarda 61.5. Erkeklerde 40.2. Evin geçimini sağlayamıyor. Onun için boşanmak istiyorum diyor kadın. Ne kadar? 42.6. Erkeklerden de 17.8. Eşin ailesine saygısız davranma, eşin ailesinin aile içine karışması, aldatma, dayak, kötü muamele, terk etme, edilme, içki, genel oran anlamda oranlar bu şekilde. Şimdi bunların hepsi böyle zihnimizde dursun. Ben sizi aile kuşatması adı altında asıl dikkatinizi çekmek istediğim noktaya bir götürmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, ailelerimiz şu anda 5 tane temel kuşatma altında. Nefislerimiz, aileler, arkadaşlar, aidiyetler, dış etkenler. 5 tane kuşatma altında. Burada ben bir ayrım yapmıyorum. İslam da yapmıyor zaten. Biz de İslam adına konuşuyoruz. Neyin ayrımı? Kadın erkek diye ayırmamıza gerek yok. Niye? Eş diyoruz biz. Bazen eş dediğimiz zaman muhatap ve bunu işleyen kadın olabilir. Bazen ise erkek olabilir. Erkekler çok iyi de kadınlar kötü. Kadınlar çok iyi de erkekler kötü. Bu yanlış bir genellemedir ve bu tarz genellemelerin hepsi bizi adaletsizliğe götürür. Dolayısıyla burada bizim bir yere mal ederek konuşmamamız için eşler dememiz gerekecek. Ben eşler dediğim zaman da siz ne olur böyle anlayın. Bazen ben erkekleri kastediyorum, bazen kadınları kastediyorum. Ailelerimiz şu anda bu 5 tane kuşatmanın altında. Nefislerimiz kuşatıyor. Ailelerimiz kuşatıyor, annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız. Aidiyetlerimiz kuşatıyor. Aidiyetlerimiz nedir? Mesela diyelim ki ben Erzurumluyum. Erzurum coğrafyasına ait bazı şeyler gelenek ve görenek olarak benim dünyamda var. Mesela ben Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım, Laz'ım, Çerkez'im. Oradan getirdiğim bazı şeyler var. Mesela ben işte milli görüşte hizmet ediyorum. O da bir aidiyettir. Oradan getirdiğim şeyler var. Yani ait bulunduğum yeri, ayağımı bastığım yer neresiyse o aidiyetten kaynaklanan bazı kuşatmalar var. Arkadaşlar var hepimizin, eşlerin, hanımların da, beylerin de. Arkadaşlardan getirdiğim bazı kuşatmalar var ve dış etkenler var. Dolayısıyla ben aile kuşatması dediğimde

bu beş tane ana başlık altında meseleyi değerlendirmek durumundayım. Eğer ben bu noktada bazı şeyleri ihmal edersem doğru bir noktaya gitmem. Şimdi ben öyleyse nefislerin kuşatmasından sözü başlatmak istiyorum. Bakın nefislerimiz en büyük imtihanımız bizim zaten. Ve nefislerimiz eğer terbiye edilmezse bize kötülüğü emrediyor. Kötülük yapmamız için nefisler bize hep menfi olanı telkin ediyor. Ve nefisler bize 10 tane şeyi bakın telkin ediyor. Yıkılan yuvalar, yaralanan yuvalar, cennet bahçesi olması gerekirken cehennem çukuruna dönen yuvalar şu 10 tane şeyden kaynaklanıyor. Nedir bu 10 tane şeyin birincisi? Cehalet. Bu cehaleti, hocam ne cehaleti? Hepimiz işte okuma yazma biliyoruz. Kaç tanemizin üniversite mezunuyuz. Akademik kariyer yapıyoruz. Şudur budur. Böyle anlayıp da hemen tepki göstereceksek yine anlamayız biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de, Mekke'nin en bilgili adamına Ebu Cehil dedi. Ebu Cehil denilen adam Mekke'nin 17 tane okuma yazma bilen adamından birisiydi. Adamın lakabı aslında Ebul Hakem'di. Adı Amr İbni Hişam biliyorsunuz. Niye ona cehaletin babası dendi? Hakikatin karşısında bile bile konumlandığı için. Dolayısıyla cehaletin burada okuma yazmayla alakası yok. Ben şu anda bu salondan da bir şekilde muhasebesini yapmasını istiyorum. Ya biz araba sürmeye adına bir şeye harekete geçince, bir karar verince ehliyet alma gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Bir bedel ödüyoruz ve ehliyet alıyoruz. Hangi birimiz evlilik için ehliyet aldık? Hangi birimiz evlilik meselesinde adım atarken ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlilik denilen şeye kişinin dininin yarısı dedi. Dinimin yarısını ne kadar biliyorum? Ne kadar biliyorum? Gerçekten bunu öğrendim mi? Yok da işte kulaktan duyma bazı şeylerle mi bu işi götürüyorum? Netice itibariyle bugün çocuklarımıza da kız olsun erkek olsun fark etmez. Evlilik ahlakı adına bazı şeyleri öğretmezsek eğer kurulan yuva cehalet üzere kurulmuş oluyor. Ve cehalet adına kurulan yuvalardan sizin bir cennet bahçesi elde edebilmeniz mümkün olmuyor. Öncelikle biz kadın erkek fark etmez evlilik adına bir kuşatma altında kalmama noktasında bir şey istiyorsan bu cehaleti ortadan kaldıracak adımlar atmak durumundayız. Bu işin birinci ayağı. İkincisi ben merkezcilik. Bakın benim güzel kardeşlerim, şu anda da çok put var biliyorsunuz. Sadece putlar Lat, Uzza, Menat, Hubel, İsaf, Naile falan filan değil. Çok put var. İdeolojiler, sistemler, şahıslar. Saysam bir sürü put sayarım size. Bir tane de put şudur. Farkında değiliz ama bazen kendimiz put olmuş kendimize. Ben merkezcilik, ben dünyayı ben kendi etrafımda döndüğünü zannediyorum. Narsizm diye bir hastalıktan bahsediliyor biliyor musunuz? Egoizm diye bir hastalıktan bahsediliyor. Kadın erkek yine ben ayırmıyorum. Ama kadın ya da erkek ailede kendini merkeze koymuş. Beyefendi bütün dünya benim emrimde olacak diyor. Ben ne diyeceksem o olacak. Benim dışımda bir şey olmayacak. Her şey benim keyfime, benim istediğime göre olacak diyor. İşte bunun adıdır ben merkezcilik. Ve bunun adı kibirdir aslında. Ve kibir dediğiniz şey şeytani bir haslettir. İblisi şeytanlaştıran da oydu zaten. Bugün ne yazık ki eşler arasında bu hastalığın inanılmaz boyutta olduğunu görüyoruz biz. Ve dinlediğiniz zaman eşlerinizi, şimdi beyefendi kendini öyle bir konuma koymuş ki zannediyor ki dünya kendi etrafında dönüyor. Her şeyi kendi keyfine göre tasarlamak istiyor.
Ya da

hanım da aynı hastalık. Netice itibariyle o hastalık eğer tedavi edilmese o nefsin kuşatması adı altında neticenin nereye varacağını siz tahmin edebilirsiniz. Üçüncüsü rollerin yer değiştirmesi. Allah kadını bir fıtrat üzere, erkeği bir fıtrat üzere yarattı. Fıtratlar ayrı. Kadına verdiği özellikler farklı, erkeğe verdiği özellikler farklı. Ve o özellikler çerçevesinden aslında hayatın içerisinde konumlandırıyor. Rolleri değiştirirseniz bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin rollerin değiştirmesi aslında. Yani erkeği erkek gibi davranmaktan men ederseniz, kadını da kadın gibi davranmaktan men ederseniz, yani kadın erkek gibi davranır, erkek de kadın gibi davranmaya başlanırsa o evde düzen olmaz ve o evde saadet olmaz. Ve öyle bir rollerin değiştirilmesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Lanet ediyor. Kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği bu. Bu rollerin değişmesi meselesinde de çok şey söylenebilir. Bakın bir başka hastalığı görüyoruz. Suizan. Öyle ki eşler birbirlerine benim hakkımda şöyle demiştir, böyle davranmıştır. Asıl olan nedir? Hüsnüzandır. Ama hüsnüzan değil de suizan, kurgu, kafanda kurguluyorsun, kurguluyorsun, kurguluyorsun. Bir sürü şey, o kurguladığın şeylerle de yuvayı zedeleyecek bir noktaya taşıyorsun. İşte kuşatma orada başlamış oluyor. Burada bir şey daha görüyoruz. Bakın, şehvetperestlik. Boşanmalardaki nedenlerden bir tanesi aldatma idi. Özellikle de erkeklerde. Hanımın ilerleyen yaşlarda, yıllarda çocuk doğurmasından kaynaklanan vücudundaki bozulma, yaşlılık, şu bu tarz şeyler ortaya çıktığı zaman helal ve meşru dairede değil de başka şeylere tevessül edilmesi o nefsin aileyi kuşatmasına dönüşmüş oluyor. Aileyi yıkan en önemli hastalıklardan bir tanesi yalan. Eşlerin birbirine yalan söylemesi ve güvenin sarsılması. Eğer bugün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendimizi nispet ediyorsak ki hepimiz ümmeti Muhammed'deniz. Birileri gıyabımızda eşlerimize, kadın erkek fark etmez, hanımlarımıza mesela bizi sorsalar. Eğer hanımlarımız bizim için o mu söylüyor ya, o söylüyorsa doğrudur diyemiyorsa, eğer birisi bizden hanımımızdan bir söz getirdiği zaman bunu o mu söylüyor? O söylüyorsa eğer doğrudur diyemiyorsak vallahi oturup bir daha bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu iş bizim en temel meselemiz. Ümmeti Muhammed'in en önemli özelliğinden birisi yalanı hayatına rüyalarında bile sokmamasıdır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Korkak olabilir mi? Olabilir. Yalancı olabilir mi? Asla. Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Resulullah konuşuyor. Çünkü Allah bir kalpte iman ile küfrü, doğruluk ile yalanı, ihanet ile emniyeti bir araya getirmez. Bunlar böyle mıknatısın kutupları gibi birbirini iterler. Eğer bir yerde doğruluk, sadakat varsa orada yalan olmaz. Yalan adına bugün şakacıktan işte güldürmek için adı pembe ama kendisi kocaman yalan olan şeyler, biliyorsunuz bu tarz şeyleri. Bütün bunların hepsine karşı Müslüman mümin duyarlı olur. Hele hele aile içerisinde eşlerin birbirlerine karşı olan güvenlerini sarsacak bir şeye dönüştürecek hiçbir şekilde bu manada bir şeye tevessül edilmez. Edilmişse de en yakın zamanda tamir edilir. Bakın burada bir şey daha var. O ne? Yüksek beklenti. Benim güzel kardeşlerim, biz dünyada yaşıyoruz. Eğer erkek olarak karşınızdaki hanımlardan hurilik bekliyorsanız
Şimdi bir cümle kullanacağım, bana kızmazsınız değil mi? Avcunuzu yalarsınız. Bu böyle. Eğer hanımlarımız da şöyle bir şey bekliyorsa, ya benim eş şöyle olsun, böyle hiç öfkeli olmasın, sinirleri alınmış olsun, hep bana tebessüm etsin, geldiği zaman hep şöyle yapsın, bu da mümkün değil. Biz dünyada cenneti yaşamaya çalışıyoruz ve dünyadan cenneti kazanmaya çalışıyoruz. Onun için ben insanım, evlendiğim insan da insan. Ben bir beşerim, o da beşer. Bizim ayrı ayrı hassasiyetlerimiz olur, ayrı ayrı beklentilerimiz olur, ayrı ayrı güzelliklere yüklediğimiz anlamlar olur. Bu çok normal bir şey. Mesela şöyle bir şey diyorsa eğer birisi, ancak bunu nişanlılıkta o romantizm döneminde söyler. Ben öyle birini buldum ki %100 kafama uygun. %100 bana uyuyor böyle, tam Allah'a haşa, o söz doğru bir söz değil ama insanlar kullanıyor. Allah işte benim için onu var etmiş, yaratmış. Vallahi böyle bir şey yok. Ya %100 uyuyorsa ikisinden birisi adam değildir zaten. %100 nasıl uyuyor ya? Bir insanın kendine özgü bir yaklaşımı vardır. Bazı şeylere biraz farklı bakar. Normaldir, insandır çünkü. Ben onun için gençlere şunu söylüyorum. Gençlerin bazen beklentileri fazla, arıyorlar işte öyle huri arıyorlar. Diyorum ki %70 bulursanız kaçırmayın. %70 bulunduğu zaman, uyduğunda çok iyi bir rakam bu. Bir müddet sonra bu rakamı biraz düşüreceğim zaten. Şimdi %70. %30 içinde sabredeceğiz. Çünkü her birimizin birinden hoşlanmadığı huyları olabilir ya. İnsanız çünkü ya, beşeriz. Bu manada da Allah bizi farklı farklı, orijinal yaratmış. Bakın burada kaç insanız. Aynı babadan, aynı anneden bile olsak parmak uçlarımız başka, göz retinalarımız başka, DNA'larımız başka. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Hiçbirimiz birimizin kopyası değiliz. Kopyası değilsek eğer, kopya olabilecek bir beklentiye girmemeliyiz. Onun için evlilikleri yıkan, kuşatan önemli bir şey bu. Yüksek beklenti, bundan vazgeçeceğiz. İtidal seviyesine ineceğiz. İtidal. Olabilecek kadar ineceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını biraz öğrenin. Bunun ne demek olduğunu göreceksiniz. Mesela şöyle bir şey aklınızda varsa ne olur silin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir peygamber. O haneye girenler de cennetlik kadınlar zaten, Efendimiz söyledi. O zaman o hanede hiç kavga gürültü yok. Yok ya, böyle bir şey yok. Biz Kur'an'dan okuyoruz. Kur'an'da ilah hadisesini okuyun, tahrim hadisesini okuyun, talak hadisesini okuyun, zihar hadisesini okuyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin neler yaşadığını görün. Hazreti Ömer bir gün hanımıyla kavga etmiş, sinirlenmiş de gideceğim demiş, seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz geldiniz Medine'ye, Medine'deki kadınlara uydunuz, bizim karşımızda konuşuyorsunuz diyor. Allah Resulü'nün evine doğru gidiyor. Bakıyor ki evden sesler geliyor. Analarımız bağırıyorlar. Ömer radıyallahu anh şöyle omuzları çöküyor, diyor ki Resulullah'ın evi de benden farklı değil. Yıllar sonra birisi hanımını Ömer radıyallahu anh'a şikayet etmek için geldiğinde Ömer radıyallahu anh bu olayı anlatıyor. Diyor vallahi böyle. Bu böyle. İnsanın olduğu yerde bu olur. Onun için yüksek beklenti yok. Bakın bir şey görüyoruz burada. Nefislerin kuşatmasında önemli bir şey. İnat. Acayip bir şey bu. İnat terbiye edilirse eğer güzel bir haslettir. Mesela hakta sebatı sağlar inat. Ama geliyor işte bize bulunduğumuz konum gereği. Hanım bey geliyor. Aynı evin içinde bir aydır küsler birbirine. O inat etmiş, ona gitmiyor. O inat etmiş, ona gitmiyor. O onu firavun görüyor, o onu firavun görüyor. Gitmiyorum diyor. Böyle bir hastalık. Bilmem içinizde siirtli var mı? Size bir siirtli fıkrası anlatmak istiyorum. Ha, varmış siirtliler. Bir siirtli anlattı bana, sakın kızmayın. Şimdi iki siirtli kavga etmiş birbirleriyle. Birisi de onların arasını bulmak istiyor. Ona gidiyor, o diyor ben gitmem. Ona gidiyor, o diyor ben gitmem. Sonra birine diyor ki ya diyor bak,
Musa aleyhisselam da Firavun'un ayağına gitti. Sen gidersen eğer Musa'nın yaptığını yapacaksın. Çok hoşuna gidiyor onun. Tamam diyor. Gidiyor. Ey Firavun kalk diyor, Musa geldi. Böyle giderse bu gitmenin bir anlamı yok. Ama ne yazık ki bu inat böyle bir şey. Adamın ocağını batıran bir şey. Hele eşler arasında acayip bir şey. İnat edip o inadın yüzünden yuvalarını yıkanlar var, biliyor musunuz? İnat, bir şey olmuş. Onu uzatıp duruyor, uzatıp duruyor. Şimdi bazen işte böyle aileler arasındaki sıkıntılara şahit oluyoruz. Gidermek adına da kardeşlere bir şeyler söylüyoruz. Bir hata etmiş bir tanesi. Gönlünü almaya çalışıyor, alttan giriyor, üstten giriyor. Yok, kapatmış birisi kendini, kapatmış. Asla bu manada bir şey söylemiyor. Götürüyor, çiçek veriyor. Ha, o işlediğin hatadan dolayı getirdin değil mi bunu diyor. Gönlünü alıyor. Dün demiyordum bunu ama bundan dolayı diyor. Bir sürü yani bahane çok orada. Ama bu inadın bir yere kadar ölçüsü var. Ondan sonrası sorun. Bakın, takım olamama diye bir şey var. Evet, eşler %100 birbirinin aynısı değildir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kadın ve erkek bir bütünün iki parçasıdır. Burada Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Bir araya geldiklerinde bir bütün olurlar zaten. İki kanat aslında bu. Sağ kanat, sol kanat. İki kanat olursa uçma oluyor. Uçabilmemiz için bizim takım olabilmemiz lazım. Ters olursak, eksik olursak, bu manada bazı şeyleri aksiliğe kurban edersek olmuyor. Olmadığı zaman da ne yazık ki bazı şeyler ortaya çıkmıyor. Nefislerimizin kuşatmasında önemli bir şey, en son onu bıraktım zaten, kanaatsizlik. Bugün ailelerin ocağını batıran şey bu. Niye onda var bende yok? Falancalar niye onu aldı, biz niye alamadık? Niye böyle, niye şöyle? Ben babamın evinde nasıldım, şöyleydim, böyleydim. Zaten biliyorsunuz babaların evi sanki saraydı da hep öyle anlatırlar. Babamın evi şöyleydi, babamın evi böyleydi. Tamam, hadi öyle olduğunu kabul ettik. O zaman saraydı, şimdi de böyle. Ama olmuyor işte, şeytan o kanaatsizliği bizim nazarlarımıza farklı bir ambalajla sunuyor. Ve bir türlü tatmin olmama, yetinmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, burada evli olan kardeşlerim de var, kız babaları, kız anneleri de var, damat olacak insanlar da var. Onun için bir şey söylemek istiyorum. İnanın, evliliklerin zedelendiği en önemli yerlerden bir tanesi o nişanlılık ve düğün devresidir. O eşya alma yeri zamanı var ya, ah o eşya alma zamanı. Bir zedeleniyor oradan ve kızımız 30 sene 40 sene unutmuyor bunu. Unutmuyor. Senin annen bana o gün orada işte o eşyayı alırken şöyle dedi, böyle dedi. Geliyor arkası. Düğünde şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Geliyor arkası. Olmuyor. İşte orada biz zedelendi mi? Olmuyor. Orayı irdeleyin, altında göreceğiniz şey budur. Bu kanaatsizlik var ya, acayip bir şey. Ve bunun başka şeyleri de var zaten. Özellikle ben ümmetin hanımlarına, kızlara, kızlarıma şunu söylemek istiyorum. Ne olur, bu noktada size çok iş düşüyor. Helal ile yetinin, asla eşlerinizi harama düşürecek şeylere düşürmeyin. Faize bulaşıp bir ev kuracağım ben, sonra da o evden saadet bekleyeceğim. Faize bulaşırken de şeytan yine orada bir ambalaj getirecek önüme. Dünyada bir kez evleniyorsun ya, herkes değil ki. Bir defa düğün yapıyoruz, şu da olmalı, bu da olmalı. Bir sürü şu da olmalı, bu da olmalı. Borç üstüne borç. Borç da yiğidin kamçısıdır, yine koca bir tane yalan. O kamçı eğer yiğidin belindeyse o doğru bir kamçı. Elindeyse sünnete aykırı.
Belindeyse bir an ödeyeyim ya, borç zillettir ya, zillettir. Borcun altına girdiğim zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu olan sahabenin cenaze namazını kılmak istemedi. Mesele bu kadar büyük, önemli bir mesele ama bunun

bunları biz unuttuğumuz zaman, zedelediğimiz zaman, arkasından başka şeyler devreye girince biz beklentilerimizi kanaat adına ortaya koymamız gerekenleri tutturamadığımız zaman acı acı faturalarını ödüyoruz. Allah kanaatimizi arttırsın hepimizin. Kadınıyla erkeğiyle hepimize o kanaat duygusunu en üst düzeyde işletsin. Gelelim ailelerin kuşatmasına. Bakın aileler de kuşatıyor. Nasıl? Benimsememe. Oğlumuz tanışmış biriyle, diyor ki ailesine bana bunu iste. Aile de çeşitli mülahazalarla diyor ki yok. Oğlan da istiyor. Alttan giriyor, üstten giriyor, kabul ettiriyor. Neyse, ikna ettiriyor, istiyor. 20 sene, 30 sene kaynata kaynana o gelini benimsemiyor. Bunların acı acı örnekleri var ne yazık ki. Ve o aileler eğer eşler tarafından iyice yönetilmezse o aileler kuşatıyor evliliği. İnanın şu anda ailelerin yıkılmasında bu dışarıdan ellerin etkileri inanılmaz bir boyutta. Onun için ben buraya birinci olarak benimsememeyi koydum. İkincisi büyük görmeme. Ne bundan kastım? 30 yaşına gelmiş delikanlı, evlenmiş. Anası telefon açıyor geline. O onu pencere kenarında yatırma diyor. Üstünü şöyle ört diyor. Yemeğini böyle ver diyor. Gelini çıldırtıyor. Sen oradan o sözü söylersen kadın da çıldırır zaten. Aynı şey kız anneleri için geçerli. 20 yaşında, 25 yaşında telefonla yemek tarifi alıyor halen. Bir şey olduğu zaman anında anneye, anında oraya, ne oluyor? Büyük görmeme, yaşı kemale ermiş aslında. 20 yaşında demek artık zirvededir. Bizim fıkhımızda biliyorsunuz 15 yaşından itibaren delikanlıdır. 15 yaşında bir insan askere gidebilir. Allah Resulü bunu yapmıştır. 15 yaşından itibaren de her şeyi yapabilir. Dolayısıyla bu manada bizim zihnimizde olan o yaş meselesini bir kere silmemiz gerekiyor. Ama bu büyük görmeme var ya, inanılmaz bir şey. Ve aileler çocuklarını hep çocuk gördükleri için, hep yönlendirmeye çalıştıkları için de ne yazık ki kuşatılıyor o aileler. Ve o aileleri aileler kuşattığı için de neticesinin ne olduğu belli. Bakın üçüncü bir şey var burada, bütünleşememe. Geldi kızımız, gelin olarak geldi bize, bir türlü bütünleşemiyor. Hep o kızımızın gönlü kendi babasının evinde. Kendi babasına, annesine verdiği değer ve kıymeti kayınbabasına ve kayınvalidesine vermiyor. Ya da tersi, diyelim ki damat için geçerli bu. Bu bütünleşememe meselesi ne yazık ki arızalar çıkarıyor. O arızalarda dediğim gibi aileleri perişan ediyor. Beğenmeme, beğenmiyor. Ne yapsa beğenmiyor. Mesela kızımız bir yemek yapmış, gencecik birisi, olur ki hata etmiş. Bir sürü kusur bulup onun onurunu aile içerisinde rencide etmek hangi şeye sığabilir Allah aşkına? Bizler de genç olduk, bizler de o yıllardan geçtik, sen de geçtin o yıllarda. Kim bilir sen neler yaptın, ne hatalar ettin. Niye gençleri kendimiz gibi görmek istiyoruz? Gençler de bu noktada bazı şeyleri iyice düşünmek durumundalar. Dolayısıyla bu karşılıklı beğenmeme. Mesela tecrübeye inanmalı bu ümmetin gençleri. Anne ve babalarımız bu yoldan geçtiler ve bizden daha tecrübeliler. Eğer onlar bazı şeyleri söylüyorlarsa bir bildikleri vardır ya. Niye inanmayalım bu tecrübeye? Gençler böyle baksa, yetişkinler, olgunlar, anne ve babalar da gençleri gençlikleri çerçevesinde değerlendirseler, yani karşılıklı biraz bu noktada uyum olsa, biraz bu noktada bazı şeyler farklı bir biçimde algılansa Allah'ın izniyle olacak, ama olmuyor. Bir türlü bakın yine nefislerimiz ve şeytan bırakmıyor. Aynı şey burada da yine karşımıza geldi. Beklentide aşırıya gitmek. Mesela hanımlarımız gelinlerinden bekledikleriyle
kızlarını birine gelin olarak verdiklerinde kızlarından beklentileri aynı olmuyorsa terazinin dengesi sarsıldı. Sarsıldı. Hiç başka bir şey konuşmayalım. Eğer ben bir kızımın bir yere gelin olarak gittiği zaman orada nasıl bir muamele göreceğini hayal ediyorsam, bana gelen kızımın da, o da benim kızım, bana gelen kızımın da aynısına hatta daha güzeline muhatap olması noktasında bir gayret içerisine girmiyorsam, o işin netice itibariyle varacağı yer belli. Şimdi benim güzel kardeşlerim, arkadaşlara geçeceğim ama şu ikisi için bir şey söyleyeceğim size. Bakın burada 10 madde saydım, burada 5 madde saydım. Nefislerimiz için de, ailelerimiz için de bize gelen kuşatmaları sevk edeceğimiz, def edeceğimiz, böyle hayatın dışına itebileceğimiz en önemli iksir nedir biliyor musunuz? İlaç sevgidir. Seversek eğer kusurlar gözümüzde küçülür. Sevgi azalırsa eğer kusurlar gözümüzde büyür. Ne yapıp yapıp, zaten öyle koydu Kur'an Rum suresinde, sevgi meselesini meveddet kavramına koydu. Meveddet karşılıklı sevgidir biliyorsunuz. O karşılıklı sevginin istenilen oranda tesis edilmesi adına bir gayrete girişmek durumundayız. O karşılıklı sevgiyi arttıracak vesileleri arttırdığımızda nefisten gelsin, aileden gelsin, Allah'ın izniyle biz o kuşatmayı kaldırabiliriz. Allah o kuşatmalar konusunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşların kuşatması. Hepimizin arkadaşları var. Erkek olarak da var, hanım olarak da var. Bu arkadaşların kuşatmasında en başta ne var biliyor musunuz? Kötü telkinler var. Nasıl bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bize, biz erkeklere özellikle dedi, kadınlar hakkında hayır konuşun dedi. Kadınlara da dedi ki asla kocalarınıza karşı nankörlük yapmayın. Bakın Allah Resulü kanun koyuyor. Şimdi benim bir arkadaşım var, ben gidiyorum arkadaşımın yanına, döndürüyor, dolaştırıyor sözü, şuraya getiriyor. Ne olur kusuruma bakmayın, anlaşılsın diye söyledim. Ya kadın mı zaten, saçı uzun aklı kısa. Dediyse eğer benim ona diyeceğim selamun aleyküm arkadaş, bundan sonra biz biraz görüşmeyelim. Çünkü hayır konuşmadın ya. Benim zihnime kötü bir şey gönderdin. Kadının dini yarımdır, kadının aklı yarımdır, kadın şöyle ya, onlar da hep konuşuyor duruyorlar, bir sürü şey bana söyleyip bana kötü şeyler söylersen eğer, o kötü şeyler bende kötü şeylere sebebiyet verir. Dolayısıyla ben arkadaşlarımdan eğer bu noktada sünnete, kanuna aykırı bir şey duyuyorsam, kadın erkek fark etmez, benim yapmam gereken şey belli. Bu kötü telkinlerden kurtarmak durumundayım arkadaşlardan. İkincisi, azalan hassasiyetler. Ney bu? Dostunun dini üzeresin. Arkadaşlık kurmuşsun, adamda hassasiyet yok. Gözünün ayarı yok, elinin ayarı yok, dilinin ayarı yok. Ya o insanla ben nasıl yol yürüyebilirim? Hanım diyelim biriyle arkadaş, geliyor bütün Berlin'in, Berlin'de yetmiyor, bütün Türkiye'nin dedikodusunu getiriyor eve. Zaten biliyorsunuz WhatsApp'lar dedikodu kazanları, bir sürü kaynıyor oradan. Sen de o kaynayan kazanlardan bir sürü şey alıyorsun. Farkında olmuyorsun ama akşamleyin sen bilendin aslında, bilendin. O kadın geldi kocasını sana kötüledi. Aslında kocasını kötüledi. Senin kocana değil. Sen orada şükredeceksin. Elhamdülillah ki benim eşim böyle değil diye. Ama şeytan sana onu farklı bir biçimde yansıttı. Ha onun kocası böyleyse kesin de benimki de böyledir diye seni doldurdu. Patlamaya hazır bir bomba olarak akşam bekliyorsun. Böyledir zaten. İnanın böyledir. Şeytan zaten fırsat bekliyor. Onun için burada azalan hassasiyetlerde benim yanında bulunduğum zaman İslam'a ait, ahlaka ait, ahlaki değerlere ait bir şeylerim azalıyorsa ben o arkadaşımla mesafemi arttırırım. Çünkü ben korumakla mükellef olduğum bir ailem var.
Burası benim okçular tepem. Burası benim mevzim. Burası benim ribat yerim, nöbet yerim. Bu nöbet yerini ben asla kaçırmamam gerekir. Bir arkadaşım bana eğer bu noktada farklı sinyaller gönderiyorsa, farklı şeyler söylüyorsa benim yapmam gereken belli. Üçüncüsü gereksiz meşguliyetler. İsterse İslami hizmet olsun benim güzel kardeşlerim. Şimdi bizde bir acayip bir hal var mesela, bu toplantı üstüne toplantı biliyorsunuz. Ben de içinizdeyim. Aynı bizde de var o hastalık. Bitmiyor toplantılar. Toplantı bitmediği için toplantı yapmaktan iş yapmaya zaman kalmıyor. Neredesin? Toplantıdayım. Ne toplantısı? Falan toplantı, filan toplantı. Çünkü sünnet üzere bir araya gelmiyoruz. Mesela toplantı şudur. Ne olursa olsun bir zamanı vardır. Başlangıcı bellidir. Bitişi bellidir. Herkesin konuşacağı zaman bellidir. Bunun üzerine konuşulur. Bak adamlar ne biçim yapıyorlar, Batılılar. İşte siz Avrupa'da Almanların içindesiniz. Bizde bir acayip. Hiç 3 saat 4 saat süren toplantı olur mu Allah aşkına ya? 3 saat süren toplantıdan çıkan karar, Allah yardım etsin. Nasıl çıkar bilmiyorum yani. Çünkü netice itibariyle orada insanın bir tahammül süresi var. Şimdi biz ne yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım, yapmamız gereken şey asla hak hukuku ihlal edecek bir şey olmamalı. Eğer biz İslami hizmet ediyoruz diyerek bu noktada ailelerimizin, çocuklarımızın hukukunu zedeliyorsak, Allah bana yardım etsin o konuda. Benim işim zor, ben söyleyeyim size. Ama bunu yapıyorsak eğer, vallahi işimiz zor. Şimdi kul hakkından ödümüz kopuyor değil mi hepimizin? Müslümanız, ödümüz kopuyor. Ama unutuyoruz bazen. İlk kul hakkı eşlerimiz ve çocuklarımız. Gel hele, gel bakalım. Ondan sonra anne ve babalarımız, gel bakalım. Şimdi biz kul hakkı deyince hep aklımız başka yerlerde. Dolayısıyla burada gereksiz meşguliyetlerden kendimizi alıkoyacağız. Ama bazılarının öyle diyeyim ki kendimi kurtarayım. Benim hanım burada çünkü. Mesela gereksiz değil ama zaruri ise eğer, orada yapacak bir şey yok. Olumsuz örnekler. Yanlış, her şeyi yanlış. Mesela bazen öyle tipler var. Selam verirsin, 40 tane dert anlatır sana. Adam dertli dolap zaten yani. İşi gücü dert yani. Ya bunlarınla hep oturup kalktığında senin de moralin bozulur. Morale ihtiyacımız var bizim. Tamam, biraz dinleyelim o arkadaşları. Bir şey değil, o da bir sadakadır. Ama akşama kadar adam sana dert yüklüyorsa, sen o akşam eve sırtında bir dağla gidersin. Dolayısıyla bu olumsuz örneklerden de kurtarmamız gerekiyor kendimizi. Malayani işler, biliyorsunuz bunların neler olduğunu. Neyse bu manada arkadaşlarla. Mesela biz arkadaşlarımızla bir yere gezmeye gidemez miyiz? Elbette ki gideriz. Oturup bir yerde sohbet etmez miyiz? Elbette ki ederiz. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Eğer bu malayani bir noktaya taşınmışsa, orada işte problem var. Asli işlerimizi ve asli hukuklarımızı zedelememeli. Bu asli işlerimize zarar verecek bir boyuttaysa, oradaki sıkıntı giderilmek durumundadır. Gelelim tercihlerin kuşatmasına. Tercihlerin, daha doğrusu aidiyetlerin, affedersiniz, aidiyetlerimizin kuşatmasına. Dedim ya, hepimizin ait olduğu şeyler var. O aidiyetlerin kuşatması noktasında da dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bakın arkadaşlar, birincisi tercihlerin mutlak doğru gibi dayatılmaması. Niye mutlak doğru sen olasın? Senin tercihin başka, beyin tercihi başka, hanımın tercihi başka, beyin tercihi başka mesela. Madem öyle, tercihlerimiz mutlak doğru değilse eğer, birbirimize saygı göstereceğiz. Saygı göstereceğiz. Başka çaresi yok bunun. İkincisi, geleneklerin dinin önüne geçmemesi. Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Çok güzel ve yaşatılması gerekir. Örf dediğimiz şey asla İslam'ın tamamen reddettiği, devre dışı bıraktığı bir şey değil. Ama eğer bir gelenek, bir örf dinimizin alanına giriyor ve orada bir şeyi zedeliyorsa,
Kim koyarsa

masa koysun o geleneği, o gelenek ayaklar altına alınmalıdır. Bunun başka yolu yok. Atamızdan dedemizden öyle gördük. Mekkeliler de öyle diyordu. Biz atamızın dedemizin bize söylediğini değil, onları nereye kadar? Allah ve Resulünün çizdiği sınırlar dairesinde olana kadar anlarız. Dolayısıyla bu noktada eğer bir gelenek farklı bir biçimde bir zararı ortaya koyuyorsa yapılması gereken bu. Üçüncüsü, yakınların evin içine girmesi. Bu derdin üzerinden bir ders yapılabilir, ben size söyleyeyim. Ne diyor biliyor musunuz bir kızımız? Hocam diyor, 20 yıllık evliyim. Ben aslında kayınvalidemle kayınbabamla falan oturmuyorum. Ama sanki benim evimin içindeler. Elleri, dilleri hiç eksilmiyor. Ya bu kadar niye karışıyorsun Allah aşkına? Ama eşler anlayışlı olsa karıştırmazlar zaten. Çünkü üçüncü bir el yıkımdır benim güzel kardeşlerim. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bu noktada gayret içerisinde olacaklar ve önemli bir şey var bakın burada. Netice itibariyle eşler arasında yaşanan her şey mahremiyet meselesidir. Mahremiyetin ifşası ise haramdır. İçinden çıkılmazsa üçüncü bir şahsa müracaat edilir. Çözemedik biz, ondan sonra gideriz. Ama içinden çıkma adına gayret içerisinde oluruz. Öyle en ufak bir şeyi falancaya, filancaya, arkadaşa, dosta, anneye, babaya duyurursak eğer, yakınların evin içinde bu noktada belirleyici bir unsur olmasını sağlarsak, biz o evde asla saadet sağlayamayız. Şimdi söylüyor bizim hanımlar, diyor ki hocam diyor, biz Allah aşkına Allah için bize hakemlik et diyor. Ben de diyorum ki hadi istemeden size hakem olayım. İzne geliyoruz diyor Türkiye'ye. Eşim, kocam diyor ki gideceğiz Kayseri'ye babamın yanına. Benim annem babam da Nevşehir'de ya. 3-4 günde orada kalalım. Yok, oradan gelir, buradan gelir, izni bitirir. Doğru dürüst anne ve babamı görmeden gelirim. Sığar mı bu adalete Allah aşkına? Sığar mı bu? Senin nasıl anne baban varsa onun da anne babası var. Sen de git orada kal, o da gitsin orada kalsın. Sen gitmek istemiyorsan eşini gönder. Sevmeyebilirsin. Sevgi gönül işidir. Zoraki olacak bir şey değil ama engelleyemezsin. Engelleyemezsin. Bu noktada adaleti esas almak durumundayız. Senin orada yaptığın ufacık bir şey, yarın faturası sana çok acı gelecek ki, dönüşü var, gelirsin bir daha Berlin'e, görürsün ondan sonra yiyeceğin yemekte, göreceğin hizmette. Onun için bunları zedeleyecek işler yapmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla burada bazı şeylere dikkat etmek durumundayız. Bakın burada önemli bir madde yine var. Hizmet alanlarının ortak havuzlara dönüşmemesi. Ne bu? Hizmet alanlarının ortak havuzlara dönüşmemesi. Ben onu çok iyi bilmiyorum Avrupa'da ama ben Türkiye'den size bir örnek vereyim. Mesela bizim hanımlarımız da şu son dönemlerde inanılmaz derecede ilme karşı bir meyil var. Kadınlarımız İstanbul için diyeyim mesela, kaç tane ders halkası var? 10 tane, hepsine giderler. Oraya gider, oraya gider, oraya gider, oraya gider. Her dersten de bir şeyler alırlar. Akşam koca gelir, koca işte güçte, hiç o şeylerde işi yok. O bir sürü bilgiyle kocanın karşısında, şimdi onu verecek ama nasıl verecek? Bir şekilde onu yansıtması gerekecek. Havuzlar ortak olmayınca da başlıyor çatışma. Hafız olsa bir hanım, koca eve geldiğinde Tebbet suresini değil kuru fasulyeyi görmek ister. Böyledir. Ölçüyü sarsmanın bir anlamı yok. O Tebbet suresi, Felak suresi, Nas suresi, o başka, yeri zamanı geldiği zaman. Ne zaman yeri ve zamanına uygun bir biçimde davransak o zaman. Şimdi burada ortak havuzlara biraz dikkat çekmek istiyorum benim güzel kardeşlerim. En sonda da söyleyeceğim zaten. Eğer nübüvvetin bir başarısı varsa, ki var değil mi? 23 yıl çok az bir zaman ama Allah Resulü müthiş bir başarı elde etti. 23 yılda.
İnanın siyeri biraz bilen bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum.

0: Vallahi onun altında aile var. Aile var. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi o aile meselesini kurmasaydı, sahabeye de o aileleri bir şekilde yansıtmasaydı olmayacaktı bu. Olmayacaktı. Olmayacaktı. Ben geçenlerde bir şey lazımdı bana, bir anket yaptırdım. Cuma namazı kıldığımız bir cami var İstanbul Eyüp'te. Bizim öğrencilerden iki tanesini görevlendirdim. Dedim ki camiden çıkan cemaate hutbenin konusunu sorun. 90 kişi camiden çıkıyor. 100 kişiye sordurdum, 90 kişi hutbeyi bilmiyor. Bir deneyin. Şimdi bunun sebepleri var. Tek sebep değil. İşte imam kalkar elinde kağıtla heceleyerek okursa, ruh olmazsa, şu olmazsa olmaz. O ayrı bir mesele. Ama netice itibariyle o hutbenin dinlenilmesi Cuma'nın en önemli meselelerinden bir tanesi. Şimdi ben bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Hanımlar, bu ümmetin hanımları, Cuma günü eşleriniz geldiğinde akşam, hele bey, anlat bakalım bugünkü hutbe neydi diye bir sorun. Bir daha sorun. Üçüncüsünde ne güzel gelip şakır şakır size anlatacak. Biz camilerle ev arasında mecburen bir bağ kurmak zorundayız. Camiyle ev bir nefes borusuyla birbirine bağlıdır. Boru kesildi, nefes bitti ve ölürüz biz. Ve şu anda nefessizlikten ölüyoruz. Ölüyoruz. Çünkü mabetle ev arasında bağımız yok. Bu bağı en üst düzeyde kurmak durumundayız. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla ortak havuzlar bu. Mesela hepimiz çalışan insanlarız ya. Ben de saat 6.30'da çıkıyorum evde. Her gün hem de. Gece saat 2'de de gitsem eve. Biliyor hanım 6.30'da muhakkak çıkarım evden. Akşam da Allah ne zaman gönderdiyse o zaman gelirim. Bu kadar yoğunuz, bu kadar mesela işlerimiz var. Siz de Avrupa'nın ağır şartlarında çalışıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ne yaparsak yapalım benim güzel kardeşlerim, hiç değilse haftanın bir günü beraberce aynı ilim meclisinde bulunmak durumundayız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
4: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef

0: radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem. Senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem. Senin rahmetine sığınırım.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ne yapacaksınız? Allah'ın evlerinden bir evde bir araya geleceksiniz. Odanın birinde erkekler, birinde hanımlar. Bir anda. Olmadı, siz bir yerde, kadınlar bir evde, erkekler bir yerde. Olmadı, camide kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde. Ama besleneceğiz. Mecburen aynı havuzdan besleneceğiz. Aynı anda besleneceğiz. Eğer kadının bilgisi artar, erkeğin artmazsa bu felaket. Erkeğin bilgisi artar, kadının artmazsa bu daha büyük bir felaket. Bunun eşitlenmesi gerekir. Bunun birbirine yakın olması gerekir. Bunu gurur etmenin, kibir etmenin de bir anlamı yok. Hepimiz birbirimizin hem hocasıyız hem talebesiyiz. Bazen hanımdan da alacağımız dersler vardır. Bazen onların bizden alacağı dersler vardır. Öyle derler bazıları, işte kocadan hoca olmaz. Ben bunu kabul etmeyenlerdenim. En iyi hoca koca olur aslında. Niye olmasın? Biz birbirimize hem hocayız hem talebeyiz. Bunu en üst düzeyde işletmek durumundayız. Onun için özellikle siz Avrupa'da, Berlin'de bu noktada Müslümanca kalmanın mücadelesini verirken bu ortak havuzlara çok dikkat etmek durumdasınız. Yoksa bu noktadaki zaafiyetin inanın çok ağır bedelleri oluyor. Sonuncusu da şu, işlerin aile hukukunu zedelemeye başlamaz. İş yoğun, tamam. Ama şöyle bir peygamber var karşımızda. Ben söyleyeyim, siz karar verin. Gece Ayşe anamızı uyandırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor, müsaade var mı biraz Rabbimle baş başa kalayım. Bunu yapan bir peygamber var önümüzde. Eğer böyleyse ben işi taşıdığımda eve, ev hanımındır ya, ondan izin alırım. Onun müsaadesiyle yaparım. Onun hakkından aldığım zaman onun gönlünü alırım. Bir şekilde telafi etmek zorundayım. Yoksa inanın o ailede saadeti devam ettirebilmemiz mümkün değil. Öyle bir hale gelir ki mesela var içimizde öyleleri. Kadın nefret ediyor kocasının işinden. Duyunca mesela diyelim neyle uğraşıyorsa, memursa işte, amirse, şurada, duyunca fıttırıyor o iş. Onun için artık başka bir noktada konumlanmış bir vaziyette. Dolayısıyla böyle bir noktaya iş varmaması için ölçüyü, dengeyi sarsmamalıyız. Zor, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Geldim sonuncusuna. Dış etkenlerin kuşatması. Birincisi ne? Ailenin itibarsızlaştırılması. İtibarsızlaştırılıyor şu anda aile. Evlilik hayatın sonlarına itiliyor. Biraz önce verdim evlilik yaşını mesela size. Allah korusun bir tedbir alınmazsa var ya, 10 yıl sonra biz kendi ülkemiz için çok garip rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Allah o günleri bizlere yaşatmasın. İnşallah hepimiz gayret edelim, mücadele edelim. Ama aileyi itibarsızlaştırıyor. İtibarsızlaştırıyor. Dış etkenler. Ne evleneceksin diyor ya, koca derdimi çekilecek, işte kadın derdimi çekilecek, ne yapacaksın, biraz daha bekle diyor, hayatını geçir diyor, hayatını yaşa diyor, şunu diyor, bunu diyor, bir sürü onun da ambalajı var, okul bitsin, akademik kariyer bitsin, şunu da yap, bunu da yap. Bizim bir komşumuz vardı, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti, hacı baba da vefat etti, benim babam, beraberce camiden geliyorlar, yaşları yakın birbirine. Babam soruyor o komşuya, kaç tane torunun var? Kendi torunları fazla ya, hava atacak. Onun için soruyor, kaç tane torunun var? Adam diyor ki, babam, hacı baba diyor, ne torunu, daha ben evlenmedim diyor. Nasıl diyor? Evlenmedim diyor, nasip olmadı. Ya niye diyor? Vallahi bilmiyorum diyor, 20 yaşlarındaydım. Dedim ki şunu da halledeyim, baktım 30 olmuşum. Şunu da bir bitireyim, ondan sonra 35, şunu da bir yapayım 40, şunu da bir yapayım, bir de bakmışım 60 yaşına gelmişim, ondan sonra da olmadı. İnanın ki böyle. Kim bitirmiş ya dünyanın işlerini? Kim bitirmiş? Hiçbirimiz bitirmiyoruz. Onun için bir avuç toprak da yüzümüze konuyor ki bitmedi işte, al gözüne girsin dercesine yani. Bitmiyor, bitmiyor, hiçbirimizin bitmiyor bu noktada.
Dolayısıyla biz o manada bazı şeylere takılırsak Allah korusun iş kayıp gidecek. Dolayısıyla dışın etkenlerden, kuşatmalardan, ailenin itibarsızlaştırmasına karşı çıkacağız. Gençlerin yanında evliliğin itibarını sarsarak konuşan her yetişkin Allah katında mesuldür. Bunu unutmayın. Ve biri size eğer evliliği kötülüyorsa dinlemeyin. Kulağınızı kapatın ona, çıkın gidin işinize bakın. Kim bunu söylüyorsa size doğru söylemiyor. Allah kötü olan bir şeyi bizden ister miydi? Kötülüğe dönüştüren biziz. Onun için asla bu ailenin itibarsızlaştırma meselesinde bir Müslümanın böyle bir gündemi olmaz. Müslüman bu noktada daha duyarlı olur. İkincisi, medyanın olumsuz etkileri. İzlediğimiz filmler, okuduğumuz şeyler bize sinyaller gönderiyor benim güzel kardeşlerim. Dizide gördüğün bir hayalin hayatın içerisinde olmasını bekliyorsun. Yok böyle bir şey. Eğer öyle olsaydı o diziyi çevirenlerin hayatlarında en güzel saadet olurdu. Onların hayatlarının nasıl olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bizi bugün filmlerle, tiyatrolarla, sinemayla, medyadaki haberlerle ne yazık ki dıştan kuşatıyorlar. Bu bilinçli bir şey. En başta bir şey söyledim. Yeryüzünde iktidarı, mülkü ele geçirenler ifsad ediyor. Hem ekinleri hem nesilleri. Nesillerin ifsadında medyanın inanılmaz derecede bir etkisi var. Gelelim üçüncüsüne. Telefonumu unutmuşum, yoksa şöyle gösterecektim size. Cep telefonu şu anda hanımların nazarında kuma. Kuma. Çıldırıyor hanım.

Allah biliyor bizim niyetlerimizi. Her şeyi ölçülü kullandığımız gibi sosyal medyayı da ölçülü kullanmak durumdayız. Eğer sosyal medyanın hayatımızı kuşatmasına yer verirsek o kuşatılan hayat zindana dönüştürüyor evi, zindana dönüştürüyor o hayatı. Allah muhafaza eylesin. Sosyal çevrelerin menfi tesirleri, dış etkenler, arkadaş grupları, işte komşular, şunlar bunlar neyse ve sonuncusu da helal ve haramın yerini keyif ve konforun alması. Bu modernizmin bize dayattığı bir şey, ne yazık ki helal ve haram çizgilerinin yerini keyif ve konfor alıyor. Buna alışan adam da bir müddet sonra helal haram diye bir şeyi artık takmamaya başlıyor. Allah bizi bu noktada hassas olanlardan eylesin. Bakın benim güzel kardeşlerim, günah işlemek kötü. Hemen tevbe edip Allah'a yakarmamız gerekir. Ama günah işlemekten daha kötü bir şey var. Günaha alışmak. Eğer alışır da artık tepkimizi kaybedersek Allah korusun felaket başlamıştır. Ve şeytan bizi günahlara alıştırıyor. Hassasiyetlerimizi zedeleyerek bizi günahlara alıştırıyor. O noktada biz de her an birbirimize iyiliği emredeceğiz. Takvayı emredeceğiz. Takvayı kuşanacağız. Elimizden geldiğince bunu hayatımızda esas kılmaya çalışacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Son iki şey söylüyorum. Sözlerimi bitiriyorum. Benim güzel kardeşlerim. Bakın siz şu anda Yesrib gibi bir coğrafyada, Habeşistan gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Siyerin içerisinde kendimize konum bulmaya çalışıyoruz. Habeşistan'a gönderdi biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde 101 kişiyi. Yesrib'e de Es'ad İbni Zürare'yi gönderdi. Bir yıl sonra da Mus'ab'ı gönderdi peşinden. Medine sonra olacak biliyorsunuz. Şu anda siz de burada onun için bulunuyorsunuz. Siz unuttunuz belki de bunu. Bir daha hatırlamamız lazım bizim bunu. Babalarınız, dedeleriniz buraya geldikleri zaman 2-3 yıl burada çalışacaktılar. Biraz mark alıp dönecektiler. Allah ise başka bir şey planlamıştı onlar hakkında. Toprağın hakkı secde, o secdelerin birileri tarafından burada yapılması gerekiyordu. Bakın biraz önce burada bu salonda bir kardeşimiz Kur'an okudu. Biz duysaydık şu duvarların sesini, şu taşın sesini, o Kur'an'ın sesiyle canlı o varlıklar nasıl bir hale girdiklerini anlayamazdık. İnanın ki tahayyül edemezdik. O hücreleriyle bütün şu bina şöyle bir sarsıldı. Şimdiye kadar belki onlarca kez yanlış, kötü, haram işlenen bir yerden Allah'ın kelamı okundu. Ben olmasam, sen olmasan kim yapacak bunu? Onlarca camimiz var elhamdülillah şu anda Berlin'de. O camilerde, evlerde secde için alınlar her yere konduğu zaman ah bir duysak o toprağın sesini, o secdeden dolayı o topraktan gelen sesi bir duysak. Allah bunun için sizi tutuyor burada. Onun için hiç boşuna uğraşmayın. Döneceksiniz köye, köyde şöyle olacak, böyle olacak. Dönme müme yok, bitti. Buradasınız ya. Siz dönseniz çocuklarınız dönmeyecek, çocuklarınız dönse torunlarınız dönmeyecek. Allah burayı secdesiz bırakmayacak. Öyleyse eğer zorlamaya gerek yok, kadere karşı niye biz gelelim ya? Hakkımızda hayırlısı neyse ona teslim oluruz. Nasıl Habeşistan'da direndi Müslümanlar? Yesrib nasıl Medine'ye dönüştü? Üç şeyle. Aile kurdular. Aileyle korundular. Aileler kurulmasına vesile oldular. Üç şeyle. İnanın başka bir şey değil. Kendileri aileydi zaten. Aile kurdular. Bakın Necaşi'yi imana taşıyan Cafer'in ailesidir. Biliyorsunuz Necaşi'nin bir oğlu oldu Habeşistan'da. Kundağı sardı, Cafer'e gönderdi. Dedi ki Resulullah'ın amcasının oğludur. Cafer koysun onun adını.

0: Cafer'in de o gün bir oğlu olmuş. Cafer oğluna Resulullah'ın en çok sevdiği isim Abdullah'tır. Ben de o Abdullah ismini oğluma verdim. Necaşi'nin oğlunun ismi de Abdullah olsun diye Abdullah ismini veriyor. Sonra da alıyor o Abdullah'ı, Necaşi'nin oğlu Abdullah'ı Esma'ya veriyor. Esma hanımı Esma binti Ümeys. Esma diyor, emzir, süt bağımız olsun onunla. Emziriyor. Bilmiyorum var mı Berlin'de Etiyopyalı, Habeşistanlı. Görürseniz sarılın bir yav, sarılın ona, deyin ki meğer siz Ehli Beyt'in süt kardeşiymişsiniz. Siz Ehli Beyt'le süt kardeşi olmuşsunuz. Her birisi Ehli Beyt'in süt kardeşidir inşallah. Böyle olduğu için arttı aileler. Ve Habeşistan gibi Hristiyanların çok olduğu bir yerde bir avuç insan aile oldu, aile kurdu, aileyle korundu. Aileyle korundu. Yesrib Medine'ye nasıl dönüştü? Vallahi aynı. Esad İbni Zürare ve beş arkadaşı, toplam 6 kişi ya. Bir yıl sonra 12 kişi geldiler. Mus'ab geldi. 75 kişiyle döndü. Resulullah'ın huzuruna Hazreti Mus'ab geldiği zaman ya Resulallah dedi. Yesrib'de imanın girmediği ev kalmadı. Allah Resulü o kadar sevindi ki sarıldı Mus'ab'a. Mus'ab dedi. Desene Mus'abul hayırsın sen. Mus'ab İbni Umeyr değil, Mus'abul hayırsın. Hayırlı Mus'absın. Allah senin elinle hayrı ulaştırdı Yesrib'e. Ya bu sözü Resulullah inanın sadece Mus'ab'a söylemedi. İstiyor musunuz hayırlı birisi olmak? Çoğaltacaksınız bu evleri. Çoğaltacaksınız. Ne kadar arttırabilirseniz 300 bini aşkın, bakın bu memlekette, bu güzel topraklarda, Berlin'de sizinle aynı memleketli olan insan var. Kim bu insanlara el uzatacak? Ailelerimiz sağlam olacak. Yere sağlam basacağız. Aynen sahabe gibi kurtulma derdimiz var. Kurtulmak için çırpınacağız. Başkalarını da kurtarma adına gayretimizi artıracağız inşallah. Allah bu uğurda yar ve yardımcınız olsun. Size söyleyeceğim ikinci ve son şey şu. Benim güzel kardeşlerim, aynı dünyada, aynı zeminde yaşıyoruz. Sakın bana demeyin hocam sen zaten ilimle milimle uğraşıyorsun. Senin dünyadan haberin yok. Valla ben dünyadan haberim olsun diye hep dünyanın içindeyim zaten. Hep insanları dinliyorum, insanlarla beraberim. Dertleri dinliyorum ki dertlere bir şeyler söyleyebileyim. Şu anda inanılmaz bir tufan var. Tufan. Aynen Hazreti Nuh'un zamanındaki gibi. Lut kavmini aratacak kadarız biz. Lut kavminin karşılaştıklarını biliyorsunuz. Şu anda o ne Lut kavmi? Nerelerdeyiz biz? Onları ben buradan anlatsam size, siz benden daha iyi bildiğiniz için gerek yok. Ama bir tufan yaşıyoruz. Bu tufanın içerisinde korunacağımız bir şey var. O da Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi de benim evim, senin evin. Başka yer değil. Eğer ben evimi Sefinetun Necata, bir kurtuluş gemisine çevirebilirsem, dünya tufana mahkum olsa ne yazar bana ya? Ne yazar bana? Bütün Firavun'un zulmünün Mısır'a yayıldığı zaman 3-5 tane kıblegah ev kurtuldu, kurtardı ve o evlerden bir evden yetişti. Musa Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bu böyledir zaten. Onun için hiç şimdi bizim telaşlanmaya gereğimiz yok. Ya cadde böyle oldu, sokak şöyle bozuldu, üniversiteler şöyle oldu, liseler böyle bozuldu. Tamam bozuldu, ben de biliyorum bozuldu. Ama benim evim eğer Sefinetün Necat olursa, benim evim Sefinetün Nuh olursa, Nuh'un gemisi olursa, tufan istediği kadar şiddetli olsun, o gemiyi yüzecek, sahili selamete varacak Allah'ın izniyle. Evlerimizi Sefinetün Necat'a çevirelim inşallah. Dua ediyorum sizlere. İnanın ki size o kadar çok dua ediyorum ki, hatta Türkiye'deki hocalara da diyorum ya, diyorum ki siz unutuyorsunuz Avrupa'daki kardeşlerimizi. Anlatıyorsunuz dünya coğrafyalarındaki bütün mazlumları söylüyorsunuz. Niye Avrupa'dakilere dua etmiyorsunuz? Onlara da dua edin. Onların daha fazla duaya hakkı var. Ve bilin ki, inanın ki benim her duamda varsınız. Edeceğim de sonuna kadar. Niye edeceğimi de söyledim. Güneşin buradan doğacağından benim hiç şüphem yok. Ve yine bir de sizin huzurunuzda dua etmek istiyorum. Allah'ım diyorum, şurada bulunan bulunmayan bütün ehli imanın evlerini sen saadetle doldur. Allah'ım eşlerimizle aramızdaki sevgiyi, muhabbeti daha da ziyadeleştir. Çoluk çocuğumuzu salih ve salihalardan yetiştirebilmeyi bizlere kolaylaştır. Sen bizi evlatlarımızla, eşlerimizle, eşlerimizi ve evlatlarımızı bizimle mahcup eyleme. Yarın hesap defterleri açıldığı zaman o haklarla sırtında bir sürü yükle huzuruna gelenlerden eyleme. Allah'ım şeytana fırsat verme. Şeytanlaşmış insanlara fırsat verme. Evlerimize huzursuzluk sokmaya çalışanlara fırsat verme. Bizi her türlü şerden, beladan, musibetten muhafaza eyle. Şu güzel topraklarda Müslümanca yaşama ve Müslümanca kalma adına gayret gösteren şu kadar ehli imanı sen meleklerinle teyit eyle. Onların ayaklarını sabit tut Allah'ım. Gönüllerini dinin üzerine sabitle Allah'ım. Gözlerini, gönüllerini, yüreklerini, ellerini, ayaklarını kaydırma Allah'ım. Sen onları son nefeslerine kadar iman üzere daim eyle Allah'ım. Hepimizi imanın ikamesi için, hakkın ikamesi için, hak galip gelsin, batıl yok olsun diye gayret içerisinde olanlardan eyle Allah'ım. Bizi sadece kendisinin rahatı için çalışanlardan etme Allah'ım. Başkalarının mutluluğu için, rahatı için rahatlarından vazgeçenlerden eyle Allah'ım. Ve bizi bu aziz dinin hizmetkarı olarak kabul eyle Allah'ım. Biz hakkını veremedik. Doğru dürüst şu dine hizmet edemedik. Sen çoluk çocuğumuzu sahabi hasbiliğinde bu dinin hizmetkarı olarak istihdam eyle Allah'ım. Onların elleriyle o aziz İslam'ın aziz sancağını dünyanın dört bir tarafına duyur Allah'ım. O sancağı daha fazla mahzun eyleme Allah'ım. Daha fazla mazlum eyleme Allah'ım. Daha fazla boynu bükük kılma Allah'ım. Bir an önce nurunu tamamla da izzeti kaybettiğimiz o günlere yeniden bizleri eriştir Allah'ım. Her birimizin elbiselerini takva elbisesi edindir Allah'ım. Günaha, harama karşı hassasiyetlerimizi arttır Allah'ım. Hassasiyetlerimizi arttır Allah'ım. Neyden memnunsan onun arkasında bizi istihdam eyle Allah'ım. Neyden razı değilsen de bizi ondan uzaklaştır Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ve şu güzel topraklara bir an önce ezanı Muhammed'in semalarda çağladığı günlerin gelmesini nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Dünyada
1: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Kuddüs.
11: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin

kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in ağlaması. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana Kur'an oku dediler. Ben de ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana inmiş olduğu halde sen benden sana Kur'an okumamı mı istiyorsun dedim. Bunun üzerine Kur'an'ı başkasından dinlemek hoşuma gidiyor buyurdular. Böylece İsra suresini okumaya başladım. Acaba her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımız zaman halleri ne olacaktır? Mealindeki 41. ayete geldiğimde yeter buyurdular. Baktığımda gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir ayetin inişi üzerine Suffa ashabının ağlamaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Şimdi siz bu sözden, Kur'an'dan mı hayrete düşüyorsunuz? Günahlarınıza ağlamıyorsunuz da Kur'an'la alay ederek gülüyorsunuz. Mealindeki Necm suresinin 59 ve 60. ayetleri nazil olduğunda Suffa ashabı ağladılar. Öyle ki gözyaşları yanaklarının üzerinden süzülüyordu. Onların ağlamasını işiten Hazreti Peygamber de ağlamaya başladı. Biz de Hazreti Peygamber ağladığı için ağladık. Nihayet Hazreti Peygamber, Allah korkusundan ağlayan bir kimse cehennem ateşine girmez. Günah üzerinde ısrar eden de cennete giremez. Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah Teala sizin yerinize kendilerini affedebileceği günah işleyen bir kavim getirecekti, buyurdular. Bir ayet okunduğunda siyah benizli bir kişinin Hazreti Peygamber'in yanında ağlaması. Hazreti Peygamber, Bakara suresinin 24. ayeti olan "Eğer bu işi yapamadınızsa ki asla yapamayacaksınız, o takdirde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan ateşten sakının." ayetini okuduklarında şunları söylediler. Cehennem ateşi 1000 sene yanmak suretiyle kızarır ve sonra 1000 sene daha yanarak beyazlaşır. Nihayet 1000 sene daha yanarak simsiyah kesilir. Artık bundan sonra bu simsiyah ve karanlık ateşi hiçbir şeyi söndüremez. Bu sözler üzerine orada bulunanlardan siyah benizli bir adam feryat ederek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam inerek, "Şu huzurunda ağlayan kişi kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber de "O Habeşli birisidir" diyerek onu övdüler. O zaman Cebrail aleyhisselam şöyle dediler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İzzet ve celalim hakkı için, arş üzerindeki yüceliğim hakkı için, kullarımdan herhangi biri bu dünyada benim korkumdan ne kadar çok ağlarsa cennette de o kadar çok gülecektir. Kays bin Ebi Hazim şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Ebu Bekir de oradaydı ve Allah Teala'ya hamdü senalar ederek durmaksızın ağlıyordu. Hazreti Ömer bir cuma günü hutbede Tekvir suresini okudular. Ancak 14. ayet olan "İşte o zaman her nefis kendisi için önceden ne hazırlamışsa onu görür ve bilir" mealindeki ayete gelince artık ağlamaktan okuyamaz oldu ve bu yüzden de hutbeyi kesmek zorunda kaldı. Hazreti Ömer, "Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Bunu önleyici hiçbir şey yoktur." ayeti kerimeleri okunduğunda korkudan hastalanarak yatağa düştü. Halk 20 gün onun ziyaretine geldi. Hazreti Ömer bir gün sabah namazını kıldırırken Zamm-ı sure olarak Yusuf suresini okumaya başladı. Sonra üzüntüden iki gözü ağardı. O, üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. Mealindeki 84. ayete geldiğinde kendini tutamayarak ağladı. Bunun üzerine okumayı keserek rüküye vardı. Abdullah bin Şeddat şöyle anlatıyor. Bir sabah namazında en son safta bulunuyordum. Namazı kıldıran Hazreti Ömer Yusuf suresini okuyordu. Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ayetine geldiğinde ağlamaya başladığını işittim. Hazreti Ömer herhangi bir ayeti okuyup diğerine geçmek istediğinde ağlamaya başlıyor ve o kadar çok ağlıyordu ki sonunda takati kesilip yere düşüyordu. Sonra da evine çekiliyordu. Halk da hastalandığını zannederek onu ziyarete gidiyordu. Hazreti Osman'ın ağlaması. Bir gün bir kabir üzerinde duran Hazreti Osman, mübarek sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Yanındakiler, "Sen cennet ve cehennemden bahsederken ağlamıyorsun da kabri hatırladığında mı ağlıyorsun?" dediler. O da cevap olarak şunları söyledi. "Ben Hazreti Peygamber'in, kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Kişi bundan kurtulabilirse, ondan sonraki duraklar kolaydır. Yok eğer kurtulamazsa, ondan sonrakiler çok daha şiddetlidir. Hiçbir manzara, kabrin manzarasından daha korkunç olamaz." buyurduğunu işittim. Hazreti Ömer'in azatlısı Hani şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Osman'ın bir kabrin başında durup şu şiiri okuduğunu duydum. Eğer şu çukurdan kurtulabilirsen, büyük ve tehlikeli bir beladan kurtulmuş olursun. Aksi takdirde senin için kurtuluş yoktur." Muaz bin Cebel'in ağlaması. İbni Ömer ağladığını gördüğü Muaz bin Cebel'e, "Ey Muaz, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. O da şunları söyledi. "Hatırıma Hazreti Peygamber'den işitmiş olduğum şu hadisi şerif geldi de onun için ağlıyorum. Riyanın en azı dahi şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi gizli takva sahipleridir. Böyleleri ortalıkta bulunmadıkları zaman kimse tarafından aranmaz. Bir yerde bulundukları zaman da tanınmazlar. Yani şöhretleri yoktur. İşte asıl hidayet mumları ve ilim çıraları böyle kimselerdir." İbn Ömer Mutaffifin suresini okuyordu. 6. ayet olan "O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda hesap vermek için dururlar." mealindeki ayete geldiğinde ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki güçten düşüp yere kapaklandı. İbn Ömer Bakara suresinin son ayetlerinden olan "İçinizde olanı açıklasanız da, gizleseniz de, Allah ondan ötürü sizi hesaba çeker" ayetini her okuduğunda ağlar ve "Bu ne korkunç bir tehdittir" derdi. İbni Ömer, Hadid suresinde "İman edenler için Allah'ı ve haktan inmiş olan Kur'an'ı anmak için kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi?" ayetini okuduğunda kendini tutamayarak ağlardı. Yusuf bin Mahek şöyle anlatıyor. Bir gün İbni Ömer'le birlikte Ubeyd bin Umeyr'in yanına gittik. Oraya vardığımızda Ubeyd

0: çevresinde bulunan bir grup insana vaaz-ı nasihat ediyordu. Biz de oturduk. Bir ara İbni Ömer'e baktım. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir keresinde Ubeyd bin Umeyr, "Acaba her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların üzerinde şahit kıldığımız zaman halleri ne olacaktır?" ayet-i kerimesini sonuna kadar okudu. Onu dinlemekte olan İbni Ömer, sakalı ve yakası gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar ağladı. Bu olayı aktaran Abdullah şunları söylüyor. O sırada İbni Ömer'in yanında oturmakta olan kişinin söylediğine göre kendisi neredeyse kalkıp Ubeyd bin Umeyr'e "Vaazını kısa kes, çünkü şu ihtiyara, İbni Ömer'e eziyet ediyorsun" diye bağıracakmış. İbni Abbas ve Ubade bin Samit'in ağlamaları. Abdullah bin Abbas'la Mekke'den Medine'ye kadar yolculuk yaptım. Bir yerde konakladığımızda gecenin bir kısmında kalkar ibadet ederdi. Bunları dinleyen Eyyub, Abdullah bin Ebi Müleyke'ye İbn Abbas'ın okuyuşunun nasıl olduğunu sordu. O da şunları söyledi. Bir keresinde, "Bir gün ölümün sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte ey insanoğlu, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir" denir, ayetini okudu. Arkasından da ağlamaya başladı. Gittikçe de hıçkırıkları çoğalıyordu. Ebu Reca, gözyaşlarının aktığı yeri işaretle, "Abdullah bin Abbas'ın burası çok ağlamaktan çürümüş bir fotin bağına benziyordu" demiştir. Osman bin Ebi Sevde şöyle anlatıyor. Übade bin Samit'i göğsünü mescidin cehennem vadisine bakan duvarına dayamış ağlarken gördüm. Yanına vararak, "Ey Eba Velid, niçin ağlıyorsun?" diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. "İşte burası Hazreti Peygamber'in cehennemi gördüğünü söylediği yerdir." Abdullah bin Amr ve Ebu Hureyre'nin ağlamaları. Yala bin Ata'nın annesi şöyle anlatıyor. Abdullah bin Amr kapısını arkadan kilitleyerek ağlardı. Öyle ki gözleri çapak içinde kaldı. Bunun üzerine ben de onun gözlerine sürme çekmeye başladım. Ebu Hureyre ölüm döşeğinde yatarken ağladı. "Niçin ağlıyorsun ey Eba Hureyre?" diye sorulduğunda şunları söyledi. "Beni dünyanızdan ayrıldığım için ağlıyorum zannetmeyin. Yolum uzun, azığımsa azdır. İşte ben bunun için ağlıyorum. Ben şu anda cennet ve cehenneme açılan iki kapı arasında bulunuyorum ve beni hangisine sokacaklarını da bilmiyorum."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Partimizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
2: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Câsiye suresinin 14. ayet-i kerimesine geldik. Bir önceki sayfada Allah Teala insanın emrine denizleri amade kıldığını, semadaki yerdeki her şeyi ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemi'an minhu, bütün bunları yerde gökte neler varsa insanın emrine amade kıldığından bahsetmişti. Peki böyle bir insan var, bütün bunlar idaresinde. Şimdi o insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber iman etti, ona teslim oldu. Kur'an-ı Hakim onda yeni bir kimlik inşa etti. O kimlikle beraber Kur'an-ı Kerim ona diyor ki: "Kul lillezine amenu yaghfiru lillezine la yercun ayyamallahi liyazi kavmen mimma kanu yeksibun." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem me emrediyor. Onun şahsında bütün ümmetine, bütün ümmet yapısına emrediyor Kur'an-ı Hakim. Söyle iman edenlere. Burada iğfiru makul kavl mahzuftur. Yani affediniz de onlara, onlar da affetsinler. Kimi affetsinler? Yaghfiru lillezine la yercune eyyamallah. Eyyamallah aslında her gün Allah'ın günüdür. Fakat inne yevmel fasli, fasıl günü, Müslümanın kafirden ayrılacağı gün, o gün Allah'tan başka kimsenin söz hakkı yok. Dünyada insanlar da konuşurlar, Allah Teala'nın hükümleri var. Ama adam der ki ben şöyle diliyorum. Tıpkı ne gibi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona dönüyoruz. O yarattı bizi, ondan geliyoruz. Yine dünyada yarattı bizi, yaşadık bu dünyada, amellerimiz var. Amellerimizle yine ona gidiyoruz. Peki geldiğimiz yerle gittiğimiz yer arasındaki ne fark var? Geldiğimiz yerde irademiz vardı. Dünyada dilediğimizi yapabiliyorduk. Ama orada irademiz yok artık. Orada özür yok. Orada ya cennet var ya cehennem var. Orada Allah Teala'nın hükmü var. Bunlar da o günü inkar ediyorlardı. Ahireti, fasıl gününü, din gününü, ceza gününü, onu reddediyorlardı. Müslümanlara da diyor ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ. Peki neden onları affedecekler? لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala o kavme yaptıklarının karşılığını verecek ahirette. Onun için burada değil de oraya hesap bıraksınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Kurtubi rahimehullah diyorlar ki, naklediyor İmam Kurtubi, sahabe Efendimiz'e geliyor, mustazaflar, mazlumlar Mekke-i Mükerreme'de, bunlar bize eza ediyor diyorlar. Efendimiz aleyhisselam da bunu ahirete bırakın. Onlar Efendimiz aleyhisselama hesaplaşmak için geldiklerine göre, yani hesaplaşma talebiyle geliyorlar Resulullah aleyhisselama. O zaman anlıyoruz ki sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz bu ayet-i kerime nazil olduğunda Mekke müşrikleriyle hesaplaşabilecek bir güce, kuvvete ulaşmışlar. Veya Hazreti Ömer'le alakalı burada bir rivayet de var.

Kerim de onlara şimdi bu hesabı görmeyin, sonraya bırakın. Neden? Çünkü وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Siz küçüksünüz ama bir cihetle devsiniz. Çünkü Allah alemde her şeyi sizin emrinize musahhar kıldı. Uçaklar sizin emrinize semada gidiyorlar. Yerde hayvanlar, bütün vasıtalar sizin emrinizdeler. Ey Müslüman, sen bunları görüyorsun, Allah'a şükrediyorsun. Böyle ufak meselelerle alakadar olma. O yoluna diken serdi, ayağın kanadı diye dönüp bu adamlarla meşgul olma. Eğer bir hayvan ayağını ısırırsa sen de gidip onun ayağını ısırma diyor. Hudil affe ve mur bil urfi ve arid anil cahilin. Yani af yolun, af meşrebin, mesleğin olsun. Ama Kur'an-ı Kerim bir bütün almak lazım. Ferdi olarak bu tür bir taarruz varsa o zaman Müslüman affeder, ama bir devlet çapında bir taarruz varsa, birilerinin ifsadı varsa, ümmeti bozuyorlarsa, o zaman Müslüman hudil affe ve amur bil urfi ve arid anil cahilin. Yani hadi her defa affedelim demez. Ve amur bil urf aslında, yani ve amur bil urfi, siz maruf olanı emrediniz. O maruf olanı emretmek de bir anlamda küfre, zalime karşı da bir mukavemette bulunma da vardır. Yani o ayet-i kerimenin içerisinde öyle de anlamak gerekir. Men amile salihan feli nefsi. Peki onları affedersek ya Rabbi nasıl olur ki? Yani biz amel salih işliyoruz, onlar isyan ediyorlar. Ve men esa'e fe aleyha. Yani suçlar şahsidir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Kim ameli salih işlerse onun sevabı kendine döner. وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Kim de kötülük yaparsa yani onun vebali de ona aittir. Bunlar evet yeryüzünde size zulmediyorlar. Alim-i İslam'a bütün bunları yapıyorlar. Devlet olarak affetmeyin. Ümmet olarak affetmeyin. Affedemezsin zaten kardeşim. Yani birileri ümmete zulmettilerse sen kalkıp da ben ümmete yaptığı bu kadar zulüm vardı bunların affediyorum diyemezsin. Sana yaptıklarını affedebilirsin. Onları affet. Yani bu adamlar yarın kurtulabilirler, hidayetleri söz konusu olur. Böyle bir beklenti varsa o zaman suçlar şahsidir de yarın onun salahını, tevbesini bekle. Thumme ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bu dünyada yapılanların hesabı var. Onlar orada görülecek. Şimdi burada Müslümanlara bir ufuktan bahsetti. Buraya bakın. Küçük şeylerle uğraşmayın. Ümmetin meseleleriyle alakadar olun. O meseleler nasıl yoluna girecekler? Ona dair canlı bir örnek getiriyor. Beni İsrail'den bahsediyor. Onlar Allah'ın halifeleriydi. Ya beni İsrail'e zikuru ni'meti yelleti en'amtu aleyküm ve enni fazzaltüküm alel alemin. Peki onlara Allah Teala nimetler vermişti ama onlar ihanet ettiler. Ya beni İsrail'e zikuru ni'meti yelleti en'amtu aleyküm ve enni fazzaltüküm alel alemin. Yani biz onları yaşadıkları zamanda bütün milletlerden daha üstün tutmuştuk ama ihanet ettiler. İhanet edince peygamberleri öldürdüler. Bunların neticesinde o nimeti Allah Teala onlardan aldı. Artık yeryüzünün komutası Yahudilerde, Beni İsrail'de değil. Siz de onlar gibi olabilirsiniz. Sizde de öyle bir ihanet olursa siz de Yahudiler gibi zelil bir konumda olursunuz. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ buyurdu. Yemin olsun ki Beni İsrail'e, henüz onlar bozulmamışlardı, Yahudileşmemişlerdi. Beni İsrail'e kitabı, Tevrat'ı verdik. Vel hukme, hükmü verdik, idareyi ya da hikmeti verdik. Hikmetle hükümet arasında alaka var, aynı kökten geliyorlar. Hükümet hikmetten gelir. İnsanları bir hikmete bağlı olarak yönetmek olduğundan dolayı hükümet denir. Peki vel hukme, hükmü verdik. Ve nübüvvete, nübüvveti verdik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Helal olan şeyden onları merzuk yaptık. Yani Nil'den Fırat'a kadar o nehir arasındaki yer onlarındı. Şimdi hala ne diyorlar? Arz-ı Mevud diyorlar. Alacaklar, haritasında var. Anadolu

Onun güney tarafı Nil Nehri'ne kadar bize vaat edilen toprak. Onun için Orta Doğu dedikleri yerde bu fitneyi İsrail onun için körüklüyor. Şu an İslam aleminde en rahat devlet hangisi? İsrail. Niye? Çünkü Suriye'yi birbirine düşürdü. Irak'ı yaptı. Ötekini ayaklandırdı. Belki devlet kurmanın peşine düştü. En rahat hale gelen, yani savaşmayan, savaşmama noktasında en rahat noktada hangisi? İsrail. Bütün bunları niye çıkarıyor? Bütün bu filmlerin arkasında kim var? Şunların, bunların, masalları çevrenlerin arkasında o var. Neden? Çünkü onda hüküm vardı. Hükümet vardı. O hükümeti hala bekliyor. Peki o hükümeti Allah Teala ne zaman ona vermişti? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce. Yani ve kedalike ceannakum ummeten vesaden litekunu şuhada alennas. Allah Resulü gelince Yahudi bu iktidarını kaybetti ama hala onu arıyor. Oradan ta Fırat'tan Nil'e kadar bütün o toprak. Şimdi kalkıyor birisi oraya Mezopotamya diyor. Öteki başka bir şey diyor. Ya kardeşim, oranın adı Bilad-ı Şam'dır. Oranın adı Sevad-ı Irak'tır. Neden birileri perde arkasından bu filmleri çeviriyorlar? Orta Doğu da meşhur bir kavram değil. Kim söylüyor Orta Doğu'yu? İngilizler dünya merkezinde duruyorlar. Diyorlar ki burası doğunun ortası, burası uzak doğu, burası yakın doğu. Kime göre yapıyor bunu? Kendine göre. Yani diyor ki dünya merkezinde benim. Bana göre bura Orta Doğu'dur. Peki bize göre Orta Doğu mudur? Irak Orta Doğu mudur? Suriye Orta Doğu mudur? Oranın adı var. Nedir orası? Bilad-ı Şam'dır. Şam diyarıdır. Allah Resulü İslam bir terminoloji geliştirdi. Ama Müslümanlar siyaseten güçlerini kaybederlerse o zaman efendilerinin ıslahlarıyla siyaset üretmek zorunda kalırlar ki şimdi modern köleler var. Amerika kuruyor orada. Diyor ki sen onunla savaşacaksın. Sen onunla savaşacaksın. Bir yerde Şia var. Amerikan himayesinde 35 yıldır Amerikan himayesindeki bir güç var orada. Adam bir kalkmış şimdi diyor ki İran'ı eleştiriyor ama diyor ki Hümeyni kahraman adamdı. Yani Suriye'de biten bir İran var. Suriye'de katil olduğu ortaya çıkan bir İran var. Müslümanlar o İran'dan nefret etmesinler diye ayrıştırayım diyor. Hümeyni burada dursun. O İran'ı, bugünkü İran'ı tenkit edeyim, yine insanların İran zehirlenmesi devam etsin. Oradan zehir gelsin. Asıl o zehrin kaynağı Hümeyni. Ondan geliyor. Said Havva ilk defa Hümeyni diye o kitabı yazdığı zaman küçük bir risale. O zaman büyük tepkiler almıştı. Hemen İran devriminden sonra o kitabı yazmıştı. Hümeyni kitabı ilk Sunni bir alimin İran mülahazalarıydı o. O cihetten çok önemliydi. O kitabı okumanız lazım. İnternette indirin. Hümeyni diye Said Havva'nın rahmetullahi aleyh sufidir. İhvan'ın Suriye liderlerinden. El Esas fi Tefsir'in, El Esas fi Sünnen'in sahibi olan Said Havva rahmetullahi aleyh. Çünkü ortada büyük bir tuzak vardı. Eğer o bir tuzak olmasaydı o zaman Amerika'ya bu kadar İran büyütmezdi kardeşim. Türkiye için geziye eşkıyaları çıkarıyorlar. İki tane silahı Suriye'deki Müslümanlara gönderemiyorsun. Ama İran Yemen'de savaşıyor. Husiler devrim yapıyorlar. %10 yoklar, 15 yoklar. Ama İran adına orada devrim yapıyor. Ey Amerika, Müslüman oradaki mazlum millete iki tane silah gönderirken sen o tırları durduruyorsun da madem İran senin düşmanın, neden Yemen'de savaşırken o İran'ı dur demiyorsun? Suriye'ye iki tane asker gönderemezsin kardeşim. Dünya ayağa kalkar. Ama İran askeri Suriye'de savaşıyor. Lübnan'da varlar, Irak'ta varlar. Yani ortada bir film var. Bir film çeviriyorlar. İran zahirde Amerikan düşmanı, neden böyle? Kahraman olması gerekirdi. Amerika ile savaşan bir kahraman, Müslüman gençler Amerika'ya tepkileri var. Nereye gitsinler? İran yanına gitsinler. İrancı olsunlar. İrancı ehli sünnet düşmanı bir nesil oluşturdular. İkincisi ne? İkincisi de şimdi Ed-Devletul İslamiye fil Irak ve Şam diye bir örgüt çıkardılar.
Birinin adına İran İslam Devleti diyor. İslam Devleti diyorsun. Adam duyduğu zaman koşuyor oraya. Amerika'nın yapmadığı katliamı İran Suriye'de yapıyor. Irak'ta yapılmadığı kadar katliamı İran Irak'ta yaptı. Yemen'de yaptılar. Madem İslam Devleti'sin kardeşim, neden Müslüman kanı emiyorsun? Niye Müslüman kanı içiyorsun? Bu kadar bir vahşet, bu kadar bir zulüm, bu kadar bir katliam olur mu? Ama seni aldatıyor. Nasıl Mescid-i Dırar'la aldatmışlardı? Hükümdeki o yazıyı okuyun. İslam'ı Bedir'de yıkamayacaklarını, Hendek'te durduramayacaklarını anlayınca o zaman Mescid-i Dırar'ı yapmışlardı. İçeriden çökertme. İşte yeniden Osmanlı gelmesin, alem-i İslam'ı tek sancak altında toplamasın diye içeriden bir hareketle durdurdular. 35 yıldır İran belasıyla uğraşıyor. Bu ümmet İran belasıyla uğraşıyor. Bak bir yerde İslam'a hareket var, kalkıyor İran diyor, öteki İran diyor. Yıllarca İran adına cuma namazı kıldırmadılar. Resulullah Efendimiz geldiği zaman Medine-i Münevvere'de İslam Devleti mi vardı? Musa bin Umeyr İslam Devleti mi vardı? Esad bin Zürare'nin evinde 40 kişiye cuma namazı kıldırmıştı. Ama neden İran bu filmleri oynadı? Neden cuma namazı kıldırmadılar? Gidip de Sünni hocaları, alimleri dinlemesin. Dinlerlerse Hümeyni'nin yalanlarıyla onları mukayese yaparlar. Tek bir tane bilgi kaynağı olsun. Hümeyni'den alsınlar, Ömer'e sövsünler, Ebu Bekir'e, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, efendilerimize sövsünler diye bunu yaptılar. Bakın Türkiye'de belli bir bölgede hala en önemli hareket İran etkisindedir. Oradan besleniyor. Çünkü ehl-i sünnet dediğimiz hocalar ne yapıyorlar? Sokağa ya eşkıyaya bıraktılar. Sosyalistler bir tarafta yön tayin ediyor. Öte tarafta İran damarı var. Ehl-i sünnet ulema da o da okuyor. İbarenin failiyle mefulünü arıyor. Onunla meşgul oluyor. 10 tane mantık kitabı olmazsa olmaz diyor. 9 olursa haramdır. Mutlaka hocamdan böyle gördüm ben. 7 tane, 8 tane ne kadar gördüyse o kadar mantık kitabı okunacak. Hayatın mantığını kim kuruyor azizim? Var mı haberin? Allah neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi? Şimdi öteki oyun, o da IŞİD. Diyor ki Müslüman gence, eğer İran oyunu biraz ortaya çıktı, sen İran'dan nefret ediyorsan, sahih bir İslami akide üzere cihadını, mücadeleni yapma. Nereye git? Kafa kesenlerin yanına git, IŞİD'in yanına git. IŞİD'le beraber. İran Amerika'ya bir kurşun attı mı şimdiye kadar? Atmadı. İsrail'e attı mı? Atmadı kardeşim. Peki Müslüman öldürdü mü? Vazifesi o. Suriye'de Müslüman öldürüyor. Irak'ta Müslüman öldürüyor. Yemen'de Müslüman öldürüyor. Lübnan'da Hizbullah Müslüman öldürüyor. Bunu yapıyorlar. Peki İsrail'e niye bir kurşun atmadın kardeşim? Ey Daiş sen, neden İsrail'e bir kurşun atmadın? Özgür Ordu Esed'i sallıyordu. Arkadan geldin, saldırdın onlara. Sonra orada Müslüman Kürtleri ezen sosyalist bir Kürt taifesi çıkardın. Şimdi orada da ayrı bir yapı oluşturdun. Kim oluşturdu bunları? IŞİD oluşturdu. DAEŞ oluşturdu. Özgür Ordu'nun belini kırdı, böyle bir yapı oluşturdu. Yani dünyada bir savaş oyunu var. Kim yönetiyor bunları? Küresel güçler yönetiyor. Onlar idare ediyorlar, onlar sevk ediyorlar. Bütün bunların arkasında Yahudi var. Neden Yahudi var? Arz-ı Mev'uda gelebilmek için. Burayı alabilmek için. O zannediyor ki Yahudi benim dostum. Amerika benim dostum. İngilizlerle beraber oturuyorum, kalkıyorum. Onlarla hareket ediyorum. Yarın seni buraya ayıracak, bölecek, parçalayacak. Bölündüğün zaman zaten bir hükmün yok. Bir tokatla seni Akdeniz'e dökecek kardeşim, temizleyecek. Allah Teala Yahudi'yi bize anlatıyor. Onun hilelerinden, planlarından, projelerinden ve Yahudi nerede düştü? Eğer siz onun düşme alanlarına bakmazsanız yarın sizler de oralarda düşersiniz, yıkılırsınız, geriye de dönemezsiniz. İsra suresine bakın. Orada Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşünden bahsediyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa lezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Peki sonrasında ikinci ayet-i kerime.
وَاَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Sonra Musa Aleyhisselam'a kitabı, Tevrat'ı verdi. Onu hidayet rehberi yaptı Beni İsrail için. Neden? اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Benden başka kimseyi vekil tayin etmeyin. Yani bu kitapla, Tevrat'la amel edin diye verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Miraç'tan bahsediyor. Sonra ikinci ayette hemen Yahudilere geçiyor. Neden? Ardından وَقَدَيْنَا اِلٰى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا buyuruyor. وَقَدَيْنَا اِلٰى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا. Onlara vahyinden, وَقَدَيْنَا اَوْحَيْنَا demek, vahyettik biz onlara. İki defa yeryüzünde fesat çıkaracak Yahudi. Ne zaman fesat çıkarıyor? Anlatıyor bu sayfada. Yahudinin fesadından. İki defa Tevrat'tan uzaklaşıyor. İki defa Kudüs'ü kaybediyor. Tövbe ediyor. Tekrar Kudüs'e dönüyor. Sonrasında devam ediyor. 9. ayet-i kerime. İnne hâdel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam buyuruyor. Bu Kur'an-ı Hakim yehdi lilleti hiye akvam. En doğru, en selametli yola ulaştırır. Başta Resulullah'tan bahsetmişti, sonra Yahudi'ye geçti. Onların iki fesadından bahsetti, Kudüs'ten sürülmelerinden, tekrar Kudüs'e dönmelerinden. Ardından Kur'an-ı Kerim'e geldi. Müslümanlara dedi ki, Yahudilerin hayatına bakın. Yahudiler nerede düştüler, nasıl düştüler? Tevrat'tan uzaklaştılar, Kudüs'ü kaybettiler. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'le amel etmez, ondan uzaklaşır, ihtilaf eder, ümmet yapısını korumazsanız Kudüs'ü de kaybedersiniz, devletinizi de, izzetinizi de kaybedersiniz. İnne hazel Kur'an yehdi lilletiye akvam. Eğer bu Kur'an-ı Hakim'e ittiba ederseniz Allah'ın inayetiyle bütün sorunlarınızı çözersiniz. وَلَكَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Biz onları alemlere üstün kıldık ama kendi zamanlarında, kendi dönemlerinde Resulullah Aleyhisselam'ın gelmesiyle Yahudilerin hükmü bitmiştir. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. Biz onlara beyinatı verdik. Dinin bir hakikati gereği olarak, minel emri min emri dini, dinin hakikati gereği olarak biz onlara Musa Aleyhisselam vasıtasıyla Tevrat'ın ayetlerini ya da diğer mucizeleri verdik. فَمَخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Fakat onlara ilim geldi, Tevrat geldi, anladılar hakikati ya da Tevrat'ta Resulullah Aleyhisselam vardı, onun geleceği onlar bildirilmişti ama onlar ihtilaf ettiler. Neden? Bagyen beynehum, aradaki hasetten dolayı. Sen iktidar olacaksın, ben iktidar olacağım. Senin boyun olacak, benim boyum olacak. Şimdi ümmet onu demiyor mu? Sen olacaksın, ben olacağım. Ya öteki önde bir dinsiz geçiyor, Müslümanı alıyor, diyor ki o olmasın, sen ol. Ya kardeşim, hepimiz Allah'ın emrine ittiba edelim. Allah devleti kime nasip ederse Müslümanlar gitsin ona ittiba etsinler. Emeviler geldiler, onlar götürdüler. Zalimleri vardı ama Ömer bin Abdülaziz gibi adamları da vardı. Sonra Abbasilerle, Selçuklarla bir sevki ilahi ümmete bir yerde bir sahip gönderiyor. Sen o sahip olmak için yola çıkma. Allah'ın dinine hadim olabilmek için yolda kal. Allah Teala eğer bizler ihtilaflarımızı, hasede, fitneye, fesada bağlı olan ihtilafları ortadan kaldırabilir, ümmet yapısını yeniden kurabilirsek, o zaman Cenab-ı Hak bu ümmete merhamet edecektir. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyameh. Rabbin onların kıyamet gününde aralarında hüküm verecek. Yakdi beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yakhtelifûn. Tevrat'a dair, içindeki hükümlere dair, yok o boy olacak, şu boy, şu soy olacak, birbirine girmişlerdi Yahudiler. Sonra Babil'e, sürgüne gittiler. Kudüs'ü kaybettiler. Siz onlar gibi olmayın. Onlar böyle oldular, devleti kaybettiler. Peki sonra gelen ayet-i kerime ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri. Yahudiler ihtilaf etti, devletin kaybetti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Dünyayı o teşrif ediyor. Cealnâke alâ şeriatin. Seni bir şeriat üzerine gönderdik. Minel emri, yani din noktasında Allah'ın hükümlerini tatbik etme noktasında sana bir şeriat tayin ettik. Seni o şeriatı tatbik etmek üzere görevlendirdik. Fettebi'aha, ona tabi ol. Sağdan soldan gelen sözlere uyma. O şuradan konuşacak. Bu diyecek ki orada bir dinler arası diyalog yap. Yahudi güçlü diyecek. Dünya sermayesi onun elinde diyecek. Illuminati diye bir şey var. 10 tane büyük şirket. Dünyayı bunlar idare ediyorlar. Savaşları bunlar çıkarıyorlar. Onların boyunduruğuna girmeden olmaz. Fettebi'aha ve la tettebi' ehva'ellezine la ya'lemun. La ya'lemun demek eşyanın hakikatini bilmiyor. Bakıyor adama, zahirine bakıyor. Güçlü zannediyor. Bu Amerika yıkılmaz. Oraya bakıyor. Amerika ile beraber hareket etmek zorundayım diyor. Kur'an-ı Kerim de ve la tettebi' ehva'ellezine la ya'lemun. Hevaya değil Allah'ın dinine uyu. Arzuya değil şeriata uyu. İdeolojilere değil Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a uyu. Her yerde İslam olacak. Devlette İslam olacak. Sokakta, okulda, evde, yürekte, sözle, ifadede, cümlede, dilde, diyalektikte, her şeyde İslam olacak. O İslam'ı eve, belli noktaya hapsedenlere, onlara ittiba etme. İnnehum len yughnu anke minallahi şey'a. Onlar kıyamet günü Allah'ın azabı mukadder olduğu zaman senden hiçbir şeyi gideremezler. Sana bir faydası olmaz. Onlarla beraberdin, Kur'an'ı terk ettin. Terk edilen bir kitaptı. Mukabelede okunan, namazda okunan, baban öldü cenazede okunan bir kitap haline getirdin Kur'an-ı Hakimi. Peki ve innez zalimine ba'zuhum evliya'u ba'd. O zalimler birbirinin dostudurlar. Ve len terza ankel yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletuhum. Yahudi olana kadar, Hristiyan olana kadar asla onlar senden razı olmayacaklar. Allah sana bunu söylüyor. Adam kalkıyor bu ayeti okuyor. Rahmetli anlatmıştı bir hocamız. Allah rahmetiyle ona muamelede bulunsun. Ama ne var ki çocukları onun yolundan gitmiyorlar. Öyle salih, muttaki, mücahit bir ilahiyat fakültesinde bir hocamızdı. Demişti ki bu ayet-i kerimeyi okudum. Birisi dedi ki bana, aynı fakültede olan bir hoca, bu ayeti yeniden düşünmek zorundayız. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتِهُمْ. Bu asrın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden bu ayeti anlamak zorundayız. Yani demek istiyor ki o zamanlar 28 Şubat'ın hakim olduğu günler. Müslümanlar zordalar. İmam Hatip okullarını kapatıyorlar. Başörtüsü yasak. Marka Müslümanıyla hakiki Müslüman birbirinden ayrılıyor. Tabi o zaman adam tebliğ hazırlıyor. Diyor ki bu ayet-i kerimeyi yeniden anlamak zorundayız. Yeniden değerlendirmek zorundayız. Yani bu ayete bir makas vurmamız lazım diyor. Haşa. Olmaz diyor ya Rabbi, Yahudi, Hristiyan, bunlar dünyanın sahibi. Kumandan bunlar. Devlet bunların elinde. Asker bunlarda. Yargıç bunlarda. Lahey bunlarda. Her şey bunlarda. Bunlara rağmen olur mu diyor adam. Öyle düşünüyor. Peki ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Bu şeriatı biz sana niye verdik? Neden var bu? Başkalarının düzenlerine, sistemlerine al götür bunu, yama. Kur'an-ı Kerim'i oraya bir yere koy, ötekilerin sistemleriyle devleti idare et, yönet. Bunun için mi? Hayır. فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Buna uyacaksın. İşte اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Allah Azze ve Celle muttakilerin dostudur. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةً. هَذَا dediği Kur'an-ı Kerim, بَصَائِرُ لِلنَّاسِ,
Aslında basair, yani yüreğinizdeki onur, yüreğinizdeki

0: alametler, işaretler. Fakat burada yüreğinizle hayat arasında Kur'an-ı Kerim bir irtibat kuruyor. Hâdâ basâirul innâz. İşte bu Kur'an-ı Hakim hayatınızın alametleridir. Hayatınızın işaretleri, helal levhalarıdır, haram levhalarıdır. Hudutla alakalı Allah'ın hayatınıza koymuş olduğu levhalardır. Kur'an-ı Hakim'i böyle görün. Nasıl trafikte giderken orada işaretler var. Şurada arabayı park etme, edersen cezası şu kadardır. Şurada sollama yapma diye o işaretler size bir takım kuralları hatırlatır. Peki Kur'an-ı Kerim هَذَا بَسَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةِ. Kur'an-ı Kerim de hayatınızın yoldaki işaretleridir. Hidayet rehberidir, rahmettir. Ama kim onu yoldaki işaretler olarak görür? Bunu yapma ya da bunu yap. Kur'an-ı Kerim'den bunları anlar. لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ. Yakin derecesinde imana sahip olanlar. Onlara Kur'an bunları söyler. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ. Yani em munkata, yoksa onlar şöyle mi zannettiler? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ, o seyyiatı işleyenler, günaha dalanlar, اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, onları iman edip ameli salih işleyenlerle birlikte aynı mikyasta, aynı ölçüde değerlendireceğimizi zannettiler. سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ, onların hayatlarıyla ölümlerinin aynı olacağını, müsavi olacağını mı zannettiler? Kim bunlar? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ, seyyiatı işleyenler, günahı kat kat yapanlar. Onlar böyle düşünüyorlar. Peki olabilir mi? Bu Allah Teala'nın adaletine uygun düşer mi? Elbette hayır. Neden onların hayatlarıyla mematları aynı olmayacak? Çünkü kafirler hayatlarında Allah'a isyan ettiler, ona meydan okudular. Ama Müslümanlar, ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacid, öyle delikanlıları vardı ki yürekleri mescide bağlıydı, kulakları ezandaydı. Ne zaman ezan-ı Muhammed'i okunursa onlar namaza başlıyorlardı. Allah Teala caminin yolunu kesenlerle kulağa ezanda olanları aynı makamda, mevkide değerlendirir mi? Elbette hayır. La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki fetihten önce infak edenle fetihten sonra infak edenler aynı değil. Müslümanlar zorda gelecek. İslam devletinin olacak mı olmayacak mı? Bu kabileler yeni bir ittifakla Medine'ye saldırırlar mı? Bu korkuların hala henüz devam ettiği zamanda malını ortaya koyanla fetihten sonra İslam Arap Yarımadası'na hakim oldu. Artık önüne geçilemez. O zaman infak edenler aynı değildir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yani ne kadar kötü bir hüküm veriyorlar. Zannediyorlar ki Allah kafirle Müslümanı aynı noktada, aynı mikyasta değerlendirecek. Burada onlar refah içerisindeydi diye ahiretleri de böyle olacak, öyle zannediyorlar. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. O Allah Azze ve Celle bütün semavatı, yedi kat semayı, yeri hakikat üzere yarattı. Peki neyi anlatıyor bize bununla? Neden وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ buyuruyor? Yer ve gökteki kurallar değişmez. Yer ve göklerin sistemi değişmez. Nasıl yarattıysa öyle devam ediyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam zamanında mücrimler nasıl o an mücrimseler, bugün de onlar mücrimler. Ve onların zamanında nasıl Müslümanlar vardı, bugün de Müslümanlar var. Allah Teala kıyamet günü mücrimleri mücrimler safında değerlendirecek. وَمْتَهْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ayeti tezahür ettiği zaman sadece sizin yaşadığınız zamandaki kafirler ayrılmayacak oraya. Hazreti Adem zamanından bugüne kadar bütün kafirler, onlar aynı safta toplanacaklar. Böyle olacak ahiret. İşte bu o yer ve gökleri yaratan Allah'ın kuralıdır, kanunudur. Nasıl yer ve gökteki kanun değişmiyorsa bu kanun da değişmez. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Peki neden Allah Teala bunu yapar? Çünkü yeri göğü neden yarattı? Neden sizi buraya gönderdi? Her nefis yaptığının karşılığını alsın. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Onlar orada zulme uğramayacaklar. Yani kim ne kadar bir ameli varsa o amelinin karşılığını ahirette görecek. Eğer imanı varsa iman olarak görecek, cennete gidecek. Eğer küfrü, isyanı, zinası, fuhşu varsa o da onun karşılığında cehenneme gidecek. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Safların ayrıldığı zaman iki saf olacak. Bir taraf küfrün, bir taraf İslam'ın safı. Küfrün safında şu kadar mezhep, şu kadar meşrep, şu kadar ideoloji var. Komünizme var, sosyalizme var, kapitalizme var, şu var, bu var vesaire var. Ama hepsi tek saf olacaklar. Öteki taraf, orası da tek saf olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o safın imamı olacak. Allah Teala onun imametinde cennetiyle, cemaliyle bizleri şereflendirsin. Estağfirullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
3: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
14: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman

0: Tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni Muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Düzenbaz diriler düşünce gözden, ölülerden medet umduk bu yüzden. Hala düşman mı var ki bize bizden? Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Bozacının şahididir şıracı, nereye el atsan durum çok acı. İbadetler bile reklam aracı. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Mülkün kölesiyiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Ömründe bir kalbe dokunmayanlar, insandan, insaftan, halden ne anlar? Masal olup gitti güzel zamanlar. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? İşiten sağırlar.

0: Lasta tüket 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Enderuni muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Yönetmenimiz Halil Bey ile birlikte sizler için yine özel bir program hazırladık. Bugün program konuğumuz Zekai Alyat kardeşimiz. Zeki Hocam hoş geldin.
1: Hoş gördük Sayın Faruk Hocam.
0: İyisin inşallah.
1: Elhamdülillah iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Programımızda her hafta özel bir konuğu sizlerin huzurlarınıza getiriyor. Özel bir konuyu onlarla söyleşi halinde sizlere sunuyoruz. Ama bugün belki de benim hayatımda, radyo programcılığımda hiç konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız. Ve seninle konuşacak olmak da benim için çok önemli. Önce istersen seni bir tanıyalım, sonra ben konumuz nedir anons edeyim.
1: Eyvallah abi. İsmim Zekai, Zekai Alyat, Çankırı Çerkeşliyim, doğma büyüme Karabük. Rabbim bağışlasın, iki tane evladım var. Ankara Üniversitesi, Allah razı olsun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum ve yine Ankara Üniversitesi'nde dahili alanında yüksek lisansım mevcut. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nda sağlık uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu şekilde.
0: Şimdi sağlık uzmanı ne iş yapar diye bir soruyla başlayayım istersen.
1: Evet.
0: Çünkü artık birçok alanda uzman var.
1: Evet hocam.
0: Sağlık uzmanı ne iş yapar?
1: Abi şöyle, şimdi aslında kariyer uzmanlığı dediğimiz meslek grupları var. Bunlar bakanlıklarda işte belli sınavları ve belli aşamaları geçerek, belli aşamalara tabi tutularak aslında hazırlanıyor. Bizde mesela bu öncesinde yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, sonrasında bir uzmanlık tezi ve İngilizce sınavlarını geçtik. Ve dolayısıyla aslında daha böyle kapsamlı memur diyebiliriz. Yönetim olarak da, seviye olarak da müfettişle eş seviyede diyebiliriz.
0: Çok iyi. Aslında birçok yönden öyleymiş. Evet. Şimdi biz uzman öğretmen deyince belli bir sene görev yapmış, sınava girmiş bir öğretmenin uzmanlığından bahsedebiliriz ama sağlık uzmanlığı biraz daha farklıymış.
1: Evet, yani bunlar, bunun muadilleri maliyede de var, işte Ticaret Bakanlığı'nda da var bu şekilde.
0: Evet kıymetli dostlar, bugün Zekai kardeşimle, ki kardeşim ifadesini sıkça kullanacağım çünkü bizim kardeşliğimiz, tanışmamız yaklaşık 17-18 yıla evet, tekabül ediyor. Ondan dolayı böyle hani radyo programlarında genelde hocam, bey gibi ifadeler kullanılır ama biz bugün samimi, sıcak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında sağlıktan konuşacağız, eyvallah. Ama sağlığın manevi yönünü daha çok konuşacağız. Şimdi siz de bizim eğer sohbetimize eşlik etmek isterseniz ya da önerileriniz, sorularınız, görüşleriniz varsa WhatsApp hattımızdan bize mesaj atabilirsiniz. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo'nun WhatsApp canlı yayın hattı. Evet, şöyle başlamak istiyorum ben. Cenab-ı Hak insanı ya da varlıkları yarattıktan sonra onlara sayabilecekleri kadar ya da hiçbir şekilde bitiremeyecekleri kadar nimet vermiş. Bunlardan bir tanesi iman, bir tanesi sağlık. Aslında yaratılış bile bence büyük bir nimet. İstersen bu iman ve sağlık nimeti ve üzerindeki tefekkürü bir başlayalım.
1: Eyvallah hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah

0: bizde. Kara e fiiline baktığımızda aslında okumak la sınırlı bir anlam değil. Biz okumak deyince bir sayfadan işte belli kelimeleri okumak olarak algılıyoruz. Ancak baktığımızda incelemek ve derlemek ve araştırmak gibi anlamları var. O zaman bu emir gereği gelin imanı, sağlığı ve yaratılış mucizelerini ikra yapalım. Yani inceleyelim, araştıralım ve derleyelim. Baktığımız zaman iman ile insan sağlığı arasında derin bir bağ vardır. İmanını muhafaza eden kişi ruh ve beden dengesini korur. Dua ve zikir stres hormonlarını azaltır ve bilimsel araştırmalar dua eden kişilerin kalp atışlarının da düzenlendiğini göstermektedir. Burada kısaca dua ve zikir derken, zikir de sadece belli sayıda kelimeleri belli defa tekrar etmek değil, aslında hatırlamak ve gündemde tutmaktır. Yani Rabbimizi hatırlamak ve Rabbimizi gündemde tutmaktır abi.
1: Çok güzel. Kıymetli dostlar, iman kelimesiyle başladık ya, iman aynı zamanda emniyet anlamına da geliyor. Zekai kardeşimin bu anlattıkları tam da bizi aslında sağlık olarak bile emniyete alıyor. Çok özel bir anlam çıkmış oldu. Yani bunun hem batini manasını hem zahiri manasını baktığımızda insan gerçekten o kalp atışlarındaki mükemmellik bile Allahu Teala'yı zikirle tam zirve noktasına ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi insan kendisi bir mucize. Aynaya baktığında Allah-u Teala'yı görebilir. Halik sıfatını, bari sıfatını, musavvir sıfatlarını görebilir. Peki insan içerisinde öyle bir et parçası var ki aslında bugün arabadaki motor diyebileceğimiz bir şey. Kalp. Kalp için ne diyebiliriz?
0: Eyvallah abi, çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsanın aslında birazcık derinlerine inelim. Kalbe inelim. Hani programımızın adı da Enderuni Muhabbet ya.
1: Evet.
0: İşte o en derinlere inelim. Kalp dediğimiz kişinin bir yumruk parçası kadar büyüklükte olan bir et parçası aslında. Bildiğiniz bir et. Ama Rabbimiz öyle bir yaratmış ki günde yaklaşık 100 bin kez atıyor. 100 bin kez. Gerçekten dile kolay. Dakikada ortalama 5-6 litre kan pompalıyor. Ve günde bu yoğun bir sıvı olan kanın 7-8 ton kan pompalandığını düşünün. Yani 8 ton, şöyle bir gözünüzde canlandırabilir misiniz? Sıvıdan, sudan daha yoğun bir sıvı ve 8 tonu bir yumruk parçası, et parçası günlük olarak pompalama işlemini yapıyor ve bunu ömrün her günü yapıyor. Yine Rabbimiz Estağfirullah, Bismillah, Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İşte kalplerimizin genişlemesini istiyorsak, Rabbimizi anmakla, zikretmekle, biraz önce söylemiştik, onu gündemde tutmakla, hayatımızın her alanına karıştırmakla aslında kalplerimiz huzura erecek. Şimdi kalbin birazcık daha yukarısına çıkmak istiyorum. 1-1,5 kilogram kadar bir et parçası. Bizim kontrol ünitemiz. Ama içerisinde 86 milyar sinir hücresi barındırıyor. Ve biz bu 1 kilogramlık et parçasıyla düşünür, hisseder ve karar veririz. Gerçekten hepsi ayrı ayrı birer mucize.
1: Evet, bu mucizeleri okuyup da Allah'a iman etmeyen, gereğini yerine getirmeyene zavallıdan başka ne diyebiliriz bilmiyorum. Yani özellikle doktorların, hele hele cerrahların bunları sürekli gördükleri halde, hatta bizzat bu görmeleri hakkel yakın yaşandığı halde iman edememeleri, artık hani ayetlerdeki ifadesiyle sanki kalplerini imana kapatmalarıyla doğru orantılı gibi. Değilse bilim, teknik ve akıl Allah var diyor. Değil
0: Eyvallah
1: mi?
0: abi, aynen öyle.
1: Şimdi insanın bedeninde hücreler var. Hücreler şöyle düşündüğümüz zaman ne sayısını bilebiliyoruz belki de, ya da işlevlerini tam manasıyla takdir edemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki insan bedenindeki ya da

0: hayvanları alemindeki bütün hücrelerin bile bir secdesinin olduğu. Hatta iyi dinlersek ağaçların bile ben Allah-u Teala'yı zikrettiğine şahit oluyorum. Hatta kurbağaların çıkarttığı sese herkes vrak derken belki de Rab diyorlardır, bilmiyoruz. Değil mi? Evet, bu hücrelerin secdesinden biraz bahsedelim istersen.
1: Evet. Hücre secde eder mi? Eder tabii abi. Çünkü Nahl suresinde Allah'ımız şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde olanlar Allah'a secde ederler. Dolayısıyla hücreler de Allah'ımıza secde eder. Vücudumuzdaki her hücre aslında köken olarak aynı. İşte erkeğin spermi ile yumurtası birleşiyor. Bir tek hücre muazzam bizleri meydana getiriyor. Aynı DNA'ya sahip aynı hücreler ama farklı organ ve dokular ve farklı görevler ortaya çıkıyor. Şöyle bir düşünün. Tırnağımızı meydana getiren hücre ile gözümüzü meydana getiren hücre aynı hücre. Gözünüzü de canlandırın lütfen. Ama tırnağa bakıyoruz, kuru ve sert bir yapı. Göze bakıyoruz, sulu ve renkli bir yapı. Yine aynı şekilde saçımız, burnumuz, karaciğerimiz, hepsi aynı hücre, bambaşka yapı ve görevler. Gerçekten dehşet verici, subhanallah demekten insan kendini alıkoyamıyor.
0: Evet, biz kendimizde baktığımız ya da yaratılmış olan her şeye baktığımızda muhakkak bir tesbih dilimizden dökülür. Yeri gelir subhanallah, yeri gelir elhamdülillah, yeri gelir Allahu Ekber. Hatta hasbunallah ve nimel vekil. Şöyle düşündüğümüz zaman insanın bilinçsiz olarak her daim zikrettiğini, secde ettiğini biliyoruz. İş bu bilinçsizlikten bilince doğru evrilmek ve hayatı tamamen anlamlı hale getirmek. Bunun için de galiba Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kendi üzerimize alınarak okumamız gerekiyor. Hani Kur'an-ı Hakim'i okurken başkasına tebliğ etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okurken başkasına tebliğ etme amacıyla değil de sadece ve sadece ben bunu yaşamalıyım dediğimiz zaman sanki yaşantımızla da örnek oluruz gibi geliyor. Ne dersin?
1: Kesinlikle, kesinlikle o şekilde. Zaten hani Kur'an bizzat kendimize, bireyimize, bireysel anlamda, kişisel olarak bize iniyormuşçasına zaten bir iman olursa sanırım gerisi de devamı da geliyor.
0: Evet, fıtrattan gelen bir ibadet ve bunun üzerinde tefekküre geçiyoruz. Dua, bugün özellikle insan için dua dediğimiz zaman sadece elimizi açmak değil, değil mi? Hayatın bütün eylemlerinde, yürüyüşümüzde dahi dua var. Peki, aslında bu yaratılıştan gelen bir şey. Evet. Yani siz sağlık bilimlerinde buna DNA mı diyoruz?
1: Evet, evet.
0: Bu yani, DNA'nın açılımı nedir? Yani nasıl anlayacak?
1: Deoksiribonükleik asit olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Aslında DNA'ların bir araya gelmesi genleri meydana getiriyor. Aslında bu bizim Rabbimizin bizim yaratılışımızda bize yazdığı kod. Aynı bugün.
0: Bir daha tekrarlayabilir miyiz?
1: Rabbimizin bizim yaratılışımızda bize koyduğu veya yazdığı, artık nasıl ifade edersek, kodumuz bizim.
0: Yani biz bir programsak bunlar da bizim kodumuz.
1: Evet, evet, aynen öyle. Ve çok ilginç, herkes de farklı. Herkes de eşsiz ve benzersiz.
0: Ne kadar tefekkür etsek azdır galiba.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi sadece günümüzde 7-8 milyar insan yaşıyor.
1: Evet.
0: Kainat kuruldu kurulalı geçen insan sayısı, bundan sonra geleceklerin sayısı, bilmediğimiz alemler ve yaşayanlar, enteresan. Peki bu yaratılış delilleri üzerinde de biraz konuşsak neler söyleriz? Evet,
1: şöyle, şimdi söylediniz değerli ağabey, bugün kainat var olduğundan beri gelen insan sayısı, bir tahmin var. Population Reference Bureau kuruluşu var. Bu Amerikan temelli bir kuruluş. Bir tahminde bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 117 milyar insanın geldiği tahmin ediliyor. Tabii ki tahmin bu. Ve bu da

0: DNA dediniz, 117 milyar eşsiz DNA demek.
1: Aynı zamanda 117 milyar kod demek, öyle mi?
0: Evet. Her insana ait parmak izi mesela tamamen benzersiz. Diyeceksin ki şimdi abi, yani tek yumurta ikizlerinde aynı DNA var. Ha, yakaladım eksiğini diyebilirsin. Hayır. Tek yumurta ikizlerinde aynı DNA var ama Rabbim onların parmaklarının da ayrı bir kişi birey olduğu için farklı tasarlamış.
1: Yani aynı koddan ayrı
0: Evet,
1: varlıklar.
0: farklı bir parmak izi mevcut. Yine bunu Rabbimiz Zümer suresinde söylüyor. Estağfirullah, Bismillah. Yuhlikukum fi butuni ummahatikum halqan min ba'di halq. Yani sizi annelerinizin karınlarında yaratılış üstüne yaratılışla yaratıyor.
1: Aslında burada bize bir tefsir edilmesi gereken alan daha çıkıyor. Burada evrelerden de bahsedecek Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerinde. Yani sadece bugün biyolojik olarak açıklanabilenler değil, Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin açıkladıklarıyla belki de bundan 2000 sene sonraki mucizeler de gözükmüş olacak.
0: Kesinlikle. Yani şu an bilimin tespit edemediği nice nice belki durumlar bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından 1400 yıl önce zaten verilmiş oluyor.
1: Evet. Şöyle düşündüğümüz zaman kainatı sahipsiz zanneden bir zavallı grup var. Hatta kainatı yaratan Allah'tır deyip sonra bize karışmıyor diyenler de var. Fakat bu insanlar bir bilgisayar programcısının ürettiği programı görüyor, bir terzinin diktiği elbiseyi görüyor ya da üretilmiş, icat edilmiş her şeyde bir sahip ararken bu muhteşem dengeyi, kainat dengesini, insanı yaratan niye gözükmüyor? Neden görmüyorlar?
0: Şimdi tabii elbise dediniz, terzi dediniz. Genel bir ifadeyle elbise terzisiz olmuyor. Bir resim tablosu ressam olmadan ortaya çıkmıyor. İşte gözlük gözlükçüyü, tatlı tatlıcı ve bir kebap da kebap ustasını gerektiriyor. Başka yönden ele almak istiyorum. Çağımız bilgisayar ve yazılım çağı, oyun çağı. Mesela bir odada 6 aylık bir bebek olduğunu, bir bilgisayarın başında durduğunu, bilgisayara da baktığınızda daha önce piyasaya sürülmemiş yeni bir oyunun yazılımsal olarak yapıldığını görseniz, bu kadar çok kodun mantıklı bir sıra ve düzen içerisinde bir bebek tarafından yazılıp meydana gelebileceğine ihtimal verebilir misiniz? Elbette ki hayır.
1: Hayır.
0: Peki bu kadar hassas, mükemmel ve karmaşık sistemlere sahip insan bir yaratıcıyı gerektirmez mi? Hem de bu yaratıcı öyle bir yaratıcı ki ilmi, iradesi ve kudreti var. O zaman vücudumuzdaki hücreler, organlar, moleküller ve tüm alemlerin yaratılış ve işleyişi tesadüfle açıklanabilir mi? Böylesi bir durum bir bebeğin bilgisayar oyunu yazması ihtimalinden çok çok daha zordur, hatta imkansızdır.
1: Tesadüf. Aslında bazen insanlar çok büyük laflar ediyor. Hani bazen muhabbet ortalarında konuşuruz ya, boyundan büyük laf etti. Tesadüf tam da bu anlamda. Yani insanın tesadüf dediği şey boyundan büyük laf etmesi. Çünkü kendi başardığı bir şeye, örneğin bir sınavda, YKS'yi örnek verelim. YKS'de birinci olmuş bir gence tesadüfen birinci oldun desek ne der bize? Benim emeğimi, benim çalışmamı, benim gece uykusuzluklarımı, öğretmenlerimin benim üzerimdeki hakkını hiç mi sayıyorsunuz, yok mu sayıyorsunuz demezler mi?
0: Kesinlikle.
1: Veya bir bugün Teknofest yeni yapıldı ya, oradan gidelim. Oradaki gençler bir şeyler üretiyorlar. İHA'lar, SİHA'lar, roketler, aletler, edevatlar yapıyorlar. Ve yarın bunların hepsi bir icat olarak karşımıza çıkacak, hayatın içerisinde kullanacağız. Biz bunları gençler çalışmamış gibi bir tesadüfle göstersek nasıl olur?
0: Gülünç olur ve inandırıcı olmaz şüphesiz.
1: Aynı zamanda bir hakka,
0: Evet,
1: hukuka,
0: gasp olur.
1: değil mi? Riayet etmemiş oluruz. Peki, işte şöyle bir bakalım gökyüzü. 7 kat. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ

0: semavatin tibaka. Tesadüf mü? Haşa ve kella. Yerin altı, yerin üstündeki zenginlikler, dağlar, bunların her birini tesadüf diye adlandırmak aslında kendi aklını da hafife almak, kendi yaratılışını da hafife almak değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: O zaman biz insanlara düşen şey, hani bugün kendi emeğinin takdir edilmesini isteyen, bunun bir hak olduğunu söyleyen insanın ilk önce hakkı kendisini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Allah'a vermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi biz aslında bir eser arasına gideceğiz. Çünkü eserden sonra önderimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlıkla ilgili tavsiyelerine geçeceğiz. Buraya kadar işlediğimiz bölümle ilgili söylemek istediklerim var mı? Çünkü yavaş yavaş ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde de biraz daha konuyu farklılaştıracağız.
1: Genel anlamıyla ifade ettiğimi düşünüyorum. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok.
0: Tamam, teşekkür ediyoruz. Bir eser arasına gideceğiz. Eser Ömer Karaoğlu'ndan gelecek. Aslında bu eser belki de 35-40 yıllık bir eser.
1: Evet.
0: Çok eskimeyen eserlerden bir tanesi. Biz sana armağan ediyoruz. Sen kimlere armağan etmek istersin?
1: Ben de aileme, çocuklarıma, iki tane Rabbim bağışlasın, çocuklarıma armağan etmek istiyorum. Tüm akrabalarım aynı zamanda tabii ki, beni dinleyenler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Eserden sonra tekrar birlikteyiz.

0: Evet kıymetli dostlar, şöyle 35 sene öncesine gittik. Gerçekten çok özel bir eser. Aslında her mısrasında belki de tefekkürlük onlarca düşünceyi barındırıyor. Ömer Karoğlu abimize buradan selam olsun. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz böyle eserler kazandırdığı için. Programımızın ilk bölümünde genel bir giriş yaptık. Zekai kardeşimizi yakından tanıdık. Sonrasında sağlık, yaratılış, mucizeler üzerinde biraz tefekkür ettik. Şimdi her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da önderimiz, örneğimiz, rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri diyeceğiz ki aslında hayatımızı kolaylaştıran, bizi sağlıklı hem ruh olarak hem de beden olarak sağlıklı yaşamamıza vesile olacak öğütler dinleyeceğiz. Evet Zekai kardeşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim sağlığımızla ilgili çok ciddi tavsiyeleri var. Nasıl başlayalım?
1: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
0: Allahümme sallallahu aleyhi ve
1: sellem, 1400 sene evvel midenin üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri hava olacak şekilde bize tavsiyede bulunmuştur. Ve bu sayede dengeli beslenmenin önemini vurgulamıştır. Biliyoruz ki önderimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi birisiydi. Yani okuma yazması yok idi. Böylesi kilit bir bilgiyi Allah'ımız azza ve celle ona bildirmese, Allah'ımızın Resulü elçisi olmasa nereden bilebilir bu bilgiyi? Şimdi bununla alakalı sağlıkçı olmama sebebiyle de şunu görüyoruz. Obezite, yani fazla kiloluk, yaklaşık normal günde bir paket sigara içen kişiyle aynı risk faktörünü ortaya çıkarıyor. Sevgili Peygamberimizin bu tavsiyesini hayatımıza uygulayabilsek, bakın obezitenin yol açtığı kalp, damar, endokrin sorunlar, solunum, uyku problemleri, kas iskelet, sindirim, kanser, hatta kısırlık dahil birçok aslında problemin önüne geçeceğiz. Yani burada şunu görüyoruz aslında. Sünnete tabi olmak, iman edip sünnete tabi olmak bizim sadece

0: ahirette kurtuluşumuza vesile olmuyor. Dünyada da bizi çok çok rahatlatıyor.
1: Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece temel giriş olarak mide ile ilgili vermiş olduğu bize bu tavsiye birçok hastalığın önüne geçecek diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki bunun hikmeti ne zaman anlaşıldı? Şöyle diyeyim, bilim adamları ayet-i kerimeleri ve Peygamberimizin sünnetini çok geç algılıyorlar. Yani bu 1400 sene önce söylenmiş. Yeni bilim adamları bunu ne zaman kavramışlar?
0: Ya tabii şöyle bir durumumuz var. Özellikle son 100 yıldır İslam ümmetinin bu noktada birazcık mücadelede geri durumu mevcut. Aslında bunu İslami ulema dediğimiz alimlerimiz, tıp alimlerimiz bunlara vurgu yapmışlar ve açlığın şifa olduğunu belirtmişler. Ancak tabii bu son 100 yılda diyebiliriz veya son 200 yılda diyebiliriz aslında. Bu noktada sesimiz biraz kısık. Dolayısıyla bunları göremiyoruz. Ve İslam'ın böylesi tavsiyelerine karşı da olumlu sonuçlar çıkarmak gayrimüslimlerin bence işine gelmiyor. Çünkü belki bu tavsiyeler İslam'a gönülleri İslam'a yakınlaştıracak ve İslam'a ısındıracak.
1: Şimdi özellikle hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada birçok yemek reklamı görüyoruz. Şimdi yemek şirketleri şu söylediklerimizi duysalar veya duyuyorlarsa diyecekler ki eğer üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri de hava ya da nefes ile mide doyacaksa biz az yemek satacağız. Şimdi burada aslında birçok yönden bir güzellik var. Sağlığımız korunuyor, cebimizdeki para da korunuyor. Daha belki eğitime yatırım yapacağız, belki seyahat edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemki yediklerine baktığımızda da bizim gıdaya çok büyük bütçeler ayırdığımızı görüyoruz o zaman.
0: Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi eğer bu bilgiler ortaya çıkarsa belli bir grup bundan ciddi rahatsız olabilir. Mesela
1: Evet.
0: devasa bir fast food pazarı mevcut hem dünyada hem ülkemizde. Dediğiniz şekilde rahatsız eder bu gruplar.
1: Hatta çok can canlı, aldeneli reklamlar da
0: Evet,
1: var.
0: evet. Genelde mesela tabelalarına dikkat edin böyle renklidir. Onlar bile tesadüf olarak oraya asılmamıştır yani. Genelde böyle sarı, kırmızı böyle
1: Çekici
0: insanı
1: renkler.
0: çeken tabii ki.
1: Müzikler, kullandıkları
0: Eyvallah.
1: müziklerden tutun. Hatta ürettikleri sloganlara varıncaya kadar çok
0: Aynen.
1: ciddi bize harcattıran içerikler. Peki, aslında biz biliyoruz ki İslam dini insanın ruh ve beden sağlığını çok önemsiyor. Onlardan başlıcası oruç. Arınma ayı Ramazan geldiği zaman insanların ruhen ve bedenen daha sağlıklı olduğunu görüyoruz. Orucun özellikle vücudumuzdaki arınmaya katkısını ya da vücudumuzdaki dengelenmeye katkısı nelerdir?
0: Şimdi dedin ya abi bunlar yeni mi keşfediliyor? Aslında bu İslam'a olan inşallah ben bu ümit varım bu noktada. Dünya İslam'a doğru koşuyor.
1: Elhamdülillah.
0: 2016 yılında fizyoloji ve tıp alanında bir Japon profesör Yoshinori Ohsumi adında bir profesör Nobel ödülü aldı. Dedi ki açlık otofajiyi başlatır. Otofaji nedir? Vücutta kanserli, işte organelleri, hücrenin organelleri yıpranmış organellere sahip hücrelerini vücut belli bir açlıktan sonra diyor ki ben bunları yiyecek olarak tüketeyim ve bu sayede aslında vücutta hasarlı ve kanserleşmesi ihtimali olan hücreler ortadan kalkıyor. Vücut kendi kendini temizliyor. Bunu bulan Japon bilim adamı 2016 Nobel Tıp Ödülü'nde. Şimdi sevgili önderimiz Muhammed Aleyhisselam ne dedi bize? Oruç tut, sıhhat bul. Hatta bunu güzel böyle camilerin, minarelerin arasına mahyalarda da görürüz. Zihnimize kazınmıştır. İşte bu bilgi, yani Peygamber Efendimiz tıp alanında bir tahsili mi vardı? 1400 sene evvel yine vurguluyorum. Bunu söylemesi gerçekten başlı başına

0: iman edilesi bir neden, küçücük bir neden, belki devede kulak ama bugün görüyoruz ki çok çok önemli.
1: Evet, özellikle Ramazan ayını beklemeden pazartesi ve perşembe günleri oruç tutması, Muharrem ayının 9, 10, 11'inde oruç tutması, Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutması, o zaman vücudun yenilenmesi, kanserli hücrelerin vücuttan atılması ihtimallerini de barındırıyor. Bizim de o zaman sağlık içinde, Allah'a ibadet içinde sadece Ramazan'ı beklememiz yersiz olur diyelim.
0: Kesinlikle
1: o zaman.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz tabii ki bunu sağlık için, sağlık niyetiyle tutmuyoruz. Rabbimiz böyle istemiştir. Emir başımız üstüne. O ne derse odur. Biz faydası olmasa dahi borcu tutarız. Ancak size ilginç bir bilgi vereyim abi. Bizim tuttuğumuz orucun aynısı. Şu anda ben sağlık alanında yaptığım araştırmalarda görüyorum ki birebir aynısı. Ne su içiyorlar, ne kahve, ne çay. Kuru oruç diyorlar hatta buna. Gayrimüslimler tutuyor. Sebebi sağlık.
1: Gelin la ilahe illallah deyin de sevap kazanın.
0: Hiç olmazsa, değil mi?
1: Evet, çok güzel. Şimdi aslında Cemil Meriç aklıma geldi. Çok özel bir sözü var ya. Namaz kılan bir insanda psikolojik sorunlar olmaz. Zekat veren toplumda ekonomik sorunlar olmaz. Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Aslında bir ibadetin hem kişiye hem topluma kazanımlarını özlü, güzel bir şekilde ifadenin rengi bu. Allah rahmet eylesin Cemil Meriç Üstad'ı da anmış olalım. Gelelim başka bir konuya. İnsanı psikolojik durum olarak, ruh sağlığı olarak iyi tutan, diri tutan şeylerden bir tanesi şükür. Aslında şekerle şükür aşağı yukarı aynı kök. Yani düşündüğün zaman insanın ruhunu tatlandıran şükür, ağzını tatlandıran şeker. Şükürle ilgili ne söyleriz?
0: Şimdi sağlık deyince aslında ilk akla gelen fiziksel sağlık oluyor. İşte bir yerim, evet, ağrıyor, hastayım. Halbuki bu tamamen birbirine bağlantılı. Ruh sağlığımız. Biz ruhu olan varlıklarız. Rabbimiz bizi ruhumuzla yaratmıştır. Ve dolayısıyla ruh sağlığı ve psikoloji de aynı fiziksel sağlık kadar önemlidir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık fiziksel ve ruhen iyilik halidir şeklinde belirtirler. Şimdi Rabbimiz, Allah'ımız Azze ve Celle, Estaizu billah, Bismillah. Ve iz te'azzena rabbukum la in şekartum la zidennekum. Ne diyor? İbrahim suresi 7. ayette. Eğer şükrederseniz elbette arttırır. Şu anda günümüzde bakıyoruz. İşte karamsar insanlardan uzak durun, bozucu insanlardan uzak durun diye tırnak içinde modern psikolojinin çeşitli tavsiyeleri var. Hatta şöyle ödevler veriyorlar özellikle depresyon hastalarına. Buna da işte yabancılar gratitude journaling diye bir, yani şükran günlüğü. Yani nimetlerine, sahip olduğun nimetleri her gün belirli bir kaçını yazmak, hatırlamak. Ve buna baktığımızda hayattaki olumlu şeyleri yazmak, şükretmek tavsiye edilen bir uygulama haline geldi. Ve bilimsel olarak da bu desteklendi. Ve görüyoruz ki bunu Rabbimiz zaten biz Müslümanlara emrediyor. Böyle yapın. Biz Allah Azze ve Celle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden gittiğimiz sürece hem dünyada hem de ahirette gerçek huzuru, gerçek başarıyı yakalayacağız inşallah. Görüyoruz ki burada da sabır ve tevekkül aslında ruhun şifasıdır.
1: Elhamdülillah. Şükür harbi hem ruh sağlığımızı hem beden sağlığımızı pozitif yönde etkileyen inanılmaz bir ibadet. İbadet altını çizerek söylüyorum. Çünkü şükür gerçekten bir ibadettir. Hani İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Biz ufacık bir iyilik gördüğümüzde de muhatabımıza teşekkür etmeyi unutmayacağız. Gelelim yavaş yavaş, hani programımızın son 10 dakikası, bu modern bilimin sınırlarına. Yani aslında biz ilimi, bilimi birbirinden çok ayırt eden bir kesim değiliz. Biz ilmi bir yitik mal gibi görürüz. Hazreti Ali Efendimiz'den de, Peygamber Efendimiz'den de bizim öğrendiklerimiz ilimle alakalı, nerede olursa olsun biz alırız. İnsanın özellikle beden sağlığına ve ruh sağlığına katkı sağlayacak her önerme, her bilim ve ilim bizim için değerlidir. Modern bilim, geçmiş bilim, geleneksel bilim diye ayırt etmiyoruz ama İslam'ın emir ve yasaklarının 1400 yıldır dile getirildiği yerde hiçe sayılmasına da karşıyız. Onun için soruyorum, modern bilimin sınırlarını şöyle bir çizebilir miyiz?
0: Ya aslında şöyle, tabii ki biz hep bilimsel, şu ana kadar muhabbetimizde bilimsel dayanaklar ileri sürdük.
1: Evet.
0: Yani burada aslında şöylesi bir yanlışa sürüklenmeyelim. Evet, bilim önemlidir ama biz Müslümanlar olarak bilimi de putlaştıramayız.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bilim kendi içerisinde şunu söyler. Der ki bilim yalanlanabilir olmalıdır. Bir bilimsel çalışma yalanlanabilir, yanlışlanabilir.
1: Yani daha doğrusu yeni bir gelişmeyle evet, arkaya atılabilir.
0: Kesinlikle. Böylesi çalışmalarda sayıca çok çok fazla.
1: Özellikle deprem biliminde biz buna şahit olduk.
0: Evet.
1: 1999 depreminde söylenenlerle ben 6 Şubat depreminde söylenenlerin aynı orantıda olmadığını gördüm. Aynı doğrultuda olmadığını gördüm. Demek ki
0: yani tıp alanında da bunlar çok çok fazla geçmişti. İşte şu ilacın faydalı olduğunu söyleyip
1: sonra da kaldırabilir.
0: Sonra kal. Mesela tereyağı sizin gençlik zamanınızda zararlıydı değil mi? En büyük, en kötülüklerden biriydi.
1: Ayçiçek yağı övülüyordu bize.
0: Evet. Hatta bir ara sana yağ yiyin falan diye tavsiyeler de duymuş büyüklerimiz. Şimdi de kesinlikle evinize sokmayın diyorlar ve tereyağı yiyin diyorlar.
1: Evet. Gerçekten farklı. Eskiden zeytinyağı çok ağır derlerdi. Yani evet, koku olarak işte bedene ağır geliyor falan denirdi bizim çocukluğumuzda. Şimdi zeytinyağından başkasını, tereyağıyla beraber zeytinyağından başkasını eve sokmayın deniyor.
0: Kesinlikle.
1: Doğru mu?
0: Evet. Bakalım bir 50 yıl sonra ne diyecekler?
1: O zaman biz burada ne diyoruz bilimle ilgili? Bilim mutlak doğruyu içermez. Kesinlikle. Yeri geldiğinde bilimin değişebilirliğini de göreceğiz.
0: Yani şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Allah ve Resulü bir şey demiş, bilim tersini söylüyorsa biz Allah ve Resulü'nün dediğini tutarız. İstedikleri deneyi yapsınlar. Bizim çünkü kabul edeceğimiz Allah ve Resulü'dür. Niye? Çünkü o bilimi yaratan da Allah Azze ve Celle. Şimdi yanlış, evet, şimdi bilim adamları yanlış yönden bakıyor olabilir. Yarın evet biz yanıldık diyebilirler. Biz bu bilimle çatışıyor mu çatışmıyor mu şeyine girmeyeceğiz. Amenna ve sedakna. İman ederiz ve doğrularız.
1: Evet. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini bilim adamları zamanla anlayabiliyorlar.
0: Evet.
1: Belki biz hayatta olmadığımız zaman birçok hadisin belki de şerhinde çok daha yeni şeyler bulabilecekler.
0: Kesinlikle. Ya biz bunları niye anlattık aslında? Oraya gelmek istiyorum abi.
1: Evet.
0: Şimdi İbrahim aleyhisselam Allah'ımızın dostu değil mi?
1: Evet.
0: Ne diyor? Estağfirullah, Bismillah, Bakara suresinde. Ve iz gâle İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhil mevt. Keyfe tuhil mevt. Ölülerin nasıl dirilttiğini ya Rabbi bana göster. Gâle evelem tu'min. Ne diyor? İnanmıyor musun İbrahim? Ne diyor bakın? Gâle belâ, hayır. Velakin leyetme'inne kalbi.
1: Evet, kalbim tatmin olsun.
0: Kalbimin tatmin olmasını. Biz bu delilleri, bu dersimizi bunun için verdik. Bunun için gayret gösterdik. İnşallah elimizden geldiğince bu gayretimizde başarılı olmuşuzdur. İmanımızda tatmin olmayan yerler var ise bizim de, İbrahim aleyhisselam gibi ölmeden evvel tatmin etmemiz gerekiyor o noktaları. Allah'ımız bu şekilde biz de soralım ve tatmin olalım diye bu ayeti bize göndermiştir. İbrahim aleyhisselamın yaşadığı bir hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuştur. Ben şöylesi bir tezim var. İman tatmin olursa devamında namaz, oruç, infak, dürüstlük, çalışkanlık kendiliğinden gelir. İman olursa israf, hırsızlık, başkasının hakkını gasp etmek, başkasının namus ve malına göz dikmek olmaz. Yine gerçek olgun bir iman olursa Doğu Türkistan'da da, Filistin'de de, Myanmar'da da ve İslam coğrafyası minimum zulüm olmayacağını düşünüyorum. Evet. Kilit noktanın iman olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel bir yere getirdin. Ben yavaş yavaş biraz daha hızlandırıyorum. Buradan imanın tahkikileşmesine geçelim istersen. Çünkü tam da buraya kadar getirdik. Bilgi, bilim hepsi geldi, dayandı imanın tahkikleşmesine.
0: Şöyle, tahkikleştirmek nedir dediğimizde araştırarak delille, doğrulukla temellendirilmiş hale getirmektir. İman hayatın pusulası demeyeceğim artık, navigasyonudur. Çünkü günümüzde navigasyon var. Ve Müslümanlığın temel direğidir. Eskilerden yapardık, bilmiyorum ağabey siz de yaptınız mı? Öğrencilik yıllarımdan hatırlarım. Tahtaya, o zaman bizde yeşil tahta vardı tabii, bir yazar her seferinde yanına sıfır koyar. Bu sıfırları hayatımızdaki eğitim, para, ev, araba, makam, mevki, ünvan vesaireler olarak tanımlayıp sayının değerini çok çok arttırırdık. Ancak en son bol sıfırlı sayının başındaki bir rakamını siler, sayının değeri şimdi nedir diye sorardık. Yeni sayı yan yana sayıca ne kadar çok sıfır rakamı da barındırsa hiçbir değeri yoktu. İşte iman bu sayının başındaki birdir. İman yoksa yanına koyduklarının anlamı da olmayacaktır.
1: Evet. Yani iman lokomotiftir. Vagonların hepsini götürecektir arkasından.
0: Eyvallah.
1: O lokomotif yoksa arkada ne kadar vagon olursa olsun boş bekleyecektir.
0: Kesinlikle.
1: Eyvallah. Çok güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş programımızın kapanış kısmına geldik.
0: Abi çok hızlı geçti.
1: Zaman
0: güzel
1: öyle.
0: Güzel geçti.
1: Asra yemin ediliyor. Evet. Vel fecr, vel leyli izâ yesr. Zaman çok değerli bir hazinemiz ama çok iyi kullandığımızı düşünmüyorum. Kapanış olarak neler söylersin?
0: Abi şunu söylemek istiyorum. Herkes bu hayatta bir şekilde başarılı olmak istiyor. Müslümanı da, Müslüman olmayanı da. Başarı tanımına bakmak istiyorum. Başarı imanla beslenen azimle mümkündür. İman olmadan gösterilen gayret de boştur. Rabbimiz Tevbe suresinde Estağfurullah, Bismillah. Ellezine amenu ve haceru ve cahadu fi sebilillahi bi envalihim ve enfusihim. A'zamu derecaten indallah ve ulaike humul faizun buyuruyor. Bakın iman ediple başlıyor yine. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselerin konumları Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarılı olanların ta kendileri. Evet, başarının anahtarı neymiş? İman edeceğiz ve Allah yolunda malımızla canımızla artık kapasitemiz ölçüsünde ne gayret gösterebiliyorsak göstereceğiz inşallah. Rabbim gayretimizi artırsın. Rabbim Allah yolunda gayret edenlerden eylesin. Bizim canımızı da iman üzere yaşatıp canımızı da iman üzere vermeyi Rabbim nasip eylesin inşallah.
1: Amin. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah sizden de razı olsun. Böyle bir durumu, böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
0: Allah razı
1: Radyo
0: olsun,
1: Hedef
0: abi.
1: Mikrofonları her zaman sana açıktır.
0: Eyvallah.
1: İnşallah biz seni tekrar konuk etmeyi
0: İnşallah.
1: Arzu ederiz.
0: Hayırlısıyla.
1: Hani yeni bir teknoloji var ya, yapay zeka diye.
0: Evet.
1: Bugün yapay zekaya şunu sordum. Dedim ki bana günün ayeti olarak okuyacağım bir ayet var mı? Dedim. Ben bunu yapıyorum, bazen hadis okutuyorum, bazen ayet. Bana dedi ki sana öyle bir ayet okuyacağım ki her zaman senin için geçerli. Aynen bu cümleyi kullandı. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah kuluna gücü yetmeyeceğini yüklemez. Tabii biz özellikle de şunu bilmemiz lazım Müslüman olarak, gücümüzün yettiğini de yapmak zorundayız. Başarıyla oradan birleştirmek istiyorum. Başarı elimizden geleni ortaya koyduktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Sonuca belki de bakmamaktır.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Zafer bizden, sefer bizden, özür dilerim. Zafer Allah Azze ve Celle'den abi.
1: Allah razı olsun. Sizin çok çok teşekkür inşallah. Ediyoruz. Yüreğine sağlık.
0: Estağfurullah abi. Ben teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Radyo ekibine de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Halil Bey, biz de teşekkür ediyoruz sevgili yönetmenimiz. Kıymetli dostlar, Enderuni Muhabbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya

0: Allah ömür verirse huzurlarınızda olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır.

0: İslam Medeniyeti Dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bugün yeni bir İslam medeniyeti dersiyle sizlerle bir aradayız, birlikteyiz. Geçen dersimiz Abbasi İslam Devleti'nin İslam medeniyeti sürecini konu edinmiştik. Bugün bir ders olarak tekrar Abbasiler dönemi dediğimiz Abbasi İslam Devleti'nin İslam medeniyeti taramasını, tespitini yapacağız. Bir anlamda muhtasar bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu dersimiz ile Abbasi İslam Devleti'nin İslam medeniyetindeki yerini tamamlamış olacağız. Konuya başlarken özellikle bu meyanda Abbasi İslam Devleti'nin geliştiği dönem itibariyle ortaya koyduğu gelişme kapasitesi açısından konu çok daha böyle geniş, çok daha böyle şümüllü olması açısından biz belli noktaları ihtisar olarak kısa ve öz bir şekilde geçmeye çalışacağız. Çünkü bahsettiğimiz konu İslam tarihinde, İslam medeniyeti tarihinde 5 asırlık bir dönemden bahsediyoruz ki insanlık tarihinin uzun bir dönemi. Yani dikkate aldığımızda 500 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Evet, İslam'ın yeryüzünde insanlar ile toplumlar ile devletler suretinde hayata geçirildiği 5 asırlık bir dönem.

bu uzun dönemi idrak etmek bağlamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından birkaç gün önce okuduğu şu hutbeyi belirtmek istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir şekilde vefatından birkaç gün önce şöyle buyurmuştu. Bütün müminleri, bütün gelecekteki Müslümanları muhatap alarak şöyle buyurmuşlardı. Ben sizin hakkınızda yoksul ve fakir olmanızdan korkmuyorum. Benim korkum sizden önceki insanlara olduğu gibi dünya bütün zenginliği ile önünüze serilir de sonra dünya malı için birbirinizle rekabete başlarsınız. Tıpkı sizden öncekilerin yaptığı gibi sonunda bu rekabet sizden öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak eder buyurmaktadır. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayeti Müslümanlara aktardığında bu rivayetin ihtiva ettiği birçok mesaj bulunmakta. Bu mesajın bir tanesi Müslümanların gelecekte genişleyecekleri, dünyanın üzerinde farklı coğrafyalara ulaşacaklarının mesajı anlaşılabilir. Bu mesajdan şu husus alınabilir, çıkarılabilir. Evet, Müslümanlar gelecekte dünyanın süper devletleri, süper gücü olacaklar. Bunun doğuracağı bir takım tehlikeler, ihtimaller, riskler mevcuttur. Bu riskler karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkat etmemizi, evet, bizim amaç ve araç olarak ortaya koyduğumuz meseleleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda da bize bir standart, bir mesaj veriyor. Ne demektir bu? Bir anlamda bizim amaç edindiğimiz, gaye edindiğimiz şeyi bir zaman sonra unutmamamız gerektiği, bunun bizi yoldan alıkoymaması gerektiği hatırlatılmaktadır. Bugün de aslında aynı şeyleri düşünmek mümkündür. Bugün Müslümanları dünya hayatındaki nimetlerden mahrum olma yönünde bir eğilime, bir anlayışa, bir noktaya sevk etmek yerine dünya nimetleriyle beraber yaşama yöntemini geliştirmek, bu şartların içerisinde yaşamayı öğrenmek, böyle bir bolluğun, bereketin içerisinde kendi kalitemizi, karakterimizi, şahsiyetimizi sürdürebilmeyi öğretmek önemlidir. Yani fakir yaşayıp nimetten mahrum olarak bir hayat sürmektense, zengin olarak nimetin bolluğu içerisinde bir hayat sürmeyi Müslümanlara öğretmek ve örneklemek gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz baktığımızda aslında dinin insana önerdiği bir yaklaşım, evet, zühd ve takva, denge, beraberinde vera standartları olduğu kadar bir diğer tarafta Hazreti Süleyman'ı bizim önümüze Allah takdim ederek Kur'an-ı Kerim'de Süleyman'ın varlığı, Süleyman Aleyhisselam'ın sahip olduğu imkanlar ve aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi döneminde devlet olarak, devlet başkanı olarak, imkan olarak, idare olarak, iktidar olarak sahip olduklarını da bir örnek olarak bize sunarak bunun nasıl olması gerektiğini, nasıl bir yöntemle, nasıl bir yaklaşımla mala karşı, dünyaya karşı bir tavır sergilememizi bize örneklemektedir. Nitekim Abbasi İslam Devleti'nde çok yoğun bir şekilde malın arttığını, dünyavi imkanların, konforun, lüksün arttığını görüyoruz. Fakat bunun yanı sıra aynı dönemde dengeli bir hayatın nasıl olmasının gerektiğini örnekleyen, öğreten güzel mutasavvıf, ilim, irfan, dava insanlarının olduğunu da görebiliyoruz. Bu dengeyi bugün Müslümanlar kurmak durumunda, bu dengeyi bugün Müslümanlar inşa etmek durumunda. Yani bunun üzerine özellikle durmak istiyorum. Geçmişte biz teknoloji

Yani kaç Müslüman evet evimize televizyon almayalım diyebiliyor. Aynı hata, aynı hata bugün çocuklarımızla ilgili eğitimde de yaşanmaktadır. Yani bir Müslüman olarak, birer eğitimci olarak, birer güzel Müslüman aile olarak çocuk yetiştirmede neye başvuruyoruz? İmkanlardan mahrum etme yöntemine başvuruyoruz ki bu bir anlamda insanın o imkanlara daha hırslı olması, o insan imkanlara daha mergup olması, rağbet etmesi psikolojisini ortaya çıkartıyor. Bunun yerine Müslüman insanlara dünyanın mevcut halinin içerisinde, bolluğun içerisinde, varlığın içerisinde, iktidarın içerisinde, idarenin içerisinde nasıl bir Müslüman olabileceğimizi örneklemek gerekiyor. Bunu söyledikten sonra kıymetli dinleyenler, konumuza Abbasiler dönemiyle devam edelim. Abbasi İslam Devleti'ne baktığımızda konuyu biraz daha anlaşılır kılacak bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Yani bir mevcut ve hazır bulunuş durumunu bakmak gerekiyor. İkinci olarak bahsettiğimiz Abbasi İslam Devleti'nin işletim ve yönetim durumuna bakmak gerekiyor. Yani bir anlamda biz devlet denilen o büyük çoğunluğun nasıl yönetildiğini, nasıl işletildiğini görmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da konuyu daha anlaşılır kılma babında sonuç ve geldiği, ulaştığı durumu görmek gerekiyor. Yani hazır ve mevcut durum birinci aşama, ikinci aşama yönetim ve işletim durumu, üçüncü aşama sonuç ve geldiği, ulaştığı durum açısından devleti görmek, ortaya koymak önem arz etmektedir. Bu hususta Abbasi İslam Devleti'ne baktığımızda çok gerçekten geniş bir devletten, yani o gün aynı zamanda yeryüzünde İslam Devleti sıfatıyla başka devletten olduğunu da görüyoruz. Bir taraftan Endülüs Emeviler, gelecek dersimizde konu edineceğimiz Endülüs Emevi İslam Devleti'ni de görüyoruz. Ve Abbasi İslam Devleti bir anlamda o günkü Asya, Afrika coğrafyasında, kıtalarında hakimiyeti elde tutan güç olarak görülmektedir ve dünyanın o günkü en büyük gücü pozisyonundadır. Yani dünya üzerinde daha düne kadar başka devletler söz ve yetki sahibi iken, söz ve yetki sahibi iken, tarihsel olarak 750'den sonra 900'lü yıllara kadar, 900'lü yıllara, 950'li yıllara kadar konuyu götürecek olsak bile, şimdi matematiksel olarak hesapladığımızda 750'den 950'ye 2 asır geçmesine rağmen bakıyorsunuz bu kısa dönemde, yani onun öncesinde 610'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlattığı İslam dini programını, İslam dininin yayılmasını, yaygınlaşmasını, yerleşmesini, kökleşmesini, hayat haline dönüşmesinin başladığı tarihe baktığımızda 610, 750, 140 yıl ve devam ettiğimizde bunun üzerine 200 daha koyduğumuzda 950'li yılları baz aldığımızda 140-340 yıllık bir devlet sistemine, modeline, yapısına baktığımızda o gün devletin iki büyük kıtaya sahip olduğunu, Avrupa'da da aynı zamanda Endülüs İslam Devleti'nin varlığını da birlikte ele aldığımızda Avrupa'nın büyük bir kısmına sahip olan dünyanın en büyük inancı, en büyük programı, en büyük yönetim idaresinin olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan bu çok önemli bir mesele. Geçen dersimizde de buna temas ettik. Devlet özellikle 4 halife döneminde radıyallahu anhum aleyhim ecmein, efendilerimiz döneminde, Allah hepsinden razı olsun, o dönemde devletin stratejisi
fetih stratejisiyle

merkezden dışa doğru açılma stratejisiydi. Bu strateji Emevi İslam Devleti döneminde de yoğun bir şekilde takip edildi. Bir devlet politikası diyoruz biz bugün. Devletin bir politikası var ve Müslümanlar, biz aralarda bir takım kesintiler, bir takım krizler, bir takım sorunlar görsek de aslında devletin o döneminde, o tarihinde baktığımızda bir sürekliliği görebiliyoruz. Yani önceki dönem ile sonraki dönem arasında bir bayrak yarışı gözlemlenebiliyor. Bu bizim aslında geleneksel anlamda Peygamber Aleyhisselam'dan aldığımız misyonu nasıl devam ettirme gayretinde olduğumuzu, nasıl sürdürme çabasında olduğumuzda bir örneği. Her ne kadar o günkü devleti idare edenlerin adı, ünvanı, ailesi farklı olsa da aslında devlet idaresindeki o bahsettiğimiz politika demeyelim, o idare anlayışı, yöntemi, hedefi, maksadı, amacı, gayesi aslında tevarüs etmekteydi. İşte bu tevarüsün neticesinde baktığımızda Abbasi İslam Devleti'nde o genişleme, o açılma, o yaygınlaşma durumunu istikrarlı kılma durumu, istikrarlı kılma sistemi, modeli, stratejisi olarak ele aldıklarını görüyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki bir taraftan genişleyen, o hızla genişleyen yapıyı dengelemek, düzenlemek, onu özümsetmek, içselleştirmek konusunda daha büyük bir emek gerekiyor. Yani biz bugün bir coğrafyayı, bir milleti, bir toplumu fethettiğimizde onların o devletlerini, kitlelerini, gruplarını ele geçirdiğimizde bu şu demek olmuyor. Bütünüyle onların kalplerini, akıllarını, geleneklerini, kültürlerini, ananelerini, yaşam biçimlerini, dinlerini değiştirmiş olmuyoruz. Bugün insan eğitiminde, toplum eğitiminde örfün, dilin, adetin, giyimin, kuşamın, modanın vesairenin değiştirilmesi haddi zatında süreç isteyen bir şeydir. Yani kaldı ki biz bugün Müslümanlar olarak aceleci davranıyoruz. Diyoruz ki 20 yıl, 25 yıl birden değişim yaşansın. Birden değişimin yaşanması, hele hele günümüz şartları içerisinde, hele hele günümüz şartlarında İslam muhalifleri, İslam düşmanları, İslam ile savaşan grupların varlığı, pozisyonu, gücü ve stratejileri dikkate alındığında hayalci olmamak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü biz bugün İstanbul'u fethetmiş olabiliriz. Biz bugün Horasan'ı fethetmiş olabiliriz. Buhara'yı almış olabiliriz. İsfahan'ı almış olabiliriz. Sindi, Hindi vesaire bölgeleri almış olabiliriz. Tüm bunlar orada kökleşmiş olan geleneği, inancı, ananeyi değiştirme konusunda aynı hızı, aynı gücü, aynı seviyeyi ortaya koyacağımız anlamına gelmiyor. Ve strateji olarak Allah Azze ve Celle o genişleyen halkanın, o yapının, o Asya, Afrika, Avrupa üzerinde yayılan İslam dini ve medeniyetinin kökleşmesi için Müslümanlara yeni bir strateji ortaya koyuyor ve nihayetinde Abbasi İslam Devleti de aynı stratejiyi takip ediyor. Genişleyen o büyük coğrafyada kökleşmek, yerleşmek, tabir yerinde ise çelikleşmek gerekiyor. Bugün bizim Anadolu'dan neden bizi söküp atamadılar? Milli mücadelede, onun öncesinde, sonrasında Anadolu insanını fiziki olarak, düşünce olarak başka başka

Araçlar ile değiştirmeye çalıştılar. Değişim o kadar kolay mı? Basit mi? Harfini değiştirmek, giyim kuşamını değiştirmek, eğitim felsefesini değiştirmek, yönetim anlayışını değiştirmek gibi bir takım değişim faktörlerini devreye koymalarına rağmen neticede bugün hala İslam toplumunu, İslam medeniyetini temsil eden bir millet olarak, bir devlet olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Yani onlar bizi değiştirmekte bu kadar zorlandıklarını hesaba katarak bizim de bir değişim programı ortaya konulduğunda ne kadar mantıklı, ne kadar sistemli, ne kadar profesyonel hareket etmemiz gerektiğini çıkartmamız gerekiyor. Aksi takdirde bugün boyacı küpüne herhangi bir cismin bastırılması, batırılması kadar batırdım, çıkarttım, siyahtı, beyaz oldu, kırmızıydı, yeşil oldu diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Haliyle Abbasi İslam Devleti'nin o farklı milletleri, farklı toplumları içine almasının getirmiş olduğu birçok ciddi riskler var. Ve bu ciddi risklere baktığımızda özellikle dönemin kendi mevcut yapısına baktığımızda Abbasi ailesi ile beraberinde yine dönemin Emevi ailesi arasındaki bir farklılığı dikkate aldığımızda Abbasi halifeliğinin Arap unsurlardan müteşekkil olduğunu ve aynı şekilde kapsam alanının daha dar olduğunu görmemize rağmen bunun yerine Abbasi İslam Devleti'nin yani Emevi İslam Devleti'ndeki millet çoğunluğunun Arap toplumu olmasına karşın Abbasi İslam Devleti'nin vücuduna, bünyesine, topluluğuna baktığımızda yabancı birçok yeni millet görüyoruz. Yani Farslıları görmek mümkün, Türkleri görmek mümkün, beraberine Zutları görmek mümkün, beraberine Kürtleri görmek mümkün. Tüm bu dönemlerde bunların dışında daha farklı farklı alt gruplar görmek mümkün. Neden? Her bir grubun yani Yunanlıları görmek mümkün. Her birisinin kendi kültürüyle, kendi kabulüyle, kendi hazır bulunuşuyla İslam dairesine, İslam toplumu, İslam devleti alanına nüfuz ettiğini düşündüğümüzde ne olacak? Yunanlı İslam'a girdiğinde şunu diyecek mi? Ben önceki bütün Yunan düşüncesinin, anlayışının, bilgisini, kırıntısını terk ettim diyebilecek mi? Demeyecektir. Türkler İslam'a girdiklerinde o Orta Asya'dan gelen, kalan inançları, anlayışları, putperestlik, hayat modelleri, farklı yaşam modelleri şey olabilecek midir? Hayatın içerisinde kabul görebilecek midir? Göremeyecektir. Değişim hızlı olabilecek midir? Olmayacaktır. Ki biz Abbasi İslam Devleti'nde özellikle Türklerin çok yoğun bir şekilde El-Mutasım zamanında Harun er-Reşid'in oğlu El-Mutasım zamanındaki o Türklerin devlet idaresindeki çok hızlı söz ve yetki sahibi oluşlarına bakıyoruz. Fakat şunu görüyoruz. O günkü şartlarda bir kısım devlet meselelerinde hala tabirenin ise kavmiyetçiliğin, hala bencilliğin, hırsın, hala o eski karakter unsurlarının özelliklerini görüyoruz. Yani devletin bekası değil, milletin refahı değil, ülkenin geleceği değil, basit, sıradan, düşük, şahsi çıkarların öne alındığını görüyoruz. Ve nihayetinde ortaya ne çıkıyor? Kaos, kargaşa, çatışma çıkıyor. Evet, bu haliyle baktığımızda
dediğimiz üzere Abbas

Abbasi Devleti'nin, Abbasi İslam Devleti'nin özellikle bu 500 senelik, 5 asırlık idare döneminde fetihlerden ziyade fethedilen topraklarda ciddi olarak yerleşme, oraya kökleşme, yerelleşme, özümseme politikası, yöntemi izlediğini söyleyebiliriz. Nihayetinde devlet dediğimiz şeyin o günkü sınırları ile ilgili şu anekdot dikkat çekicidir. Devletin sınırları Harun er-Reşit zamanında o kadar gelişmişti ki, o kadar genişlemişti ki Harun er-Reşit bir gün bir bulut kümesine bakarak gururla ve kendinden emin olarak şöyle söylediği nakledilmekte. Ey bulut, istediğin yere yağmur olarak yağ, senin haracın yani ürettiğin tahılların haracı mutlaka bana gelecektir diyor. Ne kadar ince bir espri. Yani devletin o geniş coğrafyasını nazar-ı dikkate veren bir temsil. Yine o gün devletin kendi genişliğinin yanı sıra sahip olduğu ekonomik güce baktığımızda, o ekonomik gücü gördüğümüzde de dikkat çekici bir şey. İbni Haldun'un tahminine göre Abbasi Devleti'nin senelik geliri Harun Reşit döneminde, Allah hepsine rahmet eylesin, biz atalarımızı, ecdadımızı hayırla yad edelim. Çünkü biz tarihimizden bize bir miras kaldığını, tarihimizden bize bir bayrak devri, bir görev devri yapıldığının idrakiyle yaşıyoruz. Bugün Müslümanlar olarak bu tarih bilincini, tarih şuurunu ihmal ettiğimizden ki bugün kendi özümüze, kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize yabancı hale gelmişizdir. Aksi durumda tarihten ders almış olsak, dün benim için, benim özgürlüğüm için, benim dinim için, benim canım için, benim varlığım için Çanakkale'de başka başka meydan savaşlarında, muharebelerinde varlığını ortaya koyan ecdadıma bu kadar ilgisiz, bu kadar uzak kalmazdık. Elhak bugün biz aynı çizgiyi devam ettirmek istiyoruz. İbni Haldun bizim için bir öğretici, bir alim, bir lider, bir rol model. Aynı şekilde Harun Reşid'e de baktığımızda bunları Müslüman olarak insaf ile değerlendireceğiz. Ve Harun Reşid döneminde İbni Haldun'un tabiriyle yıllık olarak 7500 kantar diyor, gelir gelirdi diyor. Devlete gelir akardı. Ne demek 7500 kantar? Hesapladığımızda 70 milyon 250 bin dinar demektir. Bu ne demektir? Yani günümüz hesabı ile bunu yaptığımızda 70 milyon 250 bin dinar demek ne demektir? Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bir dirhem 2,97 gram gümüş demektir. Bir dinar ise 4,231 gram altın demektir. Ve bir dinar 10 tane dirhem etmektedir. Kütle olarak, ağırlık olarak hesapladığımızda, buradan yola çıkıp ağırlık olarak hesapladığımızda yıllık olarak devletin geliri 297 ton altın. 297 ton altın geliri vardı. Meblağ olarak hesaplarımıza, bugünkü ekonomik meblağ olarak hesapladığımızda 32,4 trilyon bir geliri varmış devletin. 32,4 trilyon bir geliri varmış. Bu rakam bugün bize çok asgari gelebilir. Fakat dönemin şartları içerisinde bu rakam çok çok çok yüksek bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ve devlet bu ekonomik güce, ekonomik varlığa ulaşabilmiş idi diyor. Kıymetli dinleyenler, o günkü devletin sınırları
içerisindeki toplulukları, içerisindeki ekonomik durumu, gidişatı, mevcudu bu şekildeydi. Ve baktığımızda özellikle Abbasi İslam Devleti'nin ilk dönemlerinin sonuna doğru, ilk dönemleri dediğimiz nedir? 750'de devleti Emevi ailesinden devralan Abbasi ailesi 250 yıllık bir yönetimin sonuna doğru 900'lü, 950'li, 1000'li yıllarda artık devlet içerisinde yeni devletler ortaya çıkmaktaydı. Yeni yapılar ortaya çıkmaktaydı. Yeni oluşumlar ortaya çıkmaktaydı. Tabii tarihsel olarak baktığımızda, coğrafya olarak işte Asya, Afrika, bu geniş havzada, bu geniş topraklarda kurulan bir devletin daha sonra dikkat ettiğimizde bu devletin içerisinde bir takım bu ve benzeri yapıların ortaya çıkması normal karşılanmalıdır. Çünkü devlet dediğimiz bu geniş yapıda, bu geniş yapıda istikrarı muhafaza etmek, idareyi muhafaza etmek, düzeni muhafaza etmek gerçekten çok zordur. Bugünkü şekliyle düşünmeyelim. Yani devlet idaresini, Abbasi İslam Devleti'nin devlet idaresini bugünkü şekliyle düşünmeyelim. O günkü şekilde baktığımızda devletin içerisinde özellikle ortaya çıkan yeni devletlerin olduğunu görebiliyoruz. Tulunoğulları, Fatimiler, Karmatiler, Samaniler, Ihşidiler, Karahanlılar, Selçuklular, İdrisiler, Ahlebiler, Zeydiler, Safari Devleti, Tahiriler, Deylemi Krallığı, Rüstemiler Hanedanlığı gibi bir dizi devletten bahsetmek mümkündür. O dönemde özellikle bunun yanı sıra birçok farklı ırkın, toplumun varlığını da o tarihte dile getirmek gerekiyor. Bu dönemde özellikle devleti 37 tane halifenin yönettiğini söylemek gerekiyor. 508 yıllık devlet hayatında, İslam devleti hayatında 37 tane devlet yöneticisi halife gelip devleti idare etmiş. Devlet bu şekilde yönetilmiş. Ve devletin bahsiyle ilgili özellikle baktığımızda devletin başkentinin Abbasiler ile Şam'dan Bağdat'a taşındığını söylemiştik. Bağdat'a taşındığını söylemiştik ve baktığımızda 836'da devletin kuruluşundan, yani Abbas İslam Devleti'nin takribi olarak hayatının şöyle bir 80-90 yılları arasında devletin başkenti Bağdat'tan Samarra'ya taşınıyor. İlginç bir şey. Evet, bu da o günkü devlet sisteminde ilginç bir nokta. Çünkü ilk baktığımızda devletin ilk başkentinin Medine olduğunu görüyoruz. Burada ince bir anekdot paylaşmak istiyorum. İslam tarihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sonraki dönemlerde Mekke devletin hiçbir zaman başkenti olmamıştır. Devletin başkenti olma gibi bir teklif, bir gündem, bir konuda ele alınmamıştır. Bu da bir hikmet-i ilahi olsa gerek, hiçbir zaman Kabe, yani yeryüzünün en mukaddes beldesi, devletin başkenti olmak gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İşte 750 yılında Abbasi İslam Devleti, Emevi İslam Devleti'nden devralındığında başkent Şam'dan bu bahsettiğimiz Abbasi İslam Devleti döneminde önemli bir başkent olan Bağdat'a, yeni kurulan bir şehir tabi Bağdat, Bağdat'a naklediliyor. Bağdat başkent olarak kabul ediliyor ve 836'da o günkü halife El-Mu'tasım başkenti değiştiriyor ve başkenti dikkat ettiğimizde Fırat Nehri'nin Fırat Nehri'nin olduğu bir noktadan Dicle Nehri'nin olduğu bir noktaya bir anlamda biraz daha böyle
Kafkasya Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu bir noktaya taşıma stratejisi.

gerçekleştiriyor. Çünkü bahse konu olan dönemde bir devlet riski söz konusu. Devletin içerisinde bir takım böyle farklı unsurların varlığının yanı sıra bu farklı unsurlar ile, yani o gün El-Mutasim devleti yönetme, devleti genişletme politikası ile ilgili bir strateji gündeme alıyor. Diyor ki Sami ırkından olmayan Orta Asyalı Türklerden ücretli asker toplarak alaylar oluşturma işine gidiyor. Orta Asyalı bir millet olan Türklerden ücretli askerler toplarak alaylar ordu oluşturmaya çalışıyor. Ve bu ordu ile devletin genişlemesini, devletin idaresini bir politika olarak hesaplıyor. Fakat bu süreçte devletin içerisine getirilen bu yeni topluluklar, yeni birlikler halifelik ile halk arasında bir takım problemlere sebebiyet veriyor. Ve daha sonra halife o günkü devlet idaresindeki riski nazara dikkate alarak devletin başkentini değiştiriyor. Ve 8 halife bu başkentte 56 yıllık bir devlet yönetimi gerçekleştiriyor. Dedik ya, Bağdat'tan Dicle'nin 70 mil kadar yukarısında bulunan Samarra'ya taşınıyor. İlginç. Yani o günkü devletin yönetimiyle ilgili. Yine baktığımızda Abbasi Devleti'nin yönetiminde ilme, hikmete çok büyük değer verildiğini görüyoruz. Bu meyanda önemli bir örnek. Huneyn bin İshak dediğimiz Bağdat'taki meşhur Beytülhikme tercüme ekibinin başkanı zikredilebilir. Ve Huneyn bin İshak'ın o gün hem tercüme faaliyetleri hem ilmi faaliyetleri çok disiplinli bir şekilde gerçekleştirdiğini, aynı zamanda bir tıpçı olan Huneyn bin İshak, Halife el-Mütevekkil'in şahsi doktoru olarak da şereflendiriliyor. Bu da önemli bir anekdot, dikkat edilmesi gereken bir anekdot. Ve bugün biz eğer dünya çapında bir medeniyet olmuş olsak, dünyanın beyin göçünü bizler toplar olacaktık. Yani o gün bu kişi Hristiyan olmasına rağmen, bu kişi Müslüman olmamasına rağmen, bu kişi İslam devletinde hizmet ediyor. İslam toplumunda hizmet ediyor. Fakat bu hizmet bu kişinin gayretinden, samimiyetinden, hoşgörüsünden değil, tam aksine o günkü devletin bu milletlere, bu toplumlara, bu inançlara karşı uygulaya geldikleri devlet siyasetinden ileri gelmektedir. Aynı şekilde bugün bizler bu tür örneklerden yola çıkarak bir bakış açısı da geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar çok yönlü insanlar olduğunu görüyoruz. Yani o gün düşünün, bir taraftan tıp, bir taraftan işte başka coğrafya, başka felsefe, başka başka alanlarda bu insanların kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Dil kabiliyet olarak güçlü bir tercüme yeteneğine sahip olduklarını görüyoruz. Maalesef aynı konuyu bugün ele aldığımızda, bugün Müslümanlar harıl harıl kendi ana dillerini, bu ister Türkiye'de bir Türkçe konuşan bir ailede dünyaya gelsin, ister Türkiye'de Kürtçe konuşan bir ailede dünyaya gelsin, kendi ana dilini, kendi dininin dilini, kendi yaşadığı zamanın dilini biz öğrenme konusunda çok böyle gayretli, metot olarak da çok kolaylaştırıcı metotlarımız yok yani. Şu an şöyle düşünün, bir dil öğrenmeyi biz Türkiye'de bugün, yani bu konuda bir sorun olarak vurgulamak istiyorum. Arapça ile ilgili, İngilizce ile ilgili hala bu handikapı aşabilmiş değildir. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim bugün İslam medeniyeti derslerinde ortaya koymak istediğimiz bir hedef, İslam medeniyeti şahsiyeti dediğimiz bir modeli insanlara anlatabilmektir. Bu modeli anlatmadaki hedefimiz, gayemiz nedir? Artık bugünün insan özelliğine, bugünkü Müslüman prototipini, modelini bu çerçevede tasarlamak gerekiyor. Yani bir taraftan kendinizi Müslüman olarak takdim ederken, bir taraftan
matematikten, bir taraftan literatürden, bir taraftan dilden, teknolojiden, işte doğa bilimlerinden bir haber, habersiz, ilgisiz, sorumsuz olmak yakışmıyor, denk olmuyor, örtüşmüyor. Olmaması gerekir, olmaması gerekir. Bunun böyle olmaması gerektiğini ben bahsetmiyorum, ben dikte etmiyorum. Bunun böyle olmaması gerektiğini Allah buyuruyor. Kendi kitabında, kendi peygamberinde, kendi ashabında bunu örnekliyor. Biz hep Müslüman olarak tarih okuduğumuzda hep şahsiyetleri, ibadetleri ile temayüz eden yönleriyle, hep zühdleriyle temayüz eden yönleriyle ele almışızdır. Halbuki dikkatli baktığımızda bu insanların özellikle yaşadıkları dönemlerde bir Akşemseddin'in dönemin meşhur bir tabibi olduğunu kaçımız dikkate alıyoruz? Akşemseddin dediğimizde ne aklımıza gelir? Hemen zühd, takva, sufi anlayış aklımıza gelir. Razi dediğimizde, Kindi dediğimizde, Farabi dediğimizde, Gazali dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hep olayın daha dar çerçevesi aklımıza geliyor. İşte o döneme baktığımızda, bu insanların her birisinin çok yönlü, geniş bir kapasiteye, bilgiye, birikime ve potansiyele sahip olduğunu görüyoruz ki bu Huneyn bin İshak üzerinden de bugün Müslümanların İngilizcesini, Rusçasını, Çincesini, İbranicesini bilmeleri gerekiyor. Bu zaruri bir şey. Rabbimiz bu ve bundan mütevellit bizlere hayırlı çalışmalar yapmayı nasip eylesin inşallah. Yine özellikle dikkat çeken bir şey, İslam tarihinde Şii meselesinden mütevellit. Ne demek Şii meselesinden mütevellit? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat buyurduklarında, ruhunu Rahman'a teslim ettiklerinde onun yerine halifelik görevi, temsilci, idareci görevi konusunda bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın iki versiyonu var. Biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerine onun soyundan ki Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma annemizin sülbünden, neslinden olanlar gelmesi gerekiyor. Kureyşi olması gerekiyor. Haşimi olması gerekiyor. Hazreti Ali olması gerekiyor. Bu o günkü insanların teorisi. Fakat bir diğer tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra yerine kimin halife seçilmesi konusunda mevcut bir olay akışı, süreç akışı var. Hazreti Ebu Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir, Hazreti Osman radıyallahu anhum aleyhim ecmain efendilerimizdir. Bunların idarecilik dönemleri görüyoruz. İşte burada o günkü inanç mensupları arasında bir yol ayrımı yaşanıyor. Bu yol ayrımı Hazreti Ali olması gerekiyordu. Hakkı gasp edildi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman efendilerimiz Hazreti Ali'nin Allah'ın kendisine tevdi ettiği, Resulullah'ın kendisini tebcil ettiği riyaset, hilafet, başkanlık hakkını gaspından dolayı suçludurlar deniliyor. Ve bugün bu temel üzerine inşa edilmiş bir anlayış, bir süreç zaman içerisinde, tarih içerisinde gelişiyor ve daha sonra birçok farklı fraksiyona, gruba, hizbe, örgüte dönüşebiliyor. Bunlara baktığımızda Zeydiler var, baktığımızda İsmaililer var, baktığımızda İmamiye, İsna Aşara dediğimiz gruplar ortaya çıkmış. İşte tarihte Sünni ekol ile bu gruplar arasında bir çatışma süreci de sürekli yaşanmıştır. Ve bu çatışma sürecinde ilginçtir. Büveyhiler dediğimiz Şii bir grup, bir devlet idaresi 945 ile 1055 yılı arasında hilafeti esir alıyorlar. Abbasi İslam Devleti'nin hilafetini temsili olarak kullandırıyorlar. Bu bilgi de bizim İslam tarihinde özellikle

de aklımızda kalması gereken bir bilgi. Mevcut hutbe ve para basımı süreci sadece Abbasi İslam Devleti halifesine yapılır iken, bunların zamanında, Büveyhiler zamanında devletin hutbesi okulurken halife ile beraber Büveyhi devlet başkanının da ismi hutbede zikredilirdi. Beraberinde aynı zamanda yine bu dönemde para basılırken paranın bir yüzünde o günkü devlet başkanının, halifenin sikkesi, bilgisi vardı. Diğer tarafta o dönemin devlet başkanının bilgisi vardı. Tabii tüm bunların yanı sıra o dönemde özellikle ortaya çıkan yüksek şahsiyetlerden bahsetmek gerekiyor. Yani bu anlamda İslam medeniyetinin bilgisinin, kültürünün ve standartlarının ortaya çıktığı, oluştuğu bir dönem olarak Abbasi İslam Devleti'ni görmemiz gerekiyor. Ki bu açıdan baktığımızda bu devletin hakikaten gerek İslam literatüründe hadislerin oluşması anlamında, gerek İslam medeniyeti anlamında baktığımızda o dönemde fıkhın oluşması bağlamında ve gerekse işte kelamın oturması bağlamında, İslam felsefesinin oturması bağlamında bir takım standartların olduğu bir dönem olarak görebiliyoruz. İlginçtir, yani bu süreçte, özellikle bu 5 asırlık süreçte bugün bizim üzerine bilgimizi temellendirdiğimiz tüm esaslar bu dönemden tevellüt etmektedir. Bu dönemden ortaya çıkmaktadır. Biz Kütüb-i Sitte dediğimizde o dönemin Kütüb-i Sitte kaynaklarını, yani o dönem telif edilen kaynakları dikkate aldığımızı görüyoruz. Mezhep olarak o dört mezhebi, esas olan dört mezhebi o gün ortaya çıkan, o gün şekillenen, o gün kurumsallaşan yapılar olarak görüyoruz. Yine itikadi mezhepler olarak gerek Maturidi, gerek özür diliyorum, önce söylemek gerektiği açısından tekrarlıyorum, gerek Eş'ari, gerekse Maturidi kelam ekollerinin bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Talim terbiye anlamında İslam eğitim ve öğretiminin teşekkülü ve temellendirmesinin bu dönemde ortaya çıktığını, telifin, tercümenin, tasnifin ve diğer tüm çalışmaların Abbasi İslam Devleti döneminde gerçekleştiğini, yapılandırıldığını görebiliyoruz. Buna burada hususen dikkat çekmek istiyorum. Ve sanki Allah Azze ve Celle o döneme has insan tabirlerini de yeryüzüne göndermişti. Bu baktığımızda o günkü toplumun, özellikle dünya birleşmesi, o günkü geniş nüfusun İslamlaşması konusunda insanlara önderlik yapacak, liderlik yapacak çok yüksek şahsiyetler Allah Azze ve Celle bir lütuf olarak Arabistan dışındaki yabancı ülkelerden bir sel gibi yüzlerce sayıda üstün karakterli, cesaretli, akıllı, canlı, hareketli, hafıza kapasiteleri yüksek ve zeki kişiler bu hizmete sevk etti ki İmam-ı Buhari 14 yaşında hadis toplama, rihle seyahatine çıkıyor ve yine İmam Ebu Hatim Errazi diyor ki ben 3000 fersahtan fazla mesafeyi, 18000 kilometreden fazla mesafeyi yaya kat ettim diyor. Ve yine Endülüs'te hadis alimi İbni Hayyan, Endülüs'ten, İspanya'dan, Irak'tan, Hicaz'a, Yemen'den hadis alimlerinin yanında dolaşarak bu ilmin tabir yerinde ise temellendirilmesi, bu ilmin standartlaşması konusunda çaba ortaya koyduğunu görebiliyoruz. O dönemin, yani Müslümanlar dönemlerine göre strateji, eğitim, yönetim, farklı alanlarda üretim gerçekleştiren bir anlayışa sahiplerdi. Yine o döneme baktığımızda biyografi anlamında belki de örneğinin bugün olmadığı bir bakış açısı, Hafız İbni Hacer el-Askalani'nin El-İsabe fi Temyiz-i Sahabe veya ki El-İsabe fi Ahvali Sahabe adlı eseri özellikle Esma-ur-Rical biyografi özelliğinde önemli bir çalışmadır. Bunların her birisi hakikaten ilgili dönemi tanıtma bağlamında, ilgili dönemi aktarma bağlamında çok önemli kaynaklardır. Ve nihayetinde o gün işte İmam-ı Gazali'nin yetişmesinden, Abdülkadir Geylani'nin o dönemde yetişmesinden, evet biraz önce bahsettik, Bağdat

o günkü ilmin, ihtişamın, görkemin, kudretin, refahın, konforun merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda takvanın, zühdün, ahlakın, faziletin, kemalatın, tasavvufun, ilmin, inkişafın merkezi olmuştur. Yani bahse konu döneme baktığımızda İmam Gazali'sinden, Abdülkadir Geylani'sinden, El-Kindi'sinden, El-Farabi'sinden, İbn-i Miskeveh'inden, İhvan-ı Safa'sından farklı farklı şahsiyetlerin o dönemlerde İslam medeniyetine hizmet ettiklerini görüyoruz. Fakat tüm bunların sonrasında tarihin değişik bir tecellisi Allah İslam'ı Arap toplumuna nasip etti. Arap toplumu vesilesiyle İslam İranlı kesimlere, kitlelere ulaştı. İranlı kesim ve kitlelerin vesilesiyle Türklere İslam ulaştı ve Türklerin vesilesiyle İslam dini farklı bir boyut, farklı bir süreç geçirdi. Fakat bu tüm bu devletlerin tarih sahnesinde yer alması sürecinde dikkate değer bir şey 1258 yılında Moğollar Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'a kadar gelip o günkü o büyük medeniyeti, o İslam medeniyetinin tabir edilirse altın çağını ortadan kaldırma girişiminde bulunuyor ve Abbasi İslam Devleti Moğolların saldırgan tutumu, tahribi, katli ve zulümleri neticesinde 1258 tarihinde tarihten kaldırılıyor, tarihten siliniyor. Rabbimiz tüm hizmet edenleri, tüm çalışma sarf edenleri, tüm emek sarf edenleri bize kadar bu eserlerin, bu hizmetlerin, bu fikirlerin, bu değerlerin gelmesine vesile olanların cümlesinden razı ve hoşnut olsun. Rabbimiz bizleri de bugün İslam medeniyetinin birer öncüsü, birer temsilcisi, birer dava insanı kılsın. Ve bu niyet ve dualar ile başka bir programda sizlerle görüşmek umuduyla Allah'a emanet olunuz. Esen kalınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah-u Teala dilediği gibi ve dilemesinin hiçbir engeli olmayacak şekilde bizi yarattı. Ne 2 kulağımızın olmasını, ne 10 parmağımızın olmasını, ne de boyumuzu, postumuzu, cildimizin rengini, hiçbir şeyimizi kendimiz belirlemedik. O murad etti, şekil verdi ve dilediği gibi hiçbir yerden onay almadan bizi bu şekilde yarattı. Plan onun planı, hikmet onun hikmeti şüphesiz. Kardeşler, bir çocuk anneye, babaya, elinden tutacak ağabeye, ablaya muhtaç şekilde yaratılıyor. Sonra adım adım çocuk büyüyor, delikanlı oluyor, hanımefendi oluyor ve bir gün artık yine birisinin elinden tutmasına muhtaç hale geliyor. Piri fani oluyor ve bu dünyadan eğer başka bir şekilde önceden gitmediyse o şekilde gidiyor. Bebeklikle ihtiyarlık arasında bir hayat yaşıyoruz. Kundakta annemizin kucağındaki gibi birilerinin bir bardak su içirmesine muhtaç şekilde bu dünyadan gitmek insanın kaderi kardeşler. Şüphesiz 10 yaşında bu hayatı terk eden de var. 20 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında. Hani normal standartlarda insan bebek doğuyor, ana kucağında, baba dizinde duruyor. İnsana muhtaç ancak

birisi yedirirse yiyebiliyor. Birisi ihtiyacını görürse rahatlıyor. O şekilde dünyaya geldik. Gidişimiz de bu şekilde oluyor yaşarsak. Bu nedenle biz Allah'ın huzurunda hesabını vereceğimiz bir hayat yaşadığımıza göre ihtiyarlık konusunu, yaşlılık konusunu iki açıdan iyi tahlil etmek zorundayız. Birincisi, eğer kaderde yaşlanmak varsa bu insanın Allahu Teala'nın huzurunda hesabını vereceği hayatın devam ettiğini gösteriyor. İnsan işinden emekli olabilir ama kulluktan emeklilik olmuyor. Binaenaleyh yaşlı bir insan emekli değildir Allahu Teala'nın nazarında. Ama yaşlıya mahsus bir fıkıh var. Onu bilmemiz gerekiyor. İkinci, iyi tahlil edilmesi gereken durum, bir insan çocuğu olduğu zaman, bebeği olduğu zaman, nasıl kendisini farklı bir konumda hissediyor, o bebeğe karşı sorumluluk altında olduğunu düşünüyor, aynı şekilde yaşlı annesi ve babası olan veya zimmetinde yaşlı birisi bulunan herhangi bir mümin de bebeği olan bir insan gibi hassasiyet göstermelidir. Bir Müslüman için 3 aylık bebeğine karşı sorumluluktan uzak herhangi bir laubalilik düşünülebilir mi? 3 aylık, 4 aylık bebeği olan bir Müslüman, ben eve getirdim, pişirsin yesin diyebilir mi? Diyemez. Demez zaten. Bu insani değil ki İslami olsun. Aynı şey yaşlılar için de var. Yaşlılar bizim için bebeklerimiz kadar sorumlu olduğumuz kimselerdirler. Hem yaşlının kendisi açısından bir fıkıh çıkmıştır ortaya şimdi, hem de yaşlıya bakmakla mükellef olan Müslüman açısından bir fıkıh çıkmıştır. İki açıdan iyi tahlil etmemiz gerekiyor yaşlılık konusunu. Kardeşler, bu ümmetin yaş standardı 60'ın üstüdür. 60'tan sonrası yaşlı hükmündedir. Yaşlılığı da iki sınıfa ayırıyoruz. Bir, yaşlı kelimesinin oturtulacağı insan var. Bu 60 yaşının üstüdür. İki, pir-i fani dediğimiz elden etekten düşmüş yaşlı var. Bu 61 yaşında da olabilir, 88 yaşında da olabilir, 103 yaşında da olabilir. Yani insanın bir yaşlılığı var, bir de bakıma muhtaç hale gelmesi var. Bir insan bakıma muhtaç hale geldi mi, o bebek hükmündedir. 70 yaşında olur, 80 yaşında olur, 58 yaşında da olabilir, 45 yaşında da olabilir. Bakıma muhtaç insan kim tarafından bakılacaksa, ki kimin bakacağını da konuşacağız, o onun kucağında bebek gibidir Allah'ın şeriatına göre. Ona bakacak. Mal bıraktı, bırakmadı, ölçü değil bu. Dairesini filancaya vermişti, vermemişti, ölçü değil. Daha önce şarapçıydı, içkiciydi, iman ehli değil, hiç önemli değil. Aranızda babalık, dedelik bağı var mı? Sen onunla bir mahremiyet kurabiliyor musun? Bu mahremiyet bağını kurabiliyorsan sorumlusun. Ağabeyim hiç bakmadı, hep bana kalıyor, böyle bir şey yok. Ağabeyin namaz kılmayınca sen, hiç abim kılmadı, ben de bir cuma kılmayayım diyebiliyor musun? Bu namaz gibi bir sorumluluk, oruç gibi bir sorumluluk, zekat gibi bir sorumluluk bu. Bu sebeple
Biz iki ihtiyacımız

bundan sonra bir şey olmaz anlamına geliyor. Sahih hadis-i şeriften söz ediyoruz. Yani 63 yaşında, 65 yaşında bir insanın hala sakal bırakmaması, hala sigaraya devam etmesi, hala menhiyatla meşgul olması, hala caminin bahçesinde arkadaşlarıyla dedikodu yapması, Allah'ın nazarında adam olup olmamaya dair bir işaret demek ki. Yani 60 yaşından sonra Müslüman her an tetikte beklemeli. 21 yaşında da beklemeli aslında. Ama 21 yaşındakinin göstermelik bir özrü var. Daha delikanlı. 60'tan sonra hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerif hepimiz için cali dikkat. Benim ümmetimin ömrü 60 ile 70 arasıdır buyuruyor. Evet 85-95 yaşına da çıkar bir insan. O nadirattan. Normalde 60'tan sonra geri sayım başlıyor. Geri saymaya gerek kalmamış olabilir de 40 yaşında. 50 yaşında geri saymaya gerek kalmamış da olabilir. Bitmiş olabilir her şey. Ama 60'tan sonra geri sayım başlıyor. Bu sebeple Müslüman kendisiyle ilgili Allah'ın nimetlerini tefekkür ederken 60 sene yaşamak, cennete girmek, adam olmak için yeterli bir nimet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna haber veriyor. 60'tan sonra insan fabrika kurmamalı. 60'ından sonra insan yatırım yapmamalı. 60'ından sonra geliniyle oğluyla bir daire yüzünden kavga etmemeli. 60'ından sonra miras yüzünden mahkemelere düşmüş insan komik birisi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölçülerine uymak zorundasın. Evet sen 30 sene daha yaşayabilirsin. Ona göre tedbirin olsun ama 60'tan sonra 30 çok hayal. 30'dan sonra 30 sene olabilir. Hani oluyor genelde de. Ama 60'tan sonra 30 sene çok hayal. Uçuk bir hayal. Düşünmemiz gerekiyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki Allah peygamberini 63 yaşında aldı. Ebu Bekir'i 63 yaşında aldı. Ömer'i 63 yaşında aldı. Ali'yi 63 yaşında aldı diyor. Sadece Osman İbni Affan radıyallahu anh cemiyen 82 yaşında vefat etti. Bu 63 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve 3 sevgilisinin 63 yaşında vefat etmesinin hikmetlerini şüphesiz Allah-u Teala biliyor. Ama alimler diyorlar ki 63, 64, 65'ten sonrası kalkarken of puf ederek kalkılacak yaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala o hale düşürmeden aldı kendi huzuruna. Kılıcını kendi eliyle tutabiliyordu, yemeğini yiyebiliyordu, kaşığını veyahut da işte ne ile yiyorsa üstüne dökmeden yiyordu. Üstüne başına dikkat edebileceği bir yaştaydı. 85 yaşında olsaydı elbette ashab-ı kiram onu yine analarından babalarından daha çok seveceklerdi ama işte lokması ağzından düşen cümleleri kekelemeye başlayan bir peygamberin heybeti azalacaktı. Allah Teala onu öyle en pratik hayat gününde huzuruna Refik-i Ala'ya kabul buyurdu. Demek ki diğer Ebu Bekir, Ömer ve Ali radıyallahu anhuma da aynı lütfunu Allah Teala ihsan etti. Bu ümmeti Muhammed'e neye işarettir? Ümmeti Muhammed 60'tan sonrasına yatırım yapmamalı. Yani 60 geldiyse 60 elhamdülillah ne büyük nimet Allah'tan. Bunu bir defa nimet olarak görmek lazım. 60 yaşına gelmek çok büyük bir nimet. 60 sene bu dünyayı görmek, bu dünyanın nimetlerinde yemek Allah'ın çok büyük bir nimet imandan sonra şüphesiz. Çok büyük bir nimet bunu şükürle karşılamak lazım. Elhamdülillah demek lazım. 85 yaşında yok romatizmasından şikayet ediyor. Yok gözü bozuldu hala işte gözüm de doğru dürüst görmüyor. İlaç fayda etmiyor. Subhanallah 700 sene mi yaşayacaktın? 60'tan sonra doktora da hakaret etmeye gerek yok. İlaç firmalarını da lanet etmeye gerek yok. Durabildiğin kadar dur işte. 60'tan sonra ne koparsan kar. Bu şekilde anlamak lazım. Nimet şükrünü bilmiş olmak için. 60 sene dipdiri bir hayat yaşadığın halde
günün birinde bir kalp spazmı geçirdi.

diye meleklere hakaret etmeye kalkarsan bu yakışmaz müminliğe. Az mı gezdin bu dünyada, yeter ya. Senin kadar bir araba dolaşsaydı 50 defa lastik değiştirmişti. 3 defa motoru indirilmişti herhalde. Kaç yüz bin kilometre yol yürüdün Allah bilir. Kaldırdığın ettiğin şu dirseklerini kaç milyon defa hareket ettirdin. Mafsalların herhangi bir teknik parça olsaydı 50 defa değiştirmişlerdi onu. Ya bu kemikler nasıl dayandı, bu deri nasıl dayandı, elhamdülillah de ya. Hamdet, yani bunu 10 yaşında da hamd etmek lazım, ama hadisi şerifteki ikaza dikkat çekmek istiyorum. 60'tan sonra sen çok hamd et. Miden ağarmış. Ulan midene döktüğün şeyleri çöp kutusuna döksen bakır olsa delinmişti şimdiye kadar. Hamd et, elhamdülillah de. Yok şimdiden sonra yarım kuzu yiyince ağır geliyormuş. Melekleri güldürüyoruz kardeşler, melekleri güldürüyoruz. Yok be, 60'tan sonra da sirkeyi su diye iç bari. Elhamdülillah de bugünlere geldik. Yarın kopsa bile şükret. 20 yaşında olduğu halde şu dünya nimetlerinden bir avuç yiyemeyen insan da var. Hamd etmeyi de bilmek lazım ki geri kalan kısmını Allah Teala afiyetle sana ihsan etsin. 2, 60'ından sonra insan yatırımlarını ahirete kaydırmalıdır. Ahirete doğru kaydırmalı. Daireler, tarlalar, neyine gerek senin 60 yaşından sonra? Kaç hatim indiriyorsun her ay, ona bak sen artık. Ondan sonra ömründe her sene bir defa umreye gitmeye çalış. Ondan sonra sıla-i rahimi artır. Allah'ın razı olacağı işleri yap. Belki 50 sene daha yaşarsın. İsteriz Allah'tan 50 sene daha yaşamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden birinizin başına bir bela gelince, işte kolu koptu, ayağı koptu, ağır bir bela gelince, ölmeyi istemesin diyor. Ölmeyi istemeyin Allah'tan diyor. Cümleye dikkat edin çünkü. Çünkü mümin bir gün yaşasa Allah'a razı yapacağı ne işler yapmış olurdu diyor. Mümin için bir gün kar, bir dakika kar, bir dakikada iki defa Subhanallah desen, sana yerler gökler kadar yer verecek Allah cennetten. Ölümü istemek yok. Çünkü mümin imanı elinde bulunduğu sürece, sigortası elinde olduğu sürece Allah der, Subhanallah der, bir kuruş sadaka verir, bir hayırlı cümle söyler, iki rekat namaz kılar, onunla Rabbinin rızasını alır. Mümin için hayat hep kârdır. Kafir için, facir için zarardır hayat. Ölse gitse de dünya kurtulsa denir. Mümin öyle değildir. Dolayısıyla herhangi bir musibetten dolayı Allah-u Teala'dan bela istemek batıl bir şeydir. Yanlıştır. Bela istemeyiz Allah'tan. Ölümü asla istemeyiz. Bu dünyaya tapındığımızdan dolayı değil, bahçemizi çok sevdiğimizden dolayı değil, torunumuzun muruvvetini görmek istediğimizden dolayı değil, bir gün değil, bir saat bile olsa Allah'ın rızasını kazanıp iyi mümin olma imkanımız var ondan dolayı. Borsa açık, yatırım devam ediyor. Son nefese kadar yatırım devam ediyor. Bir saat fazla yaşamak isteriz. Bir Fatiha suresi okurum. Bir ayetel kürsü okurum o arada ben. Bir kişiye emri bil maruf yaparım. Çok yatırım imkanı var. Dolayısıyla Allah'tan ölüm istemeyiz. Çok hayat vermesini isteriz. O değerlendirilecek bölüm olsun diye, hiç olmasın. Bir ikincisi, yaşlı Müslüman kesinlikle geçmişin muhasebesini yapmalıdır. Hadi 35 yaşında bir insan yani geçmişi değerlendirmeye vakit bulamıyor, akıl edemiyordur diyelim, ama onun için de aynı sorumluluk var. Hele 60'ından sonra insan ara sıra oturup kapıları kapatıp tefekkür etmelidir. Ne oldu? Nereye geçti bu 60 sene? Şöyle buluğ çağından itibaren en azından başlamalıdır. Kullarla ilgili alıp vereceklerini iyice düşünmelidir. Küslükler, dargınlıklar vesaireler, ahirete götürmekten utanacağı şeyleri balkondan atmaya hazır olmalıdır o. 60'tan sonra. Ama bu 6 yaşında da olsa iyi olur. O ayrı bir mesele. Gönül ister ki insan hiç bu hatalara düşmeden, bu bataklıkları görmeden ahirete gitmiş olsun, ama olmuyor. Bu fani alemde illa bir bataklığa bulaşmış oluyor insan. Bari hiç olmasın, hiç olmasın, 60'ından sonra bir çeki düzen vermeli, hazırlık yapmalıdır insan.
hazırlık yapmalı. Helalleş

düşünmeli, kaza namazlarını düşünmeli ve diğer tefekkür edilecek ve ahirete götürmekte sıkıntı oluşturacak ne varsa hepsini düşünmelidir. Bu sebeple biz yaşlılık dönemini ahiret yatırımının hızlandığı dönem olarak düşünmek zorundayız. Kardeşler, yaşlılık konusunu, ihtiyarlık konusunu konuştuğumuz her yerde karşımıza emekli diye bir kelime çıkıyor. Bu emeklilik kelimesi Müslüman neslin, iman ehlinin bu asırda tanıdığı bir kelimedir. Emekli kelimesinin bizim geçmişimizde karşılığı yok. Dünya literatüründe de karşılığı çok eski değil. Şimdi ise emeklilik öğretmenlik gibi, esnaflık gibi bir meslek türü oldu. Emeklilikten geçinmek diye bir şey var ortada. Yani şu kadar sene alnının teriyle, ondan sonraki sene alnından akan terle akıttığın enerjiyle, işte nasıl yorumluyorlarsa bunu, bir hileye binaen, bir kanuni hileye veya herhangi bir hileye binaen olmayan emekliliğin, İnşallah dinen bir sakıncası yoktur. Böyle temenni ederiz Allah'tan. Şüphesiz bin bir tuzakla elde edilmiş emekli kartının her ay verdiği maaşın nasıl helal olduğunu ben bilemem. Bu ayrı bir konu. Her müminin de vicdanı var zaten. Ama normal prosedüre göre elde edilmiş bir emeklilikten inşallah bir sakınca yoktur. Fakat emeklilik psikolojik açıdan da, din açıdan da doğru bir şey değil arkadaşlar. İnsan eli tutarken, gözü görürken emekli olmamalıdır. Emekli olmanın en basit tarifi hastane abonesi olmak demek. Evde boş durmaktansa hastaneye gidiyor, devamlı muayene oluyor. Her muayenede de doktor bir hastalık çıkarıyor ona. Sen filancaya da bir görün diyor. Bir de oraya gidiyor, oradaki sen kötü durumdasın filancaya görün diyor. Ne kadar tıp branşı varsa hepsini gidiyor, muayene oluyor. Sonuna gitmeden de kendi de gidiyor zaten. Yani emeklilik insana bir sağlık sorunu çıkarıyor. Bir de efradına karşı, ev halkına karşı, çevresine karşı lüzumsuz adam tipini oluşturuyor evlilik. Bu emeklilik, affedersiniz, bu nedenle emekliliği hoş karşılamamak lazım. Evet, ekonomik nedenlerle insan emekli olabilir ama kendisini emekli hissetmemeli, ikinci bir iş temin etmeli. Hatta işportacılık bile helal bir nesne üzerinden yapılacak olsa emekli için mübarektir, değerlidir diye düşünüyorum. İçinde emeklinin bulunduğu evde yaşayanlar ne demek istediğimi gayet rahat anlıyorlardır. Bu nedenle ihtiyarlığı konuşurken emekliliği açtık. Emekliliğe 3 not koymamız gerekiyor. Birincisi kardeşler, emekli Müslüman Allah'ın verdiği beden dipdiri dururken kanuni kılıflarla kendisini iş dışı, çalışma dışı görmemelidir. Bu ilkemiz olmalı. Biz artık ayakta duramayacak, çalışınca beyni dayanamayacak hale geldiğimiz zaman emekli oluruz. Çünkü Allah çalışan, nasır tutan elin sahibini seviyor. Oturanları sevmiyor Allah. Oturmak yok. Hayır. Sultan Murat gibi sen belli bir yaştan sonra kendini ibadete ayırmak için emekli oluyorsan ve bunu da uyguluyorsan ne mutlu sana, Allah razı olsun. Böyle emekliye de canımız kurban olsun. Geceyi teheccüde geçirmek için emekli olmayı düşünüyorsa, rahat oruç tutayım diye emekli olmayı düşünüyorsa ne ala. Ama tıbbi bir gerekçeyle insan emekli olabilir. Organını kaybetmiştir. İç organları artık aktif değildir. Olabilir. Bunu konuşmuyoruz. Diri bir insan, güreş tutacak kadar sağlam bir insan emekli olmamalı arkadaşlar. Bu kanuni bir haktır. Ben kanundan söz etmiyorum, akıldan söz ediyorum. Dinden söz ediyorum. İkinci olarak, emeklilerin bulundukları ortamda, hanımlarına karşı, çocuklarına karşı, gelinlerine karşı, dayanılması zor yük haline gelmemeleri gerekiyor.

60 yaşına gelmemiş 50 yaşında bir insan emekli oluyor. Taşı balyozla bölecek kadar gücü var. Sabah 8'de kalkıyor, akşam 8'e kadar oturuyor evde. Elbette bu huzursuzluk yapacak. Huzursuzluk yapmaktan başka yapacağı bir şey yok bunun. Bu sebeple yani emekli olmasın insan, oluyorsa evde durma kardeşim. Evde durma. Gençlerin başına dert olma. Gençlerin de cehennemine sebep olma. Her işe karışma. İşten emekli olduysan laftan da emekli ol artık. Madem işten emekli oldun, çalışamıyorsun, konuşmaktan da emekli ol. Yani o işe ayırdığın 8 saatlik mesai 8 saat bağırmak için ayırma artık. Yani emekliler, evet biraz sonra söz edeceğiz, yaşlıya karşı küçüklerin Allah katında mesuliyeti var. Ama kendi çoluk çocuğunu, gelinlerini, kızlarını, çocuklarını, torunlarını cehenneme sürmek hoşuna gitmemeli senin. Müslüman, ihtiyarlar illa emekli olursa, yük olmayan, dert olmayan bir emekli olmalıdır. Al tesbihini, otur, tesbih çek. Bir cüz Kur'an oku. Her hafta iki hatim yapma ilkesi edin kendine. Emekli bu olmalı. İbadet için emekli olmalı. Amir olmak için. Şöyle bir forsumuzu atalım. Hiç gündüz ne yapıyorlardı bu evde bilmiyorduk diye. Teftiş niyetiyle emekli olma. Bu yanlış. İkincisi, emekliler için hüsnü hatime mücadelesi gerekir kardeşler. Hüsnü hatime savaşı yapması lazım. Hani emekli olurken alınacak para için 25 sene çalışıyor ya insanlar. Kafasına takıyor. Ben inşallah emekli olunca araba alacağım diyor. Toplu para alacak ya o zaman. Yani 25 sene sonra emekli olacak, işe yeni girmiş. 25 sene 30 sene var emekli olmasına, o zaman alacağı parayı hesap ediyor. Ula o zamana kadar bu para tedavülde kalacak mı kalmayacak mı, o da belli değil. Belki 30 sene sonra emekli olacak, o zaman alacağı daire için şimdiden borca giriyor. Bu borca niye girdi? Emekli olacağız inşallah diyor. O zaman toplu öderiz. Emekliliğe kaç sene var? 20 sene. Dünyanın 20 sene ömrü kaldı mı, o da belli değil. Bu kadar meçhule yatırım yapılıyor ama emekli olmuş bir insan bir hüsnü hatime yatırımı yapmıyor. Nedir hüsnü hatime? İmanla ölme derdi. İmanla ölmek kimsenin garantisinde değil kardeşler. Emekli bir insan kimseye yük olmamalı, hüsnü hatime mücadelesi yapmalıdır. Böyle olursa bu emekliliği hayır görebiliriz. Bunun dışındaki emeklilik kardeşler, Müslümanın başına dert oluşturma emekliliği hayırlı bir şey değil. Bir başka meselemiz de emekliler, hani aylıkları garanti ya, cami bahçesinde ezana 20 dakika var, emekli orada oturuyor. Hacı amcalar oturuyorlar. Ne yapıyorsunuz? Bu yaştan sonra ne yapacaksın işte? Oturuyoruz burada. Bu yaştan sonra yapacak o kadar çok iş var ki. Hani hüsnü hatime mücadelesi? Camiye geldik ya. De caminin bahçesinde gıybet ediyorsun. Biraz sonra kılacağın namazı şimdiden satmış oluyorsun. İmamı çeliştiriyorsun, müezzini çeliştiriyorsun, esnafı kavga ediyorsun, caminin bahçesinde sigara içiyorsun. Eski namazlar önceki yaptığın dedikoduyla gitmiştir. Çünkü camiden çıkınca da öğlende oturmuştun, aynı dedikoduları yapmıştın ya. O önceki namazları götürdü. Kindi namazına geldin, ondan önce caminin önünde şimdi haram işliyorsun, yanlış iş yapıyorsun. Sonraki namazlarda ipotek altında. Emekli, yaşlı bir insan hüsnü hatime mücadelesi yapar. Hatta uzak camiye de gitmemeli. En yakın camiye gitmeli ki fazla yorulmayayım, yoksa yatsıya çıkamam diye düşünmeli. Emekliler televizyon nasıl seyrederler ya? Nasıl der bir insan, emekli olduk haberleri rahat izliyoruz artık. Öbür türlü erken kalkıyordum, işe giderken haber izlemiyordum. Böyle şey olur mu? Emeklinin televizyona, yaşlının televizyona vakti olur muymuş? Düğüne gider miymiş yaşlı insan? Ne işin var senin düğünde ya? Senin düğünün inşallah hüsnü hatime ile ahirete gittiğin gün olacak. O zaman sen düğün edeceksin inşallah. Onun bunun düğününde ne işin var senin? Bol bol cenaze namazlarına git. Mezarlık ziyaretlerine git. Hazırlan. Rabbim bana da rahmet et buraya geldiğim günde. Çoluk çocuğun ortasında dedeler neşe saçıyorlar.
O senin günün çoktan geçmiş. Seninle oynadıkları günlerle sen teselli bul. Biraz ciddiyete sahip olmamız lazım kardeşim. Biraz ciddi olmamız lazım. Evet, torunlarınla neşelenmek hakkındır. Öp, ver şekerlerini. Öp alınlarından. Hadi yavrum ben Kur'an okuyacağım, siz oynayın dışarıda da gönder. Senin saniyelerin var. O çocuğun ömrü var daha. Varsa eğer. Ama sen hem dün dedin doktor seni çok tehdit etti, İyi değil hacı amca durumun dedi, hem de geldin şimdi onun bunun düğünüyle meşgul oluyorsun. Realiteye uymak lazım. Emekli insanlar, yaşlı insanlar kesinlikle çok hayır yapmalıdırlar. 80 yaşında adam hala bankadaki hesaplarına dokundurtmuyor. Ya kardeşim ver bunu çocukların rahat etsinler. Öldükten sonra alacaklar zaten. Ver, sağlığını da ver. Hayır olsun, sen ver, hayır olsun. Torununa ver. Götür caminin musluklarını değiştir. Caminin ayakkabılığını yaptır. Bir hayır yaptır. Senden sonra vasiyet ediyorsun. Niye vasiyet ediyorsun da sağlığında yapmıyorsun? Sıcaklığından ayrılamıyorsun paranın. Ya lazım olursa. Hani emeklilik garantiydi? Hani emekli olunca devlet senin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu? Tezata düşüyoruz böylece. Hayır. Emeklilik, yaşlılık günleri infak günleridir. Emekli, yaşlı bir insan madem ahirete hazırlanıyor, cebinden hiç bozuk para eksik olmamalıdır kardeşler. O gördüğü çocukları sevindirecek sadaka vermeli, hafızlık yapan talebelere bahşiş vermeli. O hep hayır yapmalıdır. Fakir akrabasına bir kilo peynir alıp götürmeli. Hazırlık böyle yapılır. Allah bu gayreti görürse insana hüsnü hatime nasip eder. Yoksa öyle amin demekle veyahut da ben iyi ölmek istiyorum ya Rabbi demekle olmuyor. Bunu ciddi realiteye göstermek, gayret etmek, himmet içerisinde, arzu içerisinde olmak lazım ki öyle görsün. Aynı şekilde kardeşler, kesinlikle insan 16 yaşında da 66 yaşında da haram işlememelidir. Ama yaşlılar hiç haramlara yanaşmamalıdırlar. Mesela haramlara bir örnek vereyim. 20 yaşında bir delikanlı işte televizyondaki müstehcen bir resime baksa veya işte dükkanda otururken dışarıdan geçen bir harama baksa bu ona ayıplanıyor. 80 yaşında hacı amca bakınca hacı zaten ihtiyar bundan ne olur diye düşünülüyor. Hacı amca ama o bir şey olmaz dediğin hanım öldükten sonra delirmişti bana bir kadın daha bulun diye. Madem bunun gözü dürbün gibi görmüyor, niye hanımı ölünce rahatsız olmadı? 20 yaşında ile 80 yaşındanın farkı yok ki. Haram haramdır. Hacı amca diye gelenin elini öptürüyor ki ya. Gelininin arkadaşları, tanıdıkları, genç kızları elini öptürüyor, onlarla oturuyor. Sen bunu 20 sene önce yapmıyordun. Haramlarda muafiyet var mı yaşlanınca? Bu yanlış. Çok dikkat etmemiz lazım kardeşler. Çok dikkat etmemiz lazım. Yaşlılar hele daha dikkat etmesi lazım. Gencin bir dedikodu hakkı var. Yani şeytan şöyle etti böyle etti diyebilir. Yaşlı bunu da söyleyemez Allah'ın huzurunda. Haramlara karşı daha ciddi, daha titiz olmalı. Özellikle yaşlılar benim bir ayağım çukurda zaten benden uzak durun demesi gerekir. Ama kardeşler şeytanın herkese göre külahı var. Herkese bir külah giydirebiliyor o. Ne yapıyor? Hacı amca yaşlı bu melek sayılır ya diyor. Ne meleği ya? Salsan bunu görürsün sen neye benzediğini. İhtiyardaki para hırsı gençlerde olsa fabrika sahibi olurdu gençler hep. İhtiyarda çalma hırsı daha yüksek. Gelininin öz be öz kendi bileziklerini vermiyor hacı amca. Sen bunu koluna takacaksın mı? Yok. O çaldırır onları bende dursun diyor. Hırs hırs mal hırsı var. Gözü aç. Şehveti aç. Yemeğe hırsı var. Her şeye hırsı var. Allah'ın haramları ihtiyarlar için indirimli değil kardeşler. İhtiyarlar için caiz olan haramlar yok ki. İhtiyarlar daha fazla dikkat etmeliler. İki şeyden dolayı. Bir ayağım çukurda zaten benim. Belki de iki ayağı da çukurda. İki, sen hacı amcasın, yaşlısın, örneksin. Gençler
ahirete hazırlığın nasıl yapıldığını sen de

görmeliler. Kardeşler, yaşlı, elden etekten düşmüş halde olmak cahillik gibi, düşman gibi, hastalık gibi bir afettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a sığındığı şeylerden biri olarak yaşlılığı karşımıza koymuştur. Her namazda selam vermeden önce yaptığı dualardan bir tanesi de yaşlılık halinden sana sığınırım duasıdır. Çünkü bir insanın, erkek olsun kadın olsun, kendi doğurduğu, işte taharetini yaptırdığı, emzirdiği veya sırtında taşıdığı, kucağında taşıdığı çocuğunun eline mahkum olması çok zor bir haldir kardeşler. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmandan Allah'a sığındığı gibi yaşlılıktan da sana sığınırım buyurmuştur. Buna erzelül umur deniyor. Nitekim beddua ettiği bir Yahudi'ye Allah sana uzun ömür versin diye beddua etmiştir. Sahabi diyor ki o yaşlının 120 yaşında olduğunu gördüm diyor. Sokakta çocukların oyuncağı haline gelmişti. O zaman anladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ona uzun ömür duası yapmış. 120 yaşındasın, 12 yaşında çocuklara maskara oluyorsun. 90 yaşında Allah sana 90 sene ömür vermiş. Oğlunun torunu olmuş. Seninle bir sofraya oturmadığını görüyorsun. İçin cız ediyor, bir şey diyemiyorsun. Ev çocuğunun evi. Bu sebeple elden etekten düşmüş, piri fani olmuş yaşlı, çok büyük imtihan. Kendisi için de imtihan, ona bakmakla mükellef olanlar için de imtihan. Allah-u Teala'ya dua ederken, sıhhat ve afiyet içerisinde bana ömür ver diye dua etmeliyiz. 500 sene yaşadın, ama zillet içinde yaşadın. Bu da bir sıkıntı. 60 yaşında öldün, dipdiri insanoğluna muhtaç olmadan, gelinine, kızına, oğluna muhtaç olmadan öldün. Bu büyük bir nimet. Bu nimetin kadri kıymetini bilmeliyiz. Allah'tan bunu istemeyiz. Kardeşler, kim kime bakmak zorunda? Kim kiminle mahremiyet bağı varsa o ona bakmak zorunda kardeşler. Mahremiyet bağı ne demek? Mahremiyet bağı neye deniyor? Bir tarafın kadın, öbür tarafın erkek olduğunu düşünelim. Evlenmeleri caiz değilse bunlar birbirinin mahremi demektir. Baba ile kız mahremdir. Baba ile oğul mahremdir. Dede ile oğul, kız, torun mahremdirler. Kim kime mahremse o onu bakmakla mükelleftir. Velev ki ona mal bırakmış olsun, olmasın. Standart budur. Şeriat böyle bir ölçü koymuş. Bunun başka tarifleri de var. Ben özellikle Hanefi mezhebindeki muteber tarifi aldım. Başka tarifler de aynı yola çıkıyorlar. Ama şu kadar var ki, bu bakma sorumluluğunun da bir tabakası var. Mesela yeğenle amca arasında mahremiyet vardır. Amca ile yeğenin evlenmesi mümkün değil çünkü. Yani bir insan amcasına bakmak zorunda. Ama amcanın oğlu varken birinci derecede sorumlu o çocuk. O çocuk olmaz veya o hakkı ifa etmezse amcaya bakmak yeğene düşer. Böyle bir tabaka var. Mesela dedeye bakmak mahremiyet bağı canlı olduğu için torunun vazifesi, ama baba varken değil. Kendi çocuğu varsa dedenin, o ona bakacak. Baba yoksa, torun varsa sadece, yani onun öz oğlu yok da torunu varsa o bakacak. Baba anne bir öz kardeşlik varken o geçerli. Üvey kardeş varsa üvey kardeş geçerli bu sefer. Demek ki kim kimden sorumlunun cevabını nasıl veriyoruz? Kim kimle mahremiyet bağıyla bağlıysa o onu bakmak zorunda. Yukarıdan aşağıya fark etmiyor. Yani baba çocuk tarafından bakılacağı gibi baba da çocuğu bakmak zorunda, hine hacette muhtaç olunursa. Bunun tek istisnası kardeşler anne ve babadır. Anne ve babanın önünde evlat yok hükmünde dinimizde.

var, gücüm var, hacca gidecektim filan diyemezsin. Ne haccı engel edebilirsin, ne işini engel edebilirsin. Hizmete muhtaç bir anne babaya bakacaksın. Bunu hemşireye havale edemezsin. Bakıcı ne zaman tutabilirsin? Sen tamir edemeyeceğin bir arıza ortaya çıktığı zaman, sen becerip de pansuman yapamıyorsun, bir kişi kaldıramıyorsun hastayı, o zaman birisini tutabilirsin. Veya nafakanı temin etmek için senin muhakkak 5-6 saat işine gitmen gerekiyor, o zaman bir hizmetçi tutabilirsin. Burada kardeşler, çok önemli bir kuralı vurguluyorum. Bu bakma, ihtiyara bakma yükümlülüğü evladın vazifesidir. Evladın hanımının veya kocasının vazifesi değildir. Kimse kaynanasına, kaynatasına bakmak zorunda değildir. Kadın için ve erkek için bu sözü söylüyor. Çünkü evlat değil o. Evlat değil. Ama insanlık nerededir? O herkesin vicdanında ayrı bir konu. O herkesin vicdanında. Ama sen 20 sene gelinin diye cariye muamelesi yap. Bir kırbaçlamadığın kalsın. Konu komşuya bunu kim doğurdu, bunu bizim eve kim soktu diye hakaret et. Ameliyat oldun, elden etekten düştün. Çağır oğlunu, bana bakmıyor bu kız de. Bu taş olsa çoktan erimiş gitmişti senin hakaretlerinle. O günlerini düşünüp insanca davransaydın. En ufak hatasını mercekle büyütüp konu komşusuna rezil ettin bu kızcağızı. Şimdi de sana bakmasını istiyor. Bakar ama işte gözüyle bakar sana. İnsan kendi insanlık karakterini kaybetmemeli ki yarın insani bir ihtiyaç istediğinde yüzü tutmuş olsun. Ama her halükarda kardeşler, kuralımız şu: anneye babaya çocuğu bakar. Gelin kocasının anasına, babasına, abisine, kardeşine, hele kardeşlerine hiç bakmak zorunda değil. Ama eşler arasındaki muhabbet, ilişki kocasından daha fazla kaynanasına hizmet etmeye sevk eder onu. Bu insanlık bu zaten. Ama hiç kimse kıyamet günü hanımını anama bakmadı diye şikayet edemez Allah Teala. Böyle bir görevi yok kadının. Böyle bir insanlığı var. Böyle bir vicdanı var. O insanlığı ve o vicdanı da sen öldürtmeyecektin zamanında. Kadıncağız senin evine gelin olarak geldiği gün ona sen köle muamelesi yaptın. Senin yaptığı temizliğini beğenmedin. Verdiği yemeği beğenmedin. O zaman güçlüydün tabii. Astığın astın, kestiğin kestikti. Şimdi elden etekten düştün. Ama gene o lisanını bırakmıyorsun. Kızım ben ettim, sen bana etme desen o da insan nihayet. Hala o kaba tavırlarla bakma göreyim, bakma göreyim dersen bakmaz görürsün sen de nasıl olduğunu. Kardeşler, İslam insanlık dinidir. İnsanlığın kalktığı yerde kimsenin herhangi bir şekilde bir hak talep etmesi, İslam'ı gündeme getirmesi söz konusu değil. Elbette böyle bir sıkıntıya düşmüş erkek de daha önceki hataları üzerinde tefekkür etmelidir. Hanımıyla annesinin arasında ciddi bir tampon olamadığı günleri hatırlamalıdır. Anne emretti diye kadın boşamak gerekmiyor, dövmek gerekmiyor. Senin vazifen ondan gelen elektriği kendinde boşaltacaksın, öbüründen gelen elektriği kendinde boşaltacaksın. Ona diyeceksin annem seni görünce dayanamıyor, o kadar seni seviyor. Buna diyeceksin sen dünyanın en değerli gelini buldun. Böyle idare edeceksin. Dünya bu. Dünya budur. Böyle bir idare yeteneği olmayan, işi mahkemelere, kavgalara, aile kavgalarına dönüştürmüş olan yaşlanmasın o zaman. Tek çaresi bu. Yaşlanmayacaksın. Ya da Rusya'dan gelmiş, hayatında gusül abdesti almamış birisini hizmetçi olarak getirecekler sana. Ömrünün sonunda cünüp birisi sana hizmet edecek. Zamanında iyi düşünmek lazım. Merhametli olmak lazım. Yani senin kendi kızına karşı gösterdiğin merhameti başkasının doğurduğuna karşı göstermiyorsan Allah senden bu dünyada da intikam alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında buyurdu ki Allah merhamet eden kulundan başkasına merhamet etmez buyurdu. Yani Allah merhametini merhamet eden kulları için koymuştur. Böyle istisnalı bir cümleyle kullanıyor. Ashab-ı kiram da demişler ki ya Resulallah, hepimiz çoluk çocuğumuza merhametli insanlarız ama yani

Merhamet bize gelmiş. Buyurmuş ki, yok onu demiyorum. Herkes kendine merhamet eder zaten. Bütün insanlara merhamet taşıyacaksın ki Allah da sana merhamet etsin buyurmuş. Sen Afrika'daki yetim çocuk, Filistin'deki kolu kopmuş çocuk senin gözünü yaşartacak ki Allah da sana merhamet etsin. Elbette doğurduğun çocuğa merhametin vardır senin. Elbette canım. Aynı beşikte beraber sallandığınız ikiz kardeşine herhalde merhamet edersin sen. Sen simsiyah derili bir çocuk bile açlıktan kemikleri derisinden çıkmış, o haliyle onu görünce gözün yaşaracak ki Allah seni merhametli saysın. Bu hadisi şerifi arşivimize yükleyelim arkadaşlar. Bütün insanlara merhametin olacak. Kafire bile merhamet edeceksin. Mahlukata merhametin olacak. Peygamberin gibi olacaksın. Kulağına dağlama yapılmış, yüzüne sıcak mühür vurulmuş bir hayvan görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun sahibini bana bulun demiş. Hayvan kaybolmasın diye mühür basmışlar, dağlamışlar yüzünü hayvanın. Ya bu dilsiz konuşamaz hayvanlara niye böyle eziyet ediyorsunuz buyurmuş. Rahmeten lil alemin, böyle olun oluyor. Hayvana bile merhametin olacak senin. Ki Allah da sana merhamet edecek. Sana sıhhat afiyet verecek, hastalık verse bile senin etrafında pervane gibi dolaşan gelinlerin olacak, kızların olacak, komşuların yarışacaklar aman biz hizmetini yapalım diye. Gün saymayacaklar. Sen nasıl onlara günü akşama zor ettiriyordun? Onlar da senin şimdi ahirete gitmen için gün sayarlarsa zorlanırsın. Demek ki kardeşler, Allah merhametli olmamızı istiyor. Kimse bu merhameti bedava beklemesin Allah'tan. Senin yüreğinde bütün insanlığı kuşatan bir merhamet anlayışı olacak. Allah da sana rahmet edecek. O rahmeti de hem dünyada göreceksin hem ahirette göreceksin. Kardeşler, yaşlılar özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gündemini çok meşgul etmişler. Bir Müslüman olarak ehli sünnetten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeyi arzu eden bir Müslüman olarak biz yaşlı konusunda çok hassas davranmak zorundayız. Şunu da bilelim ki niye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anne babanız yaşlı halinde elinize düştüğünde diye bir ifade kullanıyor? Niye özellikle yaşlılara hürmet isteniyor? Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber oturuyorlardı. Çok dikkat ediniz kardeşler. Ashabıyla oturuyorlardı. Karşıdan bir ihtiyar geldi. İhtiyar geldiği için ona yer açmaları gerekiyordu. Herkes düşündü ki yanımdaki yer açar. O düşündü oradaki yer açar. Bir süre yer açan olmadı ona. Adam geldi, baktı nerede oturacağım. Yer açılmadığı için oturacak yer bulamadı. Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Büyüğümüze hürmet etmeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir buyurdu. Bu hadisi duyuyoruz ama aslını merak etmiyoruz. Niye söylenmiş bu? Yani büyüğümüze hürmet etmeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir. Kimsin sen? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden değilsin sen. Yok öyle, sen televizyon seyrediyorsun, zavallı deden sandalyede oturuyor, sen koltukta oturuyorsun. Yok öyle. Öyle değil. Büyükler hürmet görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama imamlıkla ilgili öğüt verirken buyuruyor ki cemaate imam olduğunuz zaman uzatmayın namazı buyuruyor. Arkanızda hasta vardır, yolcu vardır, yaşlı vardır, dikkat edin diyor. Allah'ın huzurunda namaza durduk. Herkes Rabbinin huzurunda tir tir titriyor. Arkanda ihtiyar varsa ona göre namazı uzun veya kısa kılacaksın. İslamiyet'ten söz ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetinden, merhametinden söz ediyoruz kardeşler. İş bu. Ciddiyet bu. Herhangi bir tanemiz büyüklere karşı, yani yaşlı insanlara karşı gösterdiğimiz hürmet veya saygıdan dolayı Allah'tan sevap bekleriz. Böyledir, sevap da verecek Allah Teala. Ama herhangi bir şekilde de arkadaşlar saygısızlığımız, laubaliliğimiz, onların kalbinin rencide edilmesine karşı da ahiret var. Bu ahireti unutmayacağız. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim yaşlı birine
hürmet ederse yaşından dolayı, Allah o da o yaşa geldiği gün ona hürmet eden birini karşısına çıkarır buyuruyor. Sen deden piri fani, baban piri fani diye etrafında pervane gibi dönüyorsun. Aman bırak ben tutarım, aman sen bırak, aman sen bırak. Abilerinle tartışıyorsun, bırakın babamı rahat bırakın diyorsun, ben hizmetini yaparım. Aynı manzarayı bekle Allah'tan. Mefhumu muhalif diye bir şey var fıkıhta. Mefhumu muhalif aynanın tersini de görmek demek. Bu hadisi şerifin mefhumu muhalifi nedir arkadaşlar? Yaşlıya karşı gereken hürmeti yapmayan aynı yaşa geldiğinde aynı saygısızlığı görecek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Allah'a saygının göstergelerinden üç şeyden söz ediyor. Üç şey Allah'a saygının göstergesidir buyuruyor. Bir, beyaz sakallı ihtiyara saygı. Müslüman beyaz sakallı ihtiyar. İki, hafızul Kur'an'a saygı. Üç, Müslümanların liderine saygı. Müslümanların liderine ama saygı. Bu üç saygı Allah'a saygıdandır buyuruyor. Kardeşler, önce beyaz sakallı Müslümandan söz ediyor. Sonra da Kur'an ehli hafızdan söz ediyor. Demek ki o hacı amcanın, o beyaz sakallının hafız olması gerekmiyor. Hafızlık ikinci bir paye. Normal, ihtiyarlamış, saçı ağarmış Müslüman hürmet görmek için yeterli olmalı. Bunu nerede kural uygulamış bir de biliyor musunuz? Dönmüş arkada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safları kontrol ediyor. İşte saflar nasıl dizilecek? En yaşlılarınız ve en saygınlarınız tam arkamda dursun buyurmuş. Cebrail'in gelip gittiği en yakın yerde en ihtiyarlar. Ondan sonra gençler arkaya doğru. Burada küçük bir not açmazsam kıyamet günü vebale düşerim. Bu şu demektir. 10 yaşında çocuklar 70 yaşında ihtiyarların yanında birinci safta namaz kılmaz camide. Bu demektir. Ama şu demek değildir. 10 yaşında çocuğu caminin camından fırlat dışarı at hacı amca. Bu yetki de değildir. Çocuğu camiden soğutma hakkın da yok senin. Böyle de yapma. O yaptığın o zaman zulümdür. Ama ne yap? Yavrum sen caminin kenarında kılacaksın. Hadi güzelim. Hadi yavrum. Sen de beyaz sakallı oldun mu imam efendinin arkasına gelirsin. De. Uslup bil. Ama çocuklarda 80 yaşında adamlarla biri birinin dizine kadar gelmiyor. Aynı safta aynı yerde imamın arkasında namaz kılıyorlar. Bu da sünnete aykırı. Kardeşler, yaşlıya hürmet bizim şeriatımızın kuralıdır. Bu hürmet illa baba ve anne için değil. Mesela yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağabey için buyuruyor ki kardeşlerin büyüğü baba yerindedir diyor. Kural koyuyor. Büyük ağabey baba yerini. Baba varken değil ama. Baba yoksa ağabey baba demek. Ne açıdan? Hürmet saygı açısından. Ha o bunu hak ediyordu, etmiyordu. Bazı şeyler ahirete kalmak zorunda kardeşler. Burada çok enteresan bir örneği zihinlerimizde canlı tutalım. Şimdi kardeşler, biz hürmet deyince hacı efendilere, hoca efendilere nispeten hürmet oluyor. Ama mesela televizyon seyretmekten, sigara içmekten başka bir şey bir bildiği olmayan bir ihtiyara hürmet etmeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Halbuki bu sünnete aykırıdır. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muzaffer bir kumandan olarak Kabe'nin etrafında son kontrollerini yapıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası olan Ebu Kuhafe henüz iman etmemişti. 100 yaşında bembeyaz bir ihtiyarmış. 100 yaşında bembeyaz. Efendimiz Enes İbni Malik'e sormuşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalları bembeyaz olmuş muydu diye. O da biz beyaz olarak Ebu

0: Bekir'in babasını hatırlarız diyor. Da bu olayı anlatıyor. Mekke fethedilmiş. Ebu Bekir gitmiş babasının evine. Babası müşrik hala. Hala müşrik. Gitmiş. Gel bakayım buraya baba demiş. Almış babasını. Getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dibi, Kabe'nin yanındaki önüne oturtturmuş. Efendimiz Kabe'nin dibinde oturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tanımış tabii. Daha önceden tanıyor. Ebu Bekir, bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya getirdin? Saygısızlık oldu. Biz giderdik onun ayağına buyurmuş. Ya Resulallah demiş, bu haliyle senin ayağına gelmesi daha uygun bunun demiş. Müslüman değil çünkü. 100 yaşında oğlu Ebu Bekir, ondan sonra torunu Resulullah'ın hanımı ama Müslüman değil, nasip meselesi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu görüntüye rağmen biz giderdik ayağına, niye getirdin onu buraya buyurmuş. Bu bir nezakettir. 100 yaşındaki duymaz adamın kulağına girip Müslüman olmasına vesile olmuş. Burada kardeşler, kesinlikle din ayrımı yapmıyoruz. Ama bu ayrım yapmayışımız Müslüman ihtiyarla Müslüman olmayan ihtiyar arasında da seviye farkı göstermediğimiz anlamına değil. Allah yolunda beyazlamış sakalı 1000 kere öperiz. Öbürünün sakalına tükürmeyiz, o kadar. Fark bu. Bu kadar olur. Burada kardeşler, bütün bu sözlerimiz anne için geçerli değildi, haberiniz olsun. Bu sözlere anne dahil değil. Bütün bu yaşlılara hürmet vesaire filan, bu sözler anne için değil. Bunlar hepsi diğer yaşlılar için, amcan için, dayın için, halan için, nenen için, teyzen için, komşunuz için, eben için, diğer üst katta alt katta oturanlar için, anne hariç. Anne ile ilgili böyle yaşlıya hürmet, saygı, sevgi, böyle laflar yok. Anneler günü filan yok arkadaşlar. Abdullah İbni Ömer, ashab-ı kiramın en alimlerinden, en takvasından birisi, Kabe'de hac için tavaf yapıyor. Bir adam görmüş. Adam bir küfenin içine annesini koymuş. Felçli bir kadını koymuş, tavaf ettiriyor. Oraya da küfeyle getirmiş, sepetle getirmiş tabii. Hem tavaf ediyor, hem de diyor ki adam şiir okuyor. Annemin devesi oldum. Altında, annemin altında deve gibi onu taşıyorum. İşte Allah beni affetsin filan vesaire. Böyle hem şiir söylüyor hem annesini tavaf ettiriyor. Bakmış, Abdullah İbni Ömer karşısına çıkmış. Sahabenin büyüklerinden biri. Abdullah demiş, şimdi bu kadar eziyetle annemi hacca getirdim. Bak ne zor şartlarda tavaf ettiriyorum. Helallik tamam değil mi benim için annemden? Yani bitti, annemden helallığımı aldım sayılır değil mi? Demiş. Abdullah İbni Ömer bir bakmış. Vallahi demiş, o seni doğururken ki bir ah edişi var diye, o bir tanesine bile denk değil demiş. Bu senin yaptığın. O doğururken bağırıyordu ya, ah acısından sancısından kaç defa bağırmıştı sen doğacaksın diye, bir tanesine denk değil demiş. Adam şok geçirmiş. Çünkü demiş, o seni karnında taşırken yaşayacağın günleri bekliyordu. Sen bugün yarın ölecek diye anneni taşıyorsun demiş. Bu sözlerin hiçbiri anne için geçerli değil arkadaşlar. Ana döverse öbür yanağını da uzatacaksın. Sonra da eğilip elini öpeceksin. Zavallı anacığım, eline yazık oldu senin diyeceksin. Elini okşayacaksın. Hiçbir şekilde anneye karşı evlat haklı olmaz arkadaşlar. Bunu adımız soyadımız gibi bilelim. Seni oturup ateşte yaksa sen haklı değilsin gene. Ahirette alırsın alacağını. Dünyada anneye karşı, nispeten de babaya karşı evladın haklı olması mümkün değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam gelmiş, babasını şikayet etmiş. Kazandığım paramı hep elimden alıyor ya Resulallah demiş. Helal para kazanıyorum, alıyor. Çoluk çocuğumu aç bırakıyor. Ne cevap vermiş ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen de kazandığın malın da babanın zaten demiş. Adam malından şikayet ediyordu, kendi de gitti. Bu Allah'ın kanunu. Başka birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip annesinin babasının işte onu rahat bırakmadığını vesaire filan dert edince Efendimiz buyurmuş ki bak demiş. Annen baban ya cennet ya cehennem, ona göre demiş. Kararını ver. Onları geçip cennete gitmek mümkün değil. Allah'a karşı bir kusurun olur ama gafurur rahim bir Allah'tır o. Yüzlerce fıçı şarabı bile affeder senden. Kıyamet günü hiçbir anne baba çocuğunu affetmeyecek, haberi olsun herkesin. Yevme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve ebihi. Herkes, baba, oğul, ana, dede, herkes birbirinden kaçıyor. Helallik yok kıyamet günü. Onun için annen baban bu alemdeyken, sen de bu alemdeyken bu işi bitirmen lazım. Dolayısıyla evlat kanuni haklar diye bir hak görürse kendinde batar. Anneye babaya karşı kanun yok. Hiçbir şey yok. Bir de düşün kardeşler, filan tarladaki adaletsizlikten dolayı babasını mahkemeye veren bir insan düşün. Ne korkunç bir şey bunlar. Ne korkunç bir şey. İşte annesi onun evinden filanca şeyi götürdü, ablasına verdi diye annesine küsen evlat düşün. Nauzu billah. Cehennem ne farklı insanlar görecek demek ki. Kardeşler, herkes yaşlanmaya doğru gidiyor. Ama kimin yaşlanacağı, kimin yaşlanmayacağını Allah bilir. Sıhhatli, afiyetli, dipdiri hayat isteriz Allah'tan. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi

0: 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

vatanı uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine var rehmet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bekli.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

sadece bedeniyle değil bazen ruhuyla da. Ama umut dediğimiz şey tam da böyle zamanlarda içimizi ısıtan bir mevsim değil midir sizce de? Ben yine de baharı bekliyorum. Güneşin içimize işlediği, rüzgarın yüzümüzü okşadığı o güzel günleri bekliyorum sevgili dostlar. Evet, bu akşam çok uzaklardan ama bir o kadar da kalbimize yakın bir konuğumuz var. Almanya'dan bizlere bağlanacak olan kıymetli eğitimci yazar, aile ve dini rehberlik danışmanı Sayın Yasemin Elvan Şahin ile birlikte olacağız. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönül köprüleri kurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz bizler. Çünkü biz burada sizler için uzakları yakın etmeye gayret ediyoruz sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Bu akşamın konusu ise oldukça anlamlı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele aslında. Avrupa'da anne olmak, genç olmak, farklı kültürler arasında büyümek, kimlik arayışı, aile olmanın sorumluluğu ve genç yaşta anneliğin getirdiği yükler diyelim. Yük de demeyelim aslında bunlar ama sorumluluklar diyelim. Tüm bunları birlikte konuşacağız, anlamaya çalışacağız, belki de kendimizden bir parça bulacağız. Ne dersiniz? Evet, sizler de bu sohbetin bir parçası olmak isterseniz her zaman olduğu gibi Hedef Radyo WhatsApp hattımız sizlere açık. Numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Katılımlarınızı ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz. Çünkü bu program sadece anlatılanlardan değil, paylaşılanlardan da doğuyor. Eğer hazırsanız müsaadenizle bu anlamlı yolculuğa ilk adımı atalım diliyorum. Kelimelerin, tecrübelerin ve samimiyetin rehberliğinde bu akşamın kapısını birlikte aralayalım. Ne dersiniz? Evet sevgili dostlar, anne olmak da, genç olmak da insan olmanın en derin, en hassas iki hali aslında. Biri hayatı taşıyor, diğeri hayatın eşiğinde yürüyor. Biri kök, diğeri filiz. Biyolojik ve fizyolojik açıdan bakıldığında bu iki hal dünyanın neresinde olun olursa olunsun büyük ölçüde ortaktır, öyle değil mi? Bir annenin yorgunluğu da bir gencin bedensel ve duygusal değişimleri de insan doğasının evrensel gerçekleri. Psikolojik açıdan da benzer şekilde temel bazı ortaklıklar vardır. Annelikteki bağ kurma ve sorumluluk duygusu, gençlikteki kimlik arayışı ve yön bulma çabası her toplumda görülen insani süreçlerdir aslında. Ancak sosyolojik zemine, yani insanın içinde yaşadığı kültüre, aile yapısına ve değer dünyasına geldiğimizde tablo belirgin biçimde değişiyor sevgili dostlar. Çünkü bu deneyimlerin nasıl yaşandığı, nasıl anlamlandırıldığı ve toplumsal olarak nasıl karşılık bulduğu ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, inançtan inanca farklılık gösteriyor. Bugün tüm dünyada aile yapılarında gözle görülür bir dönüşüm yaşanıyor aslında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bu dünyada boşanma oranlarının arttığını gösterirken, bireyselleşmenin ve yalnız yaşam biçimlerinin yaygınlaştığını da biliyoruz bir taraftan. Bu sadece hukuki bir ayrışma değil. Aynı zamanda anlam dünyalarının da ayrışması. Aile sadece aynı evde yaşayan bireyler değil, bunu her zaman söylüyorum sizlere ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Değerlerin, inançların, hafızanın ve ahlakın kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir mektep aile. Bu mektepte yaşanan zayıflama, gençlerin kimlik arayışını daha da kırılgan hale getiriyor maalesef. Gençlik fıtraten sorgulayan, arayan, bazen itiraz eden bir dönemdir, öyle değil mi? Bunları hep konuşuyoruz sizlerle de. Bu yönüyle aslında Kur'an'ın bize anlattığı Ashab-ı Kehf kıssası son derece çarpıcı. İnançlarını korumak için toplumun baskısına karşı duran o gençler sadece bir mağaraya sığınmadılar, öyle değil mi? Aynı zamanda hakikate sığındılar. Bu bize şunu gösteriyor, gençlik doğru yönlendirildiğinde en büyük direnci ve en saf imanı taşıyabiliyor. Ancak yönsüz bırakıldığında çağın rüzgarını en hızlı kapılan yine gençlik oluyor sevgili dostlar. Ashab-ı Kehf suresini yine buradan okumanızı, tekrar bu gözle okumanızı da istiyorum, diliyorum. Burada annenin rolü sadece biyolojik bir bakım verici olmakla sınırlı da değil bazen. Anne çocuğun ilk öğretmeni, ilk psikoloğu ve ilk sosyoloğu. Çocuk dünyayı önce annesinin bakışıyla tanıyor. Güven duygusu, bağlanma, merhamet ve sınır bilinci erken yaşta şekilleniyor. Modern psikoloji de bunu destekliyor. Güvenli bağlanma geliştiren çocuklar ergenlikte kimlik krizlerini daha sağlıklı yönetiyorlar. Ancak bu bağ zayıfsa genç dış dünyada daha kırılgan ve yönlendirilebilir.

hale de gelebiliyor. Ve aslında burada çoğu zaman gözden kaçırdığımız çok derin bir hakikat var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanın yaşı kaç olursa olsun, bir anneye olan ihtiyaç hiçbir zaman sona ermiyor. İnsan büyüyor, olgunlaşıyor, belki anne oluyor, belki baba oluyor ama kalbinin bir yerinde hala annesinin duasına, tecrübesine, yönlendirmesine de ihtiyaç duyuyor. Çünkü anne sadece büyüten değil, yön veren, tutan, hatırlatan da bir varlık. Bu yüzden denir ki, insanın yaşı kaç olursa olsun annesini kaybettiğinde bir tarafı hep öksüz kalıyor. Bu öksüzlük sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda bir sığınak da kayıp. Anne için ise evlat bir emanetin en canlı hali. Bu emanet sadece karnında taşıdığı bir beden değil, kalbinde taşıdığı bir sorumluluk. Kur'an'ın kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Tahrim suresinin 6. ayeti bu sorumluluğun ne kadar derin ve kuşatıcı olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Evet, anne olmak sadece büyütmek değil biliyorsunuz sevgili dostlar. Korumak, korunmayı öğretmek, öğrenmek, yönlendirmek, sabretmek ve en nihayetinde Allah'a emanet edebilmektir. Bu yüzden bir annenin kendini daima geliştirmesi, öğrenmesi, farkında olması sadece kendisi için değil, yetiştirdiği nesil için de bir zorunluluk, bir sorumluluk. Ve hayatın en ağır imtihanlarından biri de şu ki bir anne evladını kaybettiğinde yaşadığı acının ne tam bir adı var ne de tam bir tesellisi. İnsan pek çok kaybı tarif edebilir ama bir annenin evlat acısı dilin sınırlarını aşıyor, gönlün sınırlarını aşıyor. Bu hem bedende hem ruhta taşınan bir teslimiyetle yorulmuş bir yolculuk. Bugünün dünyasında özgürlük kavramı sıklıkla sınırların yokluğu olarak sunuluyor bizlere. Oysa gerçek özgürlük neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilerek seçim yapabilmek. Sınırları olmayan bir özgürlük aslında yönsüzlüktür. Bu yönsüzlük ise bağımlılıklara, kimlik karmaşasına ve anlam boşluğuna kapıları aralıyor. Dünyada artan madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve yalnızlık hissi, kimlik karmaşası. Yapılan birçok sosyolojik araştırma bireyin anlamdan kopmasının ciddi bir kriz doğurduğunu ortaya koyuyor aslında bizlere sevgili dostlar. Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda ise her birinin gençlikle ve aileyle ilgili güçlü mesajlar taşıdığını da görürüz. Hazreti İbrahim'i düşünün, genç yaşta hakikati arayışı, sorgulayışı. Hazreti Yusuf'un iffetini koruma mücadelesi. Hazreti Musa'nın öfkesini terbiye etme sürecini düşünün. Bunların her biri gençliğin iç dünyasına ışık tutuyor. Sadece gençliğe mi? Hayır, bizlere de aslında. Aynı şekilde annelik örneği olarak Hazreti Meryem'in teslimiyeti, Hazreti Musa'nın annesinin tevekkülü, Hazreti Hacer zor zamanlarda bile çocuğunu hakikate emanet etmenin nasıl bir bilinç gerektirdiğini gösteriyor bizlere. Buraya kadar bakıldığında mesele daha çok dış dünyaya ve sosyal değişime dair görünse de mesele daha derin bir yere iniyor. Kalbin istikameti. Çünkü insanın hakikatle bağı sadece bilgiyle değil, hal ile kuruluyor. Kalp neyle dolarsa hayat ona göre şekilleniyor. Eğer kalp dünya meşguliyetleriyle, haz ve hız arayışıyla dolarsa değerler silikleşiyor. Fakat kalp Allah'ı hatırda tutmakla diri kalırsa, insan bulunduğu coğrafya ne olursa, neresi olursa olsun istikametini kaybetmiyor. Nitekim Kur'an'da da kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyrularak bu hakikate işaret ediliyor. Avrupa'da yaşayan birçok aile için bu mesele daha da hassas bir hal alıyor. Farklı din ve kültürlerden bireylerin evliliklerinde eğer ortak bir değer zemini kurulamazsa çocukların kimlik gelişiminde ciddi çatışmalar yaşanabiliyor. Özellikle boşanma gibi durumlarda çocuğun hangi kültür ve inanç doğrultusunda yetişeceği konusu daha belirgin bir mesele haline geliyor. Bazı durumlarda devlet kurumlarının devreye girerek çocuğun yetişme ortamını belirlemesi, ailelerin kendilerinin değer aktarımı konusunda zayıflığını daha görünür kılıyor tabii ki. Bu da bize evlilik öncesi uyumun sadece iki insanın anlaşması değil, iki dünya görüşünün iki anlam haritasının buluşması olduğunu yeniden hatırlatıyor.
Kur'an'da da müşrik kadınlarla

İman edinceye kadar evlenmeyin. İman eden bir cariye hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır ayeti. Aslında bu meselenin sadece bireysel değil, neslin devamı açısından da ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bir ayrıştırma değil, bir koruma bilinci aslında. Çünkü inanç sadece bireyin değil, neslin de istikametini belirliyor. Evlilik iki bedenin değil iki kalbin Allah yolunda birbirine destek olmasıdır. Eğer bu birliktelik hak merkezli kurulmazsa zamanla nefsin, kültürün ve çevrenin de etkisiyle çözülmeler başlar. Oysa hakiki birliktelik birbirini Allah'a yakınlaştıran bir yoldaşlıktır. Bugün karşı karşıya olduğumuz meseleleri sadece dış etkilerle açıklamak eksik kalır. Asıl mesele içerideki boşluklardır. Değer aktarımının zayıflaması, anne babanın rehberlik rolünden uzaklaşması ve gençlerin sahih bilgi kaynaklarından kopması bu boşlukları büyütür. Evet sevgili dostlar, tekrar devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Bir Soru Bir Hayat programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir Soru Bir Hayat programı devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili dostlar. Evet, Hedef Radyo mikrofonlarındayız. Yine Bir Soru Bir Hayat programındayız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olduk sizlerle. Bugün çok değerli bir konuğum olduğundan bahsetmiştim sizlere. Kendisine Almanya'dan bağlanıyoruz. Eğitimci yazar hocamız bizimle birlikte aynı zamanda. Yasemin Elvan Şahin bizimle birlikte. Aile ve Dini Rehberlik Danışmanı kendisi. Ve Avrupa'da genç olmak, aile olmak, anne olmak konuşacağız inşallah kendisiyle. Kendisiyle. Ve evet, hocam bağlantıdayız şu an. Sesim geliyor mu?
1: Sesiniz geliyor. Hayırlı akşamlar Özlem Hocam.
0: Hayırlı akşamlar diliyorum Yasemin Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, bizlere bağlandınız Almanyalardan. Hoş geldiniz radyomuza.
1: Elhamdülillah. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa bizi misafir ettiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hedef Radyo adına sevgili Özlem Hocama hepinize teşekkürler. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum vatana, Ankara'mıza.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Almanya'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz Yasemin Hocam. Evet Yasemin Hocam, biz sizi birazcık Hedef Radyo dinleyicilerimiz için tanımak istiyoruz. Kendinizi biraz bize böyle bir tanıtabilir misiniz?
1: Elbette ki. Yasemin Şahin kimdir? Yasemin Hanım 1968 doğumlu. Uşak'ta dünyaya geldim.
0: Evet.
1: Evlilik yoluyla 86'nın sonu, 87'de Almanya'ya geldim. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Üç tane çocuğum burada doğup büyüdüler.
0: Maşallah.
1: Evlatlar burada üniversiteye gittiler, evlendiler, torunlar dünyaya geldi.
0: Maşallah.
1: Eşim çok çok daha küçük yaşlarda buraya gelmiş. Okulu burada okumuş. Eşim 9 yaşlarında falan gelmiş. Şu an biz burada ikinci kuşağın tanıkları olarak Almanya'da yaşamımızı devam ettiriyoruz. Burada ikamet ediyoruz.
0: Evet.
1: Elhamdülillah vatanımızı çok seviyoruz. Her sene gideriz. Bazen iki de olur, üç de olur.
0: Evet.
1: Ama yaşadığımız yer şu an Almanya Özlem Hocam. Almanya'da yaşıyoruz.
0: Evet hocam.
1: Peki Yasemin Hanım, aile ve dini rehberlik danışmanıyım. Değerler eğitim eğitmeniyim. Fahri din görevlisiyim.
0: Hı hı.
1: Yayımlanmış olan 6 tane, 5 tanesi büyükler için, erişkinler için, bir tanesi de değerler eğitimi, çocuk setimiz, yavrular için.
0: Evet.
1: 6 kitabımız var piyasada, evet. Yayımlanmış olan. İlk kitabım Hayallerim ve Sevdam. Yasemin Hanım'ın hayali neymiş, sevdası neymiş? İşte o biyografik roman olarak da geçiyor ama değil,
0: evet.
1: Otobiyografi. Yani insana faydalı olmayı, insana hizmet etmeyi vazifeyi de sevdaya çevirdiği için Yasemin Hanım Hayallerim ve Sevdam kitabı çıkmış. Peki nasıl çıkmış diye bir soru gelecek olursa.
0: Soralım biz o zaman hocam. Hocam bu arada bizim vaktimiz çabuk doluyor, çabuk yani geçiyor. O yüzden de böyle kısaca böyle bahsedersek nasıl çıktığından direkt konumuza geçelim inşallah.
1: Şimdi 35 yıllık bir eğitimcilik hayatım var burada benim. Bunun son 20 senesini filan da 20 ve estağfurullah 10 ve 40 yaş arası gençlerden oluşan gruplarla ben çalıştım.
0: Evet.
1: Burada

0: gençliği, anneyi, sorunları, yaşam koşullarını, eğitim şartlarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: birebir şahidiyim çünkü.
1: Evet
0: Hem
1: hocam.
0: öğrencilerim vesilesiyle. Üç erkek çocuğu annesiyim ama binlerce genç kızın ablası, teyzesi, hocası olduk. Rabbime hamdolsun.
1: Maşallah.
0: Şu an kamu alanında çok güzel öğrencilerimiz var elhamdülillah. İşte öğretmenlerimiz, pedagoglarımız, hukukçularımız farklı farklı alanlarda çok çok güzel yani kaliteli nesiller var. Rabbime
1: Çok
0: hamdolsun.
1: şükür.
0: Ben sadece kendi öğrencilerim üzerinden konuşacak olursam elhamdülillah Rabbime hamdolsun. Ben sizler diyorum cennetteki şahitlerimsiniz. Hep şöyle
1: Çok
0: oldu.
1: güzel.
0: Hocam çok güzel anlatıyorsunuz işte derslerimizde, sohbetlerimizde. Ne olur bunları yazın dediklerinde ben imkansız diyordum. 2016, 2000 estağfurullah 17, 17 Mayıs Berat Kandili gece saat 3'te Allah gönlüme koyu verdi hocam. Yazma serüvenimiz de böyle başladı.
1: Evet, çok şükür. İyi ki de yazmışsınız hocam. Şu an elimde Uzak
0: Elhamdülillah.
1: Mevsimler kitabınız var hocam. Çok kıymetli
0: Evet.
1: eserleriniz var. Biliyoruz ki Türkiye'de de okullarda
0: Allah
1: da
0: razı olsun.
1: okutuluyor bu
0: Evet.
1: eserleriniz. Hocam bunun üzerine ben kitabınızı okurken ve incelerken nesil karmaşasına, karışmasına aslında birazcık böyle dikkatimi çekti daha doğrusu. Dedim Avrupa'da genç
0: Evet.
1: olmak, Avrupa'da anne olmak, Avrupa'da aile olmak. Bunları dedim Yasemin hocam birebir şahit olduğu şeyler ve bizim onun tecrübesinden de faydalanmış olmamız lazım. Oradan da çok etkilendiğim yazılar var. Bunu sizle öncesinde de konuştuk zaten. Avrupa'da
0: Evet.
1: genç olmak, anne olmak nasıl bir şey hocam? Yani orayı yaşıyorsunuz, orayı görüyorsunuz. Yani buradaki gençliği konuşursak, Avrupa'da aile olmayı
0: Evet.
1: konuşursak, biliyorsunuz istatistik kurumlarının istatistiklere göre boşanma oranları arttı bir taraftan ki Avrupa ülkesinde bu boşanmaların artıyor olmuş
0: Haklısın.
1: olması daha büyük böyle sıkıntılara yol açıyor ve bunları sizden dinlemek istedik hocam. Buyurun sözü
0: Teşekkür
1: size
0: ederim.
1: bırakıyorum inşallah.
0: Teşekkür ederim güzel hocam. Çok güzel sorular. Tabii ki bunlar hayatın içinde. Bizim şu an hayatımızın içinde olan sorular. Anne olmak öncelikle şunu söylemek gerekirse genel manada dünyanın her yerinde bu asırda çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Çok değişime uğradı. Hayatın çok pek çok insana getirisi götürüsü var. Sıkıntılar boyut değiştirdi, tehlikeler
1: Evet.
0: boyut değiştirdi. Annelik kavramı bilinçli annelerin elinde gerçekten kıymet ve değer bulduğunu ben düşünüyorum.
1: Hayat buluyor,
0: Bu konuda
1: evet.
0: çok bilinçli olmak gerekiyor. Şu an elimde bir yeni kitap çalışması var. İnşallah son hemen başlık yazılarını düzelttiğimde Allah nasip ederse editör yayın evi görüşmesimiz olacak. Allah nasip ederse
1: İnşallah.
0: tamamen aile üzerine hem değerlerimiz üzerine işte ailenin, gençliğin ihyası ve inşası üzerine bir çalışma. 6 senedir bu kitap üzerinde çalışıyorum. Anneliği herkes hak ediyor mu? Burası ayrı bir konu. Burası çok tartışılacak bir konu. Eğer anneliğin ne olduğunu bilmiyor ise dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bence anneliği hak etmiyorsa anne olmamalı diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, Avrupa'da anne olmak elbette kolay değil. Bir kat daha, bir tık daha bilinçli olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani yaşadığımız ülke kendi örf ve annelerimizin, kendi kültürümüzün, kendi inancımızın olmadığı bir ülke. Biz gayrimüslim bir ülkede yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak 65 senedir de buralara kök saldık. Şu an yani buradaki toplum kendini artık burada var olma, ispat etme, burada duyurmaya başladı. Artık 4-5 belki de 6 milyon olduğu söyleniyor Avrupa'da. Neredeyse küçük bir ülke kadar, mesela bir Yunanistan kadar, bir Norveç kadar bir topluluğuz şu an.
1: Evet.
0: Buna rağmen kolay değil. Tabii ki biraz önce de dediğim gibi Avrupa'da çok güzel eğitimli gençler var. Bunun birebir şahitleriyim. Öğrencilerimden, etrafımdan, gittiğim seminerlerden. Şu an daha çok aile eğitim seminerlerine gidiyorum ben. Konferanslara gidiyorum. Fuar dolayısıyla,
1: Evet.
0: imza etkinlikleri dolayısıyla. Gittiğim yerlerde direkt muhatabım gençleri muhatap alırım. Yani gençlerle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Ben çünkü çok severim gençleri. Ve bunu her gittiğim yerde de söylerim. Yanlış anlamayın. Genel manada insanı severim ama gençleri çok severim derken onların gönül dünyasına girmeye, onları işte bir yerlere hedeflemeye, onların kimlik arayışlarında, kişiliklerinin oturmasında, kendi değerlerini kazanmasında onlara bir yol, rehber olmaya

0: olma amacıyla hep hareket ettim. Yani tüm çalışmalarım aile, gençlik ve değerlerimiz hocam zaten.
1: Hocam bizim, peki genel itibariyle oradaki gençlik nasıl bir gençlik? Bize onlardan birazcık şöyle kısaca bahsedebilir misiniz? Çünkü hani orada neler yaşanıyor? Dinlen, kültürümüzden daha ayrı bir yerde büyüyorlar. Tabii ki sizin gibi değerli ve kıymetli hocalarımız orada, sağ olun, Allah razı olsun sizlerden. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Ama genel olarak şöyle bir değerlendirdiğimizde, kitabınızda da bahsettiğiniz gibi, böyle buralara birazcık değinebilir miyiz? Ama değinmeden önce çok özür dileyerek mesajımız gelmiş. Onları okumadan geçmek istemiyorum hocam ben. Hamide teyzemiz hayırlı yayınlar dostlar demişler. Daimi dinleyicilerimizden. Hamide teyzeciğim çok selamlar inşallah sizlere. Veys Özcan, evet, kendisi de Hedef Radyo programcılarındandı. Evet, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Özcan ailesi de dinlemekte demişler. Çok teşekkür ediyoruz Veys Bey. Minik dinleyicileriniz Muhammed İshak Özcan, Zehra Asel Özcan, Abdullah Emir Özcan ve Alp Kaan Özcan. Can kulağı ile sizi dinlemekte demişler. Minik dinleyicilerimiz de varmış bu arada. Ve isimlerin okunmasını... Ve isimlerinin okunmasını beklemekte der. Muhammed İshak, sana çok selamlar. Zehra Asel selamlar. Abdullah Emir selamlar diliyoruz sana. Minikler ismini duymak istiyor demişler. Arabadan inmişler ama inşallah isimlerini duymuşlardır diyorum. Evet hocam, sözü size bırakıyorum.
0: Evet, buradaki gençlik dediğim gibi birinci kuşak zaten yani köyden, daha çok kırsal kesimden geldi. İkinci kuşak buraya babaları gibi 13-14 işte 10 yaşlarından işte 8 yaşlarında geldi. İkinci kuşağın genelde eşleri Türkiye'den evlilik yoluyla geldi benim gibi. Bir dönem burada bazı sıkıntılar oldu. Yani ithal gelin, ithal damat gibi hani bu söylemler onur kırıcı şeyler. Bunları kitaplarımızda çok yazdık biz. Oraya girmeyeceğim. Ama bilinçli ve şuurlu olan yine bu ikinci kuşağın daha çok Türkiye'den evlilik yoluyla gelen nesiller burada düzgün üçüncü kuşağı yetiştirdiğini ben düşünüyorum. Çünkü şu an üniversite okumuş, güzel meslek yapmış, kariyer yapmış, kamu alanında insana hizmet eden, insanlığa hizmet eden, bulunduğu topluma hizmet eden gençler bu tür annelerin elinde yetişti. Bunun için anne çok önemli.
1: Evet.
0: İkinci kuşağın annelerinin bilinçli olanları bu tür evlatlar yetiştirirken, bilinçsiz olan yani burada olmuş, küçük yaşta gelmiş veya Türkiye'den evlilik yoluyla gelmiş fakat annelik sanatını tam kazanamamış veya onun farkındalığını oluşturamamış, bilememiş kişilerin evlatlarında çöküşler oldu. Evet, güzel bir kuşak var. En basiti sevgili hocam.
1: Evet hocam.
0: Biz bunu paylaşmak istiyorum. Hani bir genç delikanlıdan bahsettik ki bunların örnekleri çoktur.
1: Evet.
0: 29 yaşında hem doktor hem subay, Alman Berlin'de doktor ve subay radyolojinde görev yapıyor. Türkiye'den gelen misafir işçilerin torunuyum diyor. Daha geçenlerde ben bunu şey yaptım, şahitlik ettim.
1: Evet.
0: Alman Federal Meclisi Savunma Komitesi'nde bilimsel danışman olarak çalışma fırsatı buldum diyor. Bu genç delikanlı evladımız.
1: Evet. Evet.
0: Berlin parlamentosuna da aday gösteriyor kendini. Şöyle diyor, ben rol model olmak istiyorum. Kendi emeğiyle yükselmenin mümkün olduğunun kanıtı olmak istiyorum.
1: Harika.
0: Kendinize asla diyor bir şeyi başaramayacağınızı söyletmeyin. Eğer buna kendiniz inanmaya ve çok çalışmaya hazırsanız. Ve burada bir cümle, benim çok hoşuma giden cümle şuydu. Çünkü diyor insanın kökeni kaderi değildir. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Ben Türk kökenliyim, göçmen kökenliyim ama benim kaderim, kökenim olmamalı diyerekten kendini ispatlamış bir delikanlı evladımızdan bahsediyorum. İnanın bunun örneklerini çok gördüm. Ancak dibe batanlar var mı? Var. Biz bunu tüm kitaplarımıza yaydık. İşte Yıldız'ın Gurbeti diye romanımızda da bunu işledik. Tıpkı bir Alman gibi olan, tıpkı bir Alman'a özenti duyan, kendi inanç ve kültüründen, değerlerinden uzak olarak yetişen bir toplum da var.
1: Evet.
0: Aslında burada şöyle diyeyim ben, bilinçli olan gençler hakikaten bilinçli. Örneğin namazı kılıyorsa niçin kıldığını biliyor. Tesettürü varsa niçin tesettürü olduğunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani geleneklerden görerek değil. Tabii ki ailelerin burada rolü çok büyük.
1: Evet, çok büyük.
0: Ancak mesela birinci kuşak öyle değildi. Gelenekleriyle burada yaşıyordu. Tabii ki bu Anadolu irfanını buraya yaydılar. O ayrı bir belki program konusu. Fakat Bugünkü gençlik bunu bilinçli araştırarak, okuyarak, bilerek, öğrenerek bunu yapıyor. Ama bir kısmı da var ki hiç alakası yok. Tıpkı bir Alman gibi düşünün. Türkçesi yok mesela. İnanın iki gün önce bir evin misafirliğe gittim. Bir Türkiye'den ablamız gelmiş. Oraya ziyarete gittim. Orada şöyle bir konuşma oldu. Onların akrabalarından. Mevzu oldu işte. Dedi ki iki çocuğu da Almanla evli dedi. Hatta oğlu Türkçe de bilmiyor, Almanca da bilmiyor dedi. Evlenmiş, Amerika'ya gitmiş. Ancak dedim ki peki onların çocukları ne olacak? Müslüman mı, Hristiyan mı gibi bir soru sordum. Sizin en çok etkilendiğiniz yazı da zaten nesil kayması buralardan doğdu da yazıldı hocam.
1: Evet hocam.
0: Şimdi demiş ki annesine dedi, bu ablamı söylüyor. Ben evladımı Türk olarak yetiştirmek istiyorum. Dedim ki bir şey sorabilir miyim? Kendisi hiç Türkçe bilmeyen, İslam'ı manevi, milli manevi değerlerine sahip olmayan bir insan evladını nasıl Türkçe, Türk olarak veya Müslüman olarak yetiştirecek? Bu anne babasını kandırmış dedim. Çocuk şu an genç, o genç diyelim, o birey, o kişi nefsi duygularıyla hareket etmiş. Bu tür olaylar hocam burada bir de topluma çok kötü örnek oluyor. Şimdi peşinden bu ailenin ikinci evladı, ikinci kuşaktan bahsediyorum. Evet. Onların da üçüncü kuşak olan evlatlarının iki tanesi yine yabancı ile evlenmiş. Evet. Alman, İtalyan artık neyse bilemiyorum. Şimdi ondan sonra diğer kardeşi de onunla evlenmiş. Bakın zincirleme geliyor. Bir güzellik varsa da zincirleme gelir. Evet. Ortada güzel olmayan, yanlış olan, kötü şeyler de zincirleme gelir. Örnek alır arkadaki kuşaklar çünkü bunu. Böyle büyük sıkıntılar var. Bundan dolayı işte dediğim gibi çok güzel nesiller de var, böyle tehlikeler de var. Burada annelerin çok uyanık olması gerektiği yönünde yıllarca çalışmalarım oldu. Yıllarca annelere, çünkü hep şuna inandım. Eğitimli annelerden çıkar kaliteli eğitimli nesiller diye hareket ederek annelerle dersler yaptım yıllarca.
1: Evet, olması gereken de o değil mi zaten hocam? Yani burada çocuğu eğiten bir anne zaten yani. Orada bilinçlilik
0: anne bilinçli olursa evlat bilinçli. Çünkü pedagoglar %80 anneye veriyor çocuğun eğitimini. Bu kesinlikle, ben buna katılıyorum. Çünkü annenin o duygusal bağ daha anne karnında başlıyor çocuğun. Daha sonraki süreçte hamilelik süreci, daha sonra işte dünyaya geliş süreci, çocuğun anne babayı görerek, taklit ederek işte vesaire devam edip gidiyor. Burada mesela annelerin bilinçli olmasının yanında sürekli bir de kendilerini güncellemesi gerekiyor. Bu da ayrı bir...
1: Bu çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir mevzu aslında. Evet hocam, yani annelerin kendini güncelliyor olması...
0: olmakta.
1: Evet.
0: Çocuk mesela, bazı ailelere bakıyorum. Şimdi bakıyorum yani bildiğimiz bir Anadolu kadını veya Anadolu ailesi. Evlatlara bakıyorum, hiç uzaktan yakından alakası yok. Tıpkı dersiniz bir Alman. Evet. Şimdi burada
1: kültür
0: anne
1: yok, değer
0: evet Anadolu'dan
1: yok, değil mi?
0: Anadolu'dan aldığı, gördüğü örf ve adetlerini bir şekilde yaşamış ama yeniliklere hiç kapı aralamamış. Kendini güncelleyememiş. Bu çocuk hayatta her şeyi kendini güncelliyor. Eğitim güncelliyor, teknoloji güncelliyor. Evet. İyilikler, kötülükler de güncelliyor kendini. Peki anne burada, aile yerinde kalmışsa çocuğuna yetişemiyor. Benim şöyle bir cümlem var. Bunu ben hatta dün akşam uzunca bir çalışma, bir kontrol edeyim dedim yeni kitap çalışmama. Orada vurucu cümle olarak bunu kullanmışım. Gerçekten kendini yetiştiremeyen ebeveyn, daha çok ben anneler üzerinde bunu söylüyorum. Evladına yetişemez bu zamanda hocam.
1: Yetişemez. Yetişemiyor da hocam maalesef ki.
0: Değil mi? Yetişemiyor maalesef.
1: Evet, maalesef hocam.
0: Yani sadece yabancılarla evlilikler değil, ama bu kayma daha çok oluyor. İşte manevi değerleriyle büyüyemeyen nesillerde gayrimüslimlerle olan evlilikler çoğalıyor. Bu çığ gibi büyüyor. İnanın çok çok çok çok büyüyor.
1: Evet. Burada da vahyin ışığından beslenememek var değil mi hocam? Yani bize tabii. Buradaki bir emrin niye verildiğini bilemiyor olmuş olmak. Onun farkına varamıyor yani, olmuş olmak.
0: Bunu işte güncelleme dedim ya. Bilgiyi klasik bilgi olarak biliyor. Oysa bak eskiden ben bir topluluğa gittiğimde bana en çok sorulan soru şuydu. Hocam bizim oğlan işte bir yabancı ile evlenmek istiyor, nikah olur mu diye sorarlardı. Bir seminere gittiğimde, işte bir böyle etkinliğe katıldığımda en çok sorulan soru buydu. Son senelerde en çok sorulan sorunun yanına bir soru daha geldi.

0: Hocam bizim kız yabancı birisiyle evlenmek istiyor. Yabancı bir erkekle. İşte peki Müslüman mı Hristiyan mı diyorum. Onlar diyor Müslüman oldu diyor. İnanın çok özür diliyorum. Bazen de böyle çok tuhaf bir cevap veriyorlar. Sünnet oldu diyorlar. Ben onu sormuyorum. İmani yönde soruyorum diyor. Hani Müslüman oldu mu? Allah'ı kabul etti mi? Resulü kabul etti mi? İslam'ı kabul etti mi? Bunu soruyorum. Şimdi yine bana demagoji yapıyor hanımefendi. Ama hocam diyor çok iyi bir insan. İnsani yönünü demedim. İmani yönünü. İmanı etmişse gerçekten onda bir sakınca yok. Her
1: Bu
0: kültür
1: evlenecek
0: çatışması yaşarlar.
1: çünkü bu evlenilecek insanla bir çocuk, bir nesil büyütülecek, öyle değil mi?
0: İşte
1: Farklı
0: en
1: inanışlarda
0: sıkıntılı
1: olan
0: durum tam
1: insanlar.
0: burası.
1: Evet. En
0: Öldüm hocam
1: sıkıntılı.
0: en sıkıntılı. Bu elinizdeki uzak mevsimlerin şimdi ikinci baskı yaptı işte. O kitabımızın yeni çıkmıştı. Ben Avrupa'nın büyük bir kitap fuarına imzaya katılmıştım. Aztek Kitap Fuarı diye meşhurdur. Oraya gittiğimde yanıma iki delikanlı geldi. Dedi kitaplarınızın içeriği ne dedi. İşte bu böyle bu böyle. Bu da dedim yabancılarla evlilikleri, eşler arası, iletişimi, ilişkileri falan anlattım dedim. Yabancılarla olan evlilikleri. Genç delikanlı benim evlatlarımla yaşıt. Aa hocam dedi bunu ben alayım dedi. Eşim yabancı dedi. Dedim hangi milletten? Alman dedi. Bir şey sorabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Müslüman mı eşiniz Hristiyan mı? O Hristiyan dedi. Peki siz dedim ben Müslümanım dedi. Bir şey daha sorabilir miyim yavrucuğum dedim. Senin gibi üç tane de aslan bende var dedim. Yani üç erkek evladı annesiyim. Ben severim gençleri dedim. Buyurun de hocam dedi delikanlı. Sizin dedim şu an evlenmişsiniz. Evet bunda dinen bir sakınca görünmüyor. Çünkü eşin Hristiyan. Burada bir ruhsat var. Müslüman kadın evlenemez yabancı ile gayrimüslimle ama hani siz evlenmişsiniz. Fakat dedim ileride evladınız olduğunda ben çok iyi biliyorum. Almanlar sahipsiz gibi olsa da evlatlarını kimseye ezdirmez, kaptırmaz. Kendi terbiyesiyle yetiştirir ve disiplinli bir insandır bunlar. Millet olarak böyledir. Siz dedim konuştunuz mu? Şöyle bir durdu çocuk. Şöyle bir durdu. Hocam gerçeğini söyleyeyim biz bunu hiç konuşmadık dedi. Peki ne olacak dedim. Sen diyeceksin ki Müslümanım. Eşin de diyecek ki ben Hristiyanım. Sen diyeceksin ki benim inancım. O diyecek benim inancım. Peki ne olacak dedi. Şöyle gözüme baktı çocuk. Ben söyleyeyim yavrum dedim. Ne mi olacak? Sizin çocuğunuz ya ateist olacak ya da deist olacak dedim. Şöyle bir irkildi.
1: Çünkü burada bu
0: Ne
1: böyle
0: yapmam lazım?
1: evliliklerden sonra ateist ya da deist
0: Yok.
1: olan aileler çoğunlukta mı hocam? Yani bu çocuklar bu yönlü olduğu için
0: Şimdi
1: söylüyorsunuz
0: evet bu
1: bunları.
0: iki yönlü olan ailelerin çocuklarında deizm daha çok. Hani bir tanrı inancı var ama hiçbir şeye karışmayan. Hani bu deizmle alakalı bu karma evliliklerin içinde daha çok bu. Ama çok azınlıkta da olsa hakikaten iman etmiş bizim Müslümanım diyen Türklerden daha da güzel hayat yaşayan insanlar da var hocam.
1: Evet hocam.
0: Bunun bir örneğini Umre'den yeni geldim ben. Ne
1: Hoş
0: zaman? İşte bir
1: geldiniz.
0: ay falan oldu. Umre'de havaalanında, Stuttgart havaalanında bir hanımefendiyle tanıştık. Baktım masmavi gözleri, tesettürlü yani gayet böyle mutaassıp bir hanım. Namaz kılacak dedi yeri arıyorum burada dedi. Geldi selam verdi. Dedim aşağıda bir yer var dedim. Biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum dedi. Çantamı size bırakabilir miyim dedi. Hiç tanımadığım bir hanım. O da Umre'ye gidecekmiş bizimle. Tabii dedim ben isterseniz size göstereyim dedim. Biz aşağıya indik. Eşime çantalarımızı bıraktık. Dedim ki aşağıda ibadethaneyi gösterdim. Yani Hristiyanların, Yahudilerin ibadet edebileceği ama daha şimdiye kadar ne bir Yahudi gördüm ne de bir Hristiyan. Sadece biz Müslümanların namaz kıldığını gördüm hep o yerde. Oraya sebep olanlardan da Allah razı olsun. Havalanında bir mescidimiz var.
1: Ne
0: Stuttgart
1: kadar güzel.
0: havalanında.
1: Evet, çok hoş.
0: Elhamdülillah. Tabii bu Türklerin çabası. Mesela burada anlatacak çok şey var ama şimdi oraya girmeyeyim uzayacak mevzu. Derken biz indik. Dedim ki hangi millettensiniz bilemedim. Mükemmel bir Türkçesi var. Türkçeniz çok güzel. Ama bir yerde de hani böyle bir bazı aksanında değişik. Ben İtalyanım dedi. Aa dedim maşallah ne kadar güzel. Nereye? Hacca gidiyoruz. İşte Umre'ye gidiyoruz. Dedim ne kadar güzel. Allah imanla şereflendirsin.
1: Amin.
0: Şereflendirmiş filan tebrik ettim vesaire. Namazını kıldı. Bizim muhabbet devam etti. Bakın çok genç yaşında koyu bir Hristiyan ailede yetişen bu hanımefendi Maria ismi ama Meryem olmuş. Meryem Hanım babası çok koyu bir Hristiyan. 9 yaşında estağfurullah 6 yaşından 14-15 yaşına kadar 9 sene şeyde kalmış hocam. Hristiyanlık okulunda yatılı İtalya'da. Sonra

0: annesi buraya getirmek istemişler. Bu aslında ben diyor, Yasemin Hanım diyor, ben diyor rahip olmak istemiştim diyor. Anne sevgisini diyor, bakın yine anne, evet, anneliğe dayandı iş.
1: Evet.
0: Annemden o sevgiyi alamadım, Almanya'ya çalışmaya geldi. Annem biraz da sert bir kadındı dedi. Hı-hı. Onun için yaklaşamadım dedi. Fakat rahibelerden gördüm, ilgiyle Hristiyan olmak istedim. Fakat annem dedi, dindar olmadığı için müsaade etmedi. Ve ben ona gülümseyerek dedim ki iyi ki de etmemiş. Bak Müslüman olmuşsun, ne kadar güzel olmuş dedim.
1: Evet.
0: Buraya geldiğinde Türk arkadaşlarıyla çalışmaya başlamış. Hı-hı. Türklerle oruç tutmaya başlamış. Hı-hı. Türklerden etkilenmiş bizim Meryem Hanım. Maria, evet, kardeşimiz, Meryem, evet, kardeşimiz.
1: Evet.
0: Ve ben dedi oruç tutmaya başladım. Sonra dedi dayanamadım. Nasıl bir din bu böyle dedim dedi. Sonra... sen Müslüman değilsin, açabilirsin demişler. Hayır demiş, başladığım işi bitirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ve ben onlarla Türkçeyi öğrendim dedi. Ve bir gün dedi bir sohbete gidiyorlarmış. Gelmek istiyor musun dediler. Ben de evet dedim. Kalktık gittik. Oradaki hoca hanım bana sordu dedi. Müslüman olmak istiyor musun dedi. Ben evet dedim. İşte o günden beri Müslümanım dedi.
1: Evet,
0: peki
1: güzel.
0: Neden Müslüman olmuş biliyor musunuz?
1: Evet hocam,
0: Özlem
1: soralım.
0: Hocam. Ben rahibelik okulunda dedi... İncil'in hakikisine rastladım. Hazreti İsa'nın bir sözü vardı. Orada bir sözü geçiyordu dedi. Benden sonra gelecek olan son peygamber Muhammed isminde bir peygamber. Benden sonra ona tabi olun diye okudum. Ve ben bunu da okuduktan sonra o kitabı daha sonra yok ettiler. Bir daha göremedim dedi.
1: İşte araştıran, sorgulayan bir gençlik. Değil, evet, mi? Bir genç hocam.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika. İşte bazıları böyle arayışla Maryalar, evet, Meryem, evet, olurken bizim, evet, de Hasanlarımız Hans olabiliyor. Allah muhafaza buyursun.
1: Allah muhafaza.
0: Böyle bir ortamdayız şu an.
1: Maalesef.
0: Böyle bir ortamda yaşıyoruz.
1: Maalesef.
0: Hocam. Maalesef.
1: Evet. Yasemin Hocam, bir mesajımız var. Onu okumak istiyorum. Yine daimi dinleyicilerimizden.
0: Tabii.
1: Gülay Hanım. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Yine bir pazartesi akşamında radyomuzu açtık. Sizin ve konuğunuzun hoş sohbetinizi dinliyoruz demişler. Yasemin
0: ne
1: Hanım'a
0: güzel.
1: Da hayırlı akşamlar diliyorum demiş kendilerine. Biz kendisine
0: ben
1: de hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son 5 dakikamız. Evet. Ciddi sıkıntılar.
0: Öyle mi? Aktı
1: ciddi.
0: Mı zaman? Ne kadar
1: evet. Çabuk
0: zaman.
1: Aktı hocam. Biz evet sizinle de konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, aslında konuşulacak, anlatılacak çok şeyler,
0: evet,
1: var
0: çok
1: ama
0: şey
1: son
0: var.
1: 5 dakikada böyle nasıl toparlayabiliriz, ne anlatabiliriz, hani anlatacağınız her şey çok kıymetli ve çok değerli gerçekten de hocam. Ve burada
0: Evet.
1: bilinçli bir gençlik, bilinçli anne olmak, baba olmak, bilinçli aile olabilmek çok gerçekten önemli. Dünyanın her yerinde önemli. Ama dediğiniz gibi
0: Evet.
1: Avrupa'da bu bir tık daha fazla olmak mecburiyetinde. Sorgulayan gençlere, araştıran gençlere ihtiyacımız var burada. Ve bizlerin de bilinçli olarak çocuklarımızın eğitiminde, hayatında büyük roller almış olmamız lazım ki kendimizi
0: Evet.
1: yine güncelleyerek yapmış olmamız lazım. Bize son olarak böyle toparlarsanız neler söylemek istersiniz
0: Şimdi,
1: hocam?
0: Son olarak söylenecek dediğiniz gibi çok şey var. Ben şunu diyorum. Anneliğin, Allah-u Teala'nın anneye yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde olması, bu bir vazife olduğu bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tüm anneler anne olmadan önce bir anne nasıl olurum, anne nasıl olmam gerekir,
1: hı-hı,
0: derken aslında anneden önce huzurlu ve mutlu bir yuva olmanın arayışı içine girmeli. Çünkü huzurlu yuvada yetişir huzurlu nesiller, mutlu yuvada yetişir. Çocuklar anneyi babayı taklit ederek, anne babadan görerek öğrenir. Merhameti, hı hı, sevgiyi, yardımlaşmayı, aile içindeki o ilişkilerden öğrenir. Benim oğlum çok küçüktü, daha küçücüktü. Bir börek yaptığımda ilk sorduğu soru şu olurdu. En küçük oğlum bunu sorardı.
1: Hı hı.
0: Anne bugün bize misafir mi geliyor, biz bunu bir yere mi vereceğiz derdi. Bu,
1: evet,
0: çocuk bunu mesela onun bir ikram için hazırlandığını veyahut da birisine, bir komşuya ondan verilmesi gerektiğini nereden öğrenmiş oluyor? Bizim
1: tabii ki
0: yaptığımız
1: aileden,
0: o davranışlardan, bunu,
1: evet,
0: gördüğü için öğreniyor.
1: Evet.
0: Her şey böyle. Biz,
1: evet,
0: eğer öz değerlerimize, kendi inancımıza, kendi kültürümüze hakikaten gerektiği gibi sahip çıkar, gerektiği gibi onu içselleştirir, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize, davranış ve tutumlarımıza bunu yedirir, bunu bu şekilde kendimize sindirirsek, nesillerimize zaten nasihat etmenin bir gereği bile kalmadan, nasihat etmeden onlar görerek bunu öğrenecekler. Burada hal dili dediğimiz o dili çok iyi kullanmak gerektiğini ben düşünüyorum. Çocuğunuza nasihat etme yerine, hani İbn Haldun'un meşhur sözü vardır ya, çocuğunuzu terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin. Çok güzel bir cümledir bu.
1: Nasihat da aslında hocam sevgiyle, şefkatle örnek olmak bir bakıma. Biz nasihatı da belki yanlış anlıyor olabiliyoruz, değil mi? Yani burada...
0: Nasihat deyince din nasihatı değil zaten. Evet, bunu zaten hani davranışlarımızda, halde hareketlerimizde göstermemiz gerekiyor. Ve dünyanın şu an en çok ihtiyaç olduğu iki değer, birisi haya, birisi de sevgi ve merhamettir. Bu değerler çok önemli. Bu değerleri biz yavaş yavaş kaybettiğimizden dolayı narsizm ve egoizm tavan yaptı şu an.
1: Maalesef.
0: Hem aile içinde erkekler arasında, hem de çocuklar arasında maalesef bu değerler bilinmediği müddetçe haya, sevgi, merhamet, bu üç değer, yani çok değerlerimiz var. Tabi sabır da var, şefkat, bunların zaten hepsi birbirinin kardeşi gibidir. Birbirine bağlantılıdır. Evet. Ama haya, sevgi, merhamet değeri aileyi ayakta tutan en büyük güç olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Burada sevgiyle dolu olan aileler sevgi dolu nesiller yetiştirecektir. Didişmeli, kavgalı, sorunlar yaşayan ailelerin içinde yetişen bir çocuk, bir nesil sağlıklı bir birey olamayacaktır. Evet. İnanın olamayacaktır.
1: Evliliği de sağlam temeller üzerine kurmak da gerekiyor bir taraftan hocam. Evet. Yani... bir taraftan buna dikkat ediyor olmuş olmamız lazım. Bir taraftan da hani biraz önce değindiğim noktaya bir daha değinmek istiyorum. Dinimiz de aslında nasihat dini ama bize nasıl nasihatler vermiş? Hayattan örneklerle, tecrübelerle, evet, değil mi? Yani burada almamız gereken farklı bir şey var.
0: Sünnetleridir.
1: Evet.
0: Bu zaten sadece dille yapmamıştır. Efendimiz yaşayarak bunu göstermiştir.
1: Evet.
0: Model ortada ve açık, nettir.
1: Evet.
0: Biz buraya baktığımızda hani merhameti Efendimizin hayatında görüyoruz. Sevgiyi Efendimizin hayatında görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Küçücük bak, değeri mesela, değer vermeyi insana Efendimizin hayatında Aleyhisselatü Vesselam'ın,
1: evet,
0: ne yapıyor? Küçücük bir çocuğu, kuşu ölen bir çocuğu merhamet peygamberi onun acısını paylaşmak için bahsa alına,
1: evet,
0: gidiyor. Yani,
1: evet,
0: ne demek küçük?
1: Evet.
0: Biz olsak belki şöyle deriz, aman ne var ki, bir kuş değil mi? Ama öyle demiyor. Sen çok kıymetlisin, senin acını anlıyorum, sakın üzülme.
1: Değil mi? Birçok şey anlatılıyor bir taraftan orada. Anlatılması ya, gereken bütün pedagojik, psikolojik yaklaşım, sosyolojik yaklaşım
0: çok
1: bize
0: güzel
1: anlatılıyor.
0: Çok güzel bir yaklaşım.
1: Hocam
0: var.
1: Sohbetimiz çok hep güzel gidiyor. Evet, ama maalesef ki programın sonuna geldik. Çok
0: evet,
1: kıymetliydi hocam, sizinle yapmış olduğumuz bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum ben size hocam. Vermiş
0: de
1: olduğunuz
0: çok
1: değerli
0: çok
1: ve kıymetli
0: ederim
1: bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzellikler nasip etsin, bilinç nasip etsin, vahyin ışığında Rabbim bizlere
0: amin,
1: inşallah
0: amin,
1: Peygamber Efendimizin örnekliğinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip etsin diyorum.
0: Amin, amin.
1: Evet,
0: inşallah
1: hocam.
0: Rabbim.
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: dinleyicilerimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi radyonuza konuk ettiğiniz için sizlere ayrıca çok çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Almanya'dan
1: çok
0: kucak
1: sağ
0: dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum.
1: Evet.
0: İnşallah bir dahaki programlara diyorum.
1: İnşallah,
0: Özlem,
1: inşallah.
0: Hocam, canım kardeşim.
1: İnşallah
0: canım.
1: Yasemin Hocam. Bizi Almanya'ya sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet,
0: hadi
1: sevgili
0: selam
1: dinleyicilerimiz, Bir Soru Bir Hayat programının tekrar sonuna geldik. Genel yayın yönetmenimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yasemin hocamıza da çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerden dolayı. Haftaya Bir Soru Bir Hayat programında yine farklı bir konuyla, yine farklı bir konukla birlikte olmak üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Özlem Gının'ın hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Allah-u Teala ondan razı olsun. Bir defasında adamın biri peygamberimizin de bulunduğu bir yerde, aleyhissalatü vesselam efendimizin bulunduğu bir yerde Ebu Bekir'e hakaret etmiş. Ne Ebu Bekir radıyallahu anh ne de peygamberimiz adama hiçbir şey söylememişler. Fakat adamın sözleri bitince Ebu Bekir radıyallahu anh ona bir şey söylemeye başlamış. Bunun üzerine peygamberimiz yerinden kalkarak gitmeye koyulmuş. Ebu Bekir'e Sıddık arkadan koşup yetişince de ya Resulallah, adam bana hakaret etti, ben sustum. Fakat bir şeyler söylemeye başlayınca yerinden kalkıverdin. Acaba neden dedi. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyurdular. Sen suskun dururken adama senin adına melek cevap veriyordu. Fakat sen konuşmaya başlayınca melek gitti ve şeytan gelip oturdu. Böyle olunca şeytanın bulunduğu yerde oturmak istemem dedi. İşte dostlar, ne kadar ciddi değil mi? Demek ki biz karşımızda olan insanlarla, bize hakaret ve bizi üzen ve inciten insanlarla beraber olmaya başlayıp da onlara sabredip susunca melekler bizim yerimize onlara cevap veriyorlar. Ama ta ki ben konuşmaya başladım da zehrimi ve şiddetimi kusmaya başladığımda şeytanlar öyle doluyor ki demek halay çekiyorlar üstümüzde. Belki bir tane değil 10 tanesi geliyor. Sabretmek lazım. İşte Allah Resulü de şeytan bulunan yerde ben oturmam diyor. Ne kadar güzel bir örnek değil mi dostlar? Çok dikkat etmek gerekir. Bir diyor ki şu üç şey haktır ve gerçektir. Birincisi diyor, herhangi bir kimse sırf Allah rızası için kendisine yapılan bir haksızlığı affederse Allah onun şerefini artırır diyor. Elhamdülillah. Çok dikkat edin. İki, herhangi bir kimse daha çok mal biriktirmek amacı ile dilencilik yapmaya kalkışırsa diyor Allah onun malını eksiltir. Dilencilik derken sadece el açıp böyle kapının önünde oturmak değil. Orayı anlamışsınızdır zaten. Üçüncüsü ise herhangi bir kimse Allah rızası kazanmak gayesiyle diyor sadaka verir ise, yardım yapar ise Allah onun malını çoğaltır diyor. Elhamdülillah. Olay çok netliğiyle ortaya çıktı. Fakat bunların hepsini yapabilenlere ne mutlu. O birincisinde özellikle ilk zikrettiğimde herhangi bir kimse sırf Allah rızası için diyor kendine yapılan haksızlığı affederse Allah onun diyor şerefini artırır. Elhamdülillah. Yaradanım senin şerefini artırmış, ne kadar güzel. Şu affetmeyi bir becerebilsek. Çok zorlanıyoruz dostlar. Affetmeye çok zorlanıyoruz. Affetmek bizim için çok zor. Biz

başkalarına bir şey yapsak, bir hata yapsak, bir incesek, kırsak, bir şey olsa affedilmeyi bekleriz. Keşke affetse ya. Şunu aramız bir düzelse de vaziyeti kurtarsak. Ama nedense bizle bir şeyler yaptığımızda başkalarını affetmemiz gerektiğinde ayağımızı böyle özür gibi diretiriz. Mümkün değil. Onun için de işte sen affedersen Allah-u Teala şerefini yükseltiyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Yaradanımız Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır ve affederdin. Çok dikkat etmek gerekiyor burada. Affet ki Allah-u Teala da seni affedecek insanlar halk etsin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, Allah-u Teala ondan razı olsun, rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz salatu selam onun üzerine olsun şöyle buyuruyor: her şeyin bir şerefi vardır. Meclislerin en şereflisi katılanlarının kıbleye dönük oturdukları meclistir ortam olarak. O zaman güven içinde oturup sohbet edebilirsiniz. Uyumuş ve abdestini bozmuş kimsenin peşinden namaz kılmayınız. Namaz kılarken bile olsa diyor, yani namaz kılarken bile orada olsa akrep ve yılanı öldürünüz. Bu rivayet bu şekilde geçiyor. Oturduğunuz yerin duvarlarını elbiselerinizle kapatmayınız. İzinsiz olarak arkadaşınızın özel eşyalarına bakmayınız. Arkadaşınızın diyor özel eşyalarına bakan kimse ateşe bakmış gibidir. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen kimse ulu Allah-u Teala'ya dayansın. İnsanların en üstünü olmak isteyen kimse ulu Allah-u Teala'dan korksun. İnsanların en varlıklısı olmak isteyen kimse Allah'ın katında olan şeye, kendi elinde bulunan şeyden daha çok güvensin. Bu arada diyor ki alemlerin efendisi, size en kötüleriniz kimlerdir söyleyeyim mi dediğinde sahabeler diyorlar ki buyur ya Resulallah. Bunun üzerine alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: tek başına yemek yiyen, çevresindekilere yardım etmeyen ve emri altında olan kölesini döven kimsedir diyor. Bundan daha kötü olan kimdir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyorlar ki, yine soruyorlar ya Resulallah kimdir dediğinde alemlerin efendisi yine buyuruyor: İnsanlardan nefret eden ve insanların nefretlerini kazanmış olan kimsedir. Bundan da daha kötüsünü size bildireyim mi diyor alemlerin efendisi. Ashab diyor ki ya Resulallah kimdir onlar? Bunun üzerine alemlerin efendisi yine şöyle cevap veriyor: yanılma ve ayak sürçmelerini kabul etmeyen, mazeret dinlemeyen, kusur bağışlamayan kimselerdir. Ve yine soruyor alemlerin efendisi, diyor ki bundan daha kötüsü kimlerdir bilir misiniz? Sahabe diyor ki ya Resulallah bunlar kimdir dediğinde Allah Resulü yine şöyle buyuruyor: kendisinden hiçbir iyilik umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayan kimsedir diyor. Allahu Ekber. Bu anlatılan ve zikredilen mevzulardaki birçok şeyi başımızdan geçiyor. Demek ki bunlar kötü hasletler olduğu için bizim de üzerimizde var. Ve böyle de olan şeylerde Allah-u Teala'nın rızası olmadığına göre herkese gül dağıtacağız. Herkese tatlı dil, güler yüz. Olması gereken şeyi yapacağız çünkü. Allah-u Teala bizi affı mağfiret eylesin ama muhtacız. Biz insanlara cömert olup da insanlara tatlı dil, güler yüz mesajları verdiğimiz andan itibaren Allah-u Teala'nın hoşuna giden şeydir. Çünkü alemlerin efendisinin güzel ahlakı var içinde. O abidileşmiş bir güzel ahlak içerisinde. Ama diyor ki sen başkalarını affedersen Allah-u Teala da seni affedecek insanlar halk eder ve seninle bağdaştırır ve barıştırırlar. Ama cennetle müjdelenmedik ki dostlar. Hatalarımız ne kadar çok. Akşama kadar hakikaten yaptığımız hatalar, söylediğimiz sözler, gıybetler, dedikodular, başkalarını incitme, üzme. Bir defter tutsak, örnek veriyorum. Bakışta bile bu var ya. Yani bir insana bakarken bile, yani nefret bakışı, kin bakışı veya kalbinden geçirdiğin suizanlar noktasında da baksan, yani bir günün içerisinde neler bulursun neler. Bir defter dolar, bir blok not dolar belki. Bir günün içerisinde. Ama bunlar satır satır yazılıyor. Tabi arkasında tövbe istiğfarda yok ise tamamen yazılıyor. Allahu Ekber. Sonra da hadi bakalım hesaba. Ondan sonra da bir bakarsın ki zaten ahirette insan bir görecek ki aman ya Rabbi bu defterim benim nasıl kabarmış, nasıl çoğalmış böyle. Birçok şey yapmışım ben, etmişim. Allah Allah. Şunu affetmemişim, bunu affetmemişim. Ama gerçekten sen birini affettin,
bir hata yaptığında da seni affedecek olan Allah-u Teala halk ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Bunlar bu şekilde birbirlerine katranlaşmıştır dostlar. Dikkat etmek lazım. Daima tatlı değil, güler yüz. Öfke Müslümana yakışmaz. Öfke neye yakışır? Bulunduğun mecliste ve ortamda Allah ve Allah Resulüne laf atıldığında işte o zaman konuşman gerekir. İşte o zaman öfkelenebilirsin. O da kırmak yıkmak değil. Onların dilinde. Ama dil iyicene dil uzatıyorsa Allahu Teala'ya havale et. Tebliğ et ve oradan çık git. Anlat, konuş, ondan sonra çık git oradan. Ama orada suskun bir şeytan olma. Allahu Teala bizlere afı mağfiret eylesin. Söylediklerim önce kendi nefsime dosar. Onun için Allahu Teala'ya çok dua etmek lazım. Allahu Teala'ya yalvarmak lazım. Dualarımızı güzel şeylerle süslemek lazım. İnşallah Allahu Teala'ya iltica noktasında dua edelim dostlar. Çünkü Allahu Teala Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır, affedendir. O zaman ellerimizi kaldıralım ve Allahu Teala'ya dua edelim.

Ya Rabbi, en büyük dileğimiz senin rızandır. Sen razı olduktan sonra bütün dünya karşı olsa karşımıza ne ehemmiyeti var? Allah'ım, her şeyin ilahı sensin. Yaratan da sensin, yaşatan da sensin. Her şeyden önce var olan, her şey yok olduktan sonra varlığı ebedi olan da sensin ya Rabbi. Geçmiş ve geleceğe hakim olan da sensin. Biz faniyiz ya Rabbi. Sen bakisin. Ancak senin kudretin ve merhametinle ebedi bir hayata kavuşabiliriz ya Rabbi. Ey hataları bağışlayan, rahmet hediyeleri kainatın her yanına doldurmuş olan, dertlilerin şikayetini işiten, görünmez ordularıyla müminlerin yardımına yetişen, gönderdiği vahiyle bizi nefsin esaretinden kurtaran Yüce Allah'ım, bizi katında en sevdiğin makama yetiştir. Bizi nefsin karanlıklarından rahmetinin nuruna çıkar ya Rabbi. Bizi her türlü korkudan, endişeden ve vesveseden koru ve kurtar Allah'ım. Bizi sevdiklerinin arasına al ya Rabbi. Sevdiklerine hizmet etmeyi bize de nasip eyle. Bizi gururdan, kendimizi büyük görmekten, kötü düşüncelerden, sevgi, merhamet ve umudun aydınlığına ulaştır ya Rabbi. Bela ve zararlar senin kudretinle uzaklaşır. Her faydalı ve her hayır şey senin istek ve kudretinle bize ulaşır. Dualarımızı zamanı ve mekanı en hayırlı olan yerde ve olduğunda kabul eden de sensin. Ey Rabbimiz, kalplerimize genişlik ver. Nefislerimizi arındır ya Rabbi. Sıkıntıya düştüğümde yardımcım ve dayanağım, musibet zamanında ümit kaynağım, yalnızlığımda ise en yakınım sensin. Keder ve sıkıntılar altında ezildiğimde onları üzerimden kaldıran, beni düşmanların elinde bırakmayan, korkulu anlarımda yardımcım ve sığınağım sensin. Üzerimize çöken keder ve üzüntü bulutlarını da dağıtan sensin. Kalpleri iman ve sevgiyle süsleyen de sensin. Ölmüş kalplerimizi sevgiyle dirilten de sensin. Seven de sensin, sevdiren de sensin. Ayrılık acısı çeken kalpleri merhamet ve sevgiyle teselli eden de sensin. Ey Kerem'i sonsuz, ihsanı sınırsız olan, tehlikelere karşı bizi koruyan, bizi emniyet ve güvene eriştiren, her şeye gücü yeten Allah'ım, musibetleri hafifleten de sensin. Sıkıntı ve meşakkatleri rahata dönüştüren de sensin. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmış. Ey acı ve sıkıntıları gideren, gam ve kederlerden kurtaran, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, gizli açık tüm arzuları bilen, küçücük tohumdan ağaç çıkartan Rabbim, bizi razı olacağın hale eriştir. Kalplerimizi sevgi ve umutla zenginleştir. Zorlukların ardındaki kolaylığa ulaştır. Ruhlarımızı cennet müjdesiyle sevindir ya Rabbi. Ruz-i mahşerde huzuruna geldiğimizde sana
bu fani dünyada getireceğimiz iki şey var kalbimizde. Allah Resulü ve sen varsın kalbimizde. İsminin hürmetine affı mağfiret eyle bizi ya Rabbi. İsminin hürmetine. Sen Gafurur Rahim'sin. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

sellem. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innemâ kâne yekfîke hâkeza. Şöyle yapman senin için yeterliydi. Fedaraben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi keffeyhi el ard. Mübarek iki eliyle yere vurdu. Ve nefaka fihima. Ve bu ellerinin yere vurunca, topraklı olunca ellerini üfledi. Sümme mesaha bihima. Sonra bu elleriyle vecehu, yüzünü sıvazladı, yüzünü mesetti. Ve keffeyhi. Sonra sağ elinin altından başlayıp üstünden devam etmek şartıyla, sonra sol elinin altından başlayıp üstünden devam etmek şartıyla sadece yüzüne ve kollarına dirsekleriyle beraber o topraklı elle sürdü. Ama o toprakları da aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini birbirine vurarak, silkerek o şekilde teyemmümü tarif etti. Burada Ammar İbni Yasir Hazretleri ile Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu teyemmüm konusunda farklı başlangıçta farklı iki görüşte olduğunu görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh cünüp kimsenin teyemmümle namaz kılmasının caiz olmadığı görüşünde, Ammar İbni Yasir de toprakta yuvarlanarak teyemmüm aldığını zannediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e durum aktarılıyor. Peygamberimiz de teyemmümü tarif ediyor. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Fihi enne Umar radiyallahu teala anhu lem yekun yara lil cunubi teyemmüm. Hazreti Ömer radiyallahu anh ilk önceleri başlangıçta cünüp kimsenin teyemmüm almasının uygun olmadığı görüşündeydi. Likavli ammar fe emma ente felem tusalli. Sen o anda namaz kılmadın ifadesinden bunu anlıyoruz. Ve fihi delilin ala sıhhatil kıyas. Burada kıyasın sahih olduğu görüşüne delil vardır. Likavli ammar emma ene feteme aktu. Yani Ammar Hazretleri böyle bir kıyas yapıyor. فَاِنَّهُ اِجْتَهَدَ ف۪ي صِفَةِ التَّيَمْمُمْ. Teyemmüm ne şekilde olacağı konusunda kendi kanaatiyle davranıyor. ظَنَّنْ مِنْهُ اَنَّ حَالَةَ الْجَنَابَةِ تُخَالِفُ حَالَةَ الْحَدَثِ. Abdestsizlik halinin cünüplük halinden farklı olduğunu zannediyor. Tamam, yüz ve kollar abdestsizlik durumunda toprakla meshediliyor ama cünüp herhalde farklıdır diye bir kanaatte, bu kanaate göre hareket ediyor. وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى اَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ اَصْلِ التَّيَمْمُمْ. Ammar'ın teyemmüm nedir konusunda bilgisi olduğunu anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e haber verdiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teyemmümün hem abdestsiz kimse için hem cünüp kimse için aynı manayı ifade ettiğini bu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada Müslüman kimseye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu teyemmümün meşruiyetiyle bir gönül rahatlığı veriyor. Hem namaz kılınıyor hem de görünüşte hükmen abdest alınmış oluyor. Hem burada toprağın temiz olduğuna işaret ediliyor. Hem de toprak önce yer vurulduktan sonra iki eller birbiriyle silkerek o toprakla sadece toprağa temas etmek yeterli oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar namazsız bir vaktin geçirilmemesi gerektiğine işaret oluyor. Sümme innel ulema ihtelefu fi keyfiyeti teyemmüm. İslam alimlerinin teyemmümün şekli hakkında farklı görüşleri var. Fezehebe Ebu Hanife'te ve Malik ve Şafii'yü ve ashabuhum ve Leyth ibn-i Sa'd ile ennehu darbetül vec darbetün lil vec ve darbetün lil yedeyni ilel mirfakayn. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Leyth ibn-i Sa'd gibi mezhep imamlarına göre yere daha önce tarif edildiği gibi iki defa, önce bir defa vuruluyor.

Dolayısıyla teyemmümde mutlaka niyet edilmesi gerekiyor. Yere vuran bir kimse eline, yüzüne, koluna bu toprağa dokundursa da teyemmüme niyet etmediği müddetçe bu teyemmüm ibadeti gerçekleşmiş olmaz. Bâbun et-teyemmümü lil-vechi vel-keffeyn. İmam Buhari Hazretleri aynı olayı, aynı hadisi şerifi farklı rivayetleriyle birkaç defa nakleder. Ve ayrı başlıklar halinde teyemmüm sadece yüz ve kollara yapılır başlıklı şu hadisi şerifi naklediyor. Haddetena Haccacun kâle akhbarana Şu'betu akhbaranil hakemu an zerrin an Said ibn Abdurrahman ibn Ebza an ebihi kâle ammarum bihâza. Yine az önceki hadis-i şerif naklediliyor. وَدَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ. Şube tarif ederken aynen sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi tarif ediyor. Ellerini, iki elini yere vuruyor. ثُمَّ اَدْنَاهُمَا مِنْ ف۪يهِ. Sonra ağzına yaklaştırıyor. ثُمَّ مَسَّهَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Sonra yüzüne ve kollarına meshediyor. Teyemmümün tarifi bu. Teyemmümle gerçekten Müslümanlara verilmek istenen mesaj çok anlamlıdır. Hem yeryüzünün temizliği, hem namazın vazgeçilmezliği, hem de abdest hükmünde bir kolaylık vasıtası olarak teyemmüm meşru kılınmıştır. Suyun bulunmadığı zamanda veya su almaya gittiğimizde namaz vaktinin geçmesi korkusu bulunduğunda, suyu kullandığımız takdirde vücudumuzda, yüzümüzde ve kollarımızdaki yaraların azması, sağlık tehlikesi bulunduğunda veya hastalığımızda su kullanma imkanı bulamadığımızda veya bize hasta halde yatağımızdan kalkamadığımız durumda abdest aldıracak bir refakatçi bulunmaması durumunda, yani ya suyun bulunmaması veya kullanılmaması durumlarında teyemmüm meşru kılınmıştır. وَقَالَ النَّدُرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالْ سَمِعْتُ ذَرًّا يَكُولُ عَنِ اِبْنِ عَبْدِرْرَحْمَانِ اِبْنِ اَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ اِبْنِ عَبْدِرْرَحْمَانِ عَنْ اَبِهِ قَالْ قَالَ عَمَّارٌ As-sa'idu tayyibu, tertemiz zemin, vadu'ul muslimi, Müslümanın abdest suyu sayılır. Vudu, abdest, vadu, vav harfinin fethasıyla, vadu, abdest suyu. Yekfihi minel ma, suyun yerine o yeterlidir. Suyun bulunmadığı, soğukluk, sıcaklık, imkansızlık, sağlık şartları, güvenlik şartları ve benzeri sebeplerle kullanılamadığı durumda temiz zemin. Hanefi mezhebine göre mutlaka topraklı olması şart değil. Toprak cinsinden olması, hatta mermer gibi zeminlerde Hanefi mezhebine göre caiz görülmüştür. Ama bütün mezheplerde topraklı, tozlu olması daha makbuldür. Kale el müellif el İmamul Buhari rahimehullah haddesena Süleyman ibn Harb. Kale haddesena Şu'betu anil Hakemi an Zerr an İbn Abdurrahman İbn Ebza an Ebi. Yine aynı hadisi şerif farklı ifadelerle naklediliyor. Ennehu şehide Umara. Bu Ebza Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı gördü ve kâle lehu ammarun, bu mücahit sahabi, mücahit ailenin oğlu Yasir ve Sümeyye'nin oğlu Ammar radıyallahu anhum ecma'in hakkında Kur'an-ı Kerim'de kalbi imanla dop dolu şahsiyet diye ayet inen kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar hakkında
Ammar iliklerine kadar

imanla doludur buyurmuştur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine bu değerli zat için söylediği, cennet bazı kimselere özlem duyar. Bunlardan biri Ammar İbni Yasir radıyallahu anhüma. Cennetin hasret duyduğu şahsiyet. Allah için işkence, eziyet, azap, sıkıntı, problem hepsini takmış bir zat. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, ya Resulallah, bu eziyetler karşısında bana herhangi bir şekilde bir izin var mı? Ya Ammar, ya Ale Yasir, Büşrakumul Cenne. Ey Yasir ailesi, size cenneti müjdelerim diyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İlk şehide, İslam tarihindeki ilk şehit bir kadın, Sümeyye radıyallahu anha. Babası Yasir aynı şekilde ızdıraplar, işkenceler çekmiş. Ve Ammar da bu ailenin çocuğu. Her üçü de imanının bedelini büyük faturalarla ödemiş şahsiyet. Ve ayet indi. Kalbi imanla dop dolu olduğu halde bir takım kelimeleri söylemenin mahzuru olmadığını bildiren ayet indi. Eziyet o kadar Ammar'a dokundu ki Ammar peki dedi, sizin dediğiniz gibi olsun. Yine diyemedi, yine inkar edemedi. İzin geldiği halde peki öyle olsun diyerek, ama ayet-i kerimede kalbi imanla dop dolu olduğu halde bu cümleleri söyleyenin Allah'ın izniyle pek sorumlu olmayacağı bildirildi. Ve kale lehu Ammar. Ammar dedi ki, kunna fi seriyetin. Biz bir seriyedeydik. Demek ki seriye ne demektir? İslam tarihinde sevgili peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin katılmadığı askeri harekatlara seriye diyoruz. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ve Hazreti Ammar'ın katıldığı bir askeri harekat, ama Efendimiz yok. Böyle bir seriyedeydik. Ecnebna, cünüp olduk. Yorgunluktan, ağır yük taşımaktan veya başka sebeplerden cünüp olduk. Vakale tefele fihima, ve bu tefele fihima nefaka fihima rivayetlerde, yani iki eline tükürdü, iki eline üfledi toprakları veya iki elini birbirine çarptı, farklı rivayetler var. Bu toprağın silikmesi için iki el birbirine vuruluyor veya üfürüyor yahut hafifçe tükürür gibi yapıyor. Yani burada ellerin pek fazla topraklı olmaması hususu var. Bir rivayette tefele, bir rivayette nefaka, böyle farklı, basit farklı ifadeler var. Devam ediyoruz. Haddesena Muhammed ibn Kesir. Akhbarana Şu'betu anil Hakem an Zerrin an İbn Abdurrahman ibn Ebza an Abdurrahmani kale kale Ammarun li Umar. Ammar Ömer'e dedi ki radiyallahu anhuma. Allah her ikisinden de razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim onları bizim için şefaatçi kılsın. Tema'aktu, ben yerde yuvarlandım. Feteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim. Fekale yekfikel vechu vel keffeyn. Ellerini yüzüne ve kollarına sürmen yeterlidir buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İmam-ı Buhari farklı ifadeleri bize naklediyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anhüme hakkında bir başka hadis-i şerif. Ya Ammar, taktülükel fiyetül bâgiye. Ey Ammar, seni haddi aşan zalim bir cemaat öldürecek. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu. Ey Ammar, şehit olmadan önce sana verilen en son ikram bir bardak süt olacak. Sıffin savaşındaydı. Akşam güneş batışına yakın. Ya Ammar, içer misin dedi. Biri elinde bir bardak süt, yorgun, yaralı mücahit Ammar'a uzattı.
Ammar sütü içtikten sonra

kelime-i şehadet getirdi. Şehit olacağını anlamıştı. Gözleri yaşla doldu. Artık Rabbisine kavuşuyordu. Ve az sonra Ammar şehit olduğunda bütün İslam ordusunda bir dalgalanma oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh ordusunda bulunuyordu. Ammar şehit oldu. Bu hadis-i şerif mütevatir hadis-i şeriflerden ve sürekli nakledilen herkesin bildiği hadis-i şeriflerden. Savaş Ammar'ın şehit olmasıyla sona erdi. Çünkü Ammar'ı şehit edenler aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle bâgî, haddi aşan, zalim olarak nitelendirilmişti. Ammar'ı şehit eden de öldürüldü ama o anda Ammar'ın bulunduğu İslam ordusunun haklı olduğu, karşı tarafın haksız olduğu ehli sünnet ulemasının ittifakıyla bu mütevatir hadis-i şerifle sabit olmaktadır. Evet, böyle güzel hadis-i şeriflere layık olan cefakar, vefakar, fedakar, gönül erbabı bir İslam mücahidi Ammar radıyallahu anhu ve an validihi ve an validetihi ecmain. Evet, Rabbim o şehitlerin şefaatine bizleri nail eylesin. Haddetena Müslim قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. Aynı hadisi bir başka tarikle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. rivayet. Yine ben Ömer'i gördüm. Ammar Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hani hatırlıyor musun demişti. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz yere elleriyle vurdu toprağa ve yüzüne ve kollarına mesetti. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz der ki, eğer her şey akılla, mantıkla, kıyasla açıklanacak olsaydı, ayakların mestin üzerine değil de altına meshetmemiz gerekirdi. Çünkü kirlenen meslerin altıdır, üstü değil. Ama bize böyle emredildi. Mest üzerine meshederken, ayaklarımızın yani meslerin üzerine meshetmemiz emredildi. Burada da böyle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu saiden tayyiba buyuruyor ayeti kerimede. Tertemiz toprakla teyemmüm almamız emrediyor ve Kur'an ve sünnetin bu emri bizim için baş tacı oluyor. Bunun sebebi de ayeti kerimede kolaylık olarak ifade buyuruluyor. Hem namazdan vazgeçmiyoruz, hem de abdestten vazgeçmiyoruz. Abdestsiz namaz caiz olmadığına göre abdest yerine geçmek üzere teyemmüm emredilmektedir. Tekrar ediyorum, teyemmüm abdest alma niyetiyle, namaz kılma niyetiyle yapılan bir ibadet. Namaz kılma niyetiyle değil, Kur'an okuma niyetiyle teyemmüm edilirse o teyemmümle namaz kılınamaz. Dolayısıyla teyemmüme niyet eden namaz, Kur'an-ı Kerim ve ibadetlere niyet ederek teyemmüm almalıdır ki o teyemmüm bütün ibadetlerde geçerli olsun. Babun as-sa'idu tayyibu vadu'ul muslimi yekfihi minel ma. Burada İmam-ı Buhari az önce geçen o mübarek sözü Ammar'ın sözünü bab başlığı, bölüm başlığı olarak almış. Temiz toprak, temiz zemin Müslümanın abdest suyudur. Su bulunmadığında su yerine yeterli, geçerli olmak üzere. İslam yeryüzünü bir mescit, gök kubbeyi bu mescidin kubbesi olarak kabul etmiş ve yeryüzünün her tarafı

Müslümanın namaz kılması için temiz olma şartıyla caiz görülmüştür. وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثِ Abdesti bozulmadığı müddetçe teyemmüm geçerlidir, devamlıdır. Abdesti bozan şeyler teyemmümü bozar. Dolayısıyla teyemmüm alan kimse sanki abdestliymiş gibi hareket eder. وَاَمَّ اَبْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمْ Yine burada bab başlığı devam ediyor. Buhari Hazretleri diyor ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma teyemmümlü olduğu halde imam olmuştur. Yani teyemmüm alan kimse imamlık yapabilir. وَقَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمُ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا Yine Yahya İbni Said, Said'in ifadesi, toprağı çorak ve tuzlu yer üzerinde namaz kılmakta ve böyle yerle teyemmüm almakta beis yoktur. Yani deniz kenarında, deniz suları sebebiyle toprak tuzlu veya çorak toprak bir şeyin bitmediği toprak olabilir. Hangi cins toprak olursa olsun kaya üzerine de el vurularak teyemmüm yapılabilir demiştir. Özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Çünkü Medine'de birçok evin duvarı kaya idi, taş idi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o taşa elini vurarak teyemmüm almıştır. Dolayısıyla bu şekildeki taşa, mermere ve benzeri şeylere tertemiz olsa bile el vurularak teyemmüm yapılması Hanefi mezhebine göre caiz görülmüştür. Kale'l müellif el İmamul Buhari rahimahullah. İmam-ı Buhari Hazretleri bu teyemmüm hakkındaki farklı hadisi şerifleri, daha doğrusu Ammar radıyallahu anh ile Hazreti Ömer arasındaki geçen hadisenin farklı rivayetlerini naklederek teyemmümü bize tarif etmiştir. Günümüz insanına bu gibi konular anlatıldığı zaman anlamsız geliyor. Halbuki dağda, bayırda, halbuki çok farklı zeminlerde bulunabiliyoruz. Uçağın düştüğü yerde de abdest almak gerekiyor. Hastalandığımız yerde de, suyun bulunmadığı yerde de. İşte böyle durumlarda suya ulaşma imkanı olmadığında veya su bizim için pek uzak bir mesafede bulunduğunda, gittiğimiz takdirde suyun yanına vardığımızda namazın geçmesi durumu olduğunda veya sabah namazına kalktık, muslukta su yok, yedek su yok ama namaz kılmamız gerekiyor. Böyle bir durumda komşuya dahi gitsek, su istesek namazı kılma imkanımız yok, teyemmüm almamız caiz görülmektedir. Tekrar ediyorum, Müslüman namazsız bir vakit bile geçirmemelidir. Tertemiz toprakla teyemmüm alınması hem Kur'an-ı Kerim'in emridir hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in uygulamasıdır. Yeryüzünü bir mescit olarak telakki eden Müslüman camide cemaatle ibadete devam ettiği gibi nerede bulunursa bulunsun seccadeyi sererek veya temiz toprak üzerinde namazını eda edecektir. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Dördüncü cüz.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir.

0: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa, işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

0: O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Duribet

0: أَبِغَيْرِ حَقَّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

0: sirrun asabat harsa qawm asabat harsa qawmin zalamu anfusahum fa ahlakat وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden, dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: الْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.''

0: تَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

0: O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.

0: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kâfirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ

0: قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
1: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şey.

şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

0: أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de

çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah, içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah, içinizde bulunanları bilir.

0: Allahu anhum. İnna Allaha gafurun halim.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ.
1: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Eğer Allah size yardım ederse, artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: cehennem ve bi'sel masir.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

0: أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed! Sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: kulubihim vallahu a'lemu bima yaktumun.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve Peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnne ma zalikumu'ş şeytanu yuhawwi

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: İnkâra koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkârı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

0: أَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
1: İnkar edenler, mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: semâvâti vel ardı. Vallahu bimâ te'melûne habîr.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.

Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا

Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fî halkis semâvâti vel ard.

0: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
1: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: Ey Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.
1: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad.
0: Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: Allahi hayrul lil ebrar.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
1: Ya eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe leallekum tuflihûn.
0: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali,

Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: me'rufa.
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: يَمُوتُ اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde, ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: Ce'alallahu fihi hayran kesira.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?
0: Ve

birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?''

0: ma qad salaf innehu kana fahishatan ve maqtan ve sa'a sabila.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

0: جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 4. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

en doğru kararın sahibi Rabbim. Ey en doğru kelimelerin sahibi. Ey emir veren. Ey hükmü kayıtsız şartsız yerine getiren. Ey hakla batılı apaçık gösteren.

Ey hakları zayi etmeyen, ey hakimler hakimi, ey hesap günü affına muhtaç olduğum Allah, sen en doğru kararın sahibisin Rabbim. En doğru kelimeler senindir. Sen emir veren, sen hükmü yerine getiren, sen hakla batılı apaçık gösterensin bize. Hakları zayi etmeyensin sen Rabbim. Sen hakimler hakimi, sen hakemler hakemisin. Sen hesap günü affına muhtaç olduğum Allah'sın. Rabbim, hakem adınla sen, yalnız senden korkmamı, yalnız senden ummamı, senden haya edip yalnız sana sığınmamı, sana ibadette daim olup kendimi sana adamamı nasip eyle. Hakem adınla Rabbim, yalnız sana tevekkül etmemi, yalnız senden yardım dilememi, yalnız sana güvenmemi nasip eyle. Mübarek kelimelerinle senin üzerimize sekinet indiren hidayetini tamamla Rabbim. Rabbim, hüküm senindir. Nihayet sana döndürüleceğiz. O gün bizi merhametinle sarmala. Rabbim, hakem adına sığınırım senin. Kendi aleyhimde bile olsa ne olur? Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle. Ömrüm boyunca hak sözü söyleyip hakkın yanında olmamı nasip eyle. Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabbim. Hakem adınla. Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden haberdar olansın. Ve hüküm senindir. Hakem adınla sen, beni doğru kullarının arasına kat. Adımı salihlerle an Rabbim. Ey hakimler hakimi, ey hakemler hakemi, dilimi ve kalbimi senin zikrinden ayırma, ne olur. Beni helak olmaktan koru. Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle. Seninle dost olmamı nasip eyle. Ve senin zikrinden ayırma. Ya Rab, yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi artır. Muhabbeti artır gönlümde. Hükmüne rızayı kalbimden alma asla. Ve mübarek zikrinden beni ayırma. Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana. Ya Rab, senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle. Hakikatler gerçekleştiği gün, sebepler kesildiği gün, kabirdekiler dirildiği gün, göğüslerde olan derlenip toparlandığı gün, sırlar ortaya döküldüğü gün, terazinin neyle hafif olup neyle ağırlaştığını anladığımız gün ve senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım gün, işte o gün, senin hükmüne, senin takdirine, senin hakemliğine olan kalpten bağlılığımı getirsin meleklerin sana. Rabbim, senden başka hakem aramam. Sen hakemlerin efendisisin. Kitabına iman ederim. Sen bu kitabı kafi ve şafi olarak indirmişken, beyan edici olarak indirmişken bu mübarek kitabı, senden başka hakem aramam Rabbim. O güzel hakem adınla kitabının hakemliğinden beni ayırma. Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabbim. Ve kıyamet günü bütün mümin ve Müslümanları bu müjdeyle çağır yanına.
Ey en doğru kararın sahibi! Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Diriliş gününde bizi bu müjdeyle çağır ve bizi bizden hoşnut olarak cennetine al Rabbim. Amin.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Can çekişme ve ümit. Can çekişme. Bir insanın hayat boyu karşılaşacağı zorluklar, güçlükler, uğrayacağı akıl almaz işkencelerden hiçbiri olmayıp, sadece ölüm acısı olsa bile, gecesini gündüzüne katıp düşünmeye ve onun için hazırlanmaya yeterdi. Bir insan her an ölüm acısıyla karşı karşıyadır. Nitekim hakimin biri, şu anda başkasını yakalayan sıkıntıların sana ne zaman geleceğini bilemezsin demiştir. Lokman hekim oğluna, oğlum, bu bir hükümdür ki sana gelecek. Fakat ne zaman geleceğini bilemiyorsun. O seni yakalamadan sen ona hazırlan demiştir. Dayak yiyen bir kimsenin acının tesirinden dolayı feryat edip imdat diyebilmesi, kalbinde ve dilinde kuvvetin kalması sebebiyledir. Ölünün böyle feryad-ı figan edemeyişi, acı ve sancının her tarafını kaplamış olup, kendisinde imdat dileyecek derman bırakmamasındandır. Akıl da karışır, dil de tutulur,

Azalar dermandan düşer. İnlemek ve yardım dilemeyi çok ister ama bunları başaramaz. Şayet biraz dermanı varsa, canı çıkarken göğsünde ve boğazında bazı hırıltılar duyulur. Rengi asıl yaratıldığı toprak haline döner. Göz kapakları tavana dikilir, dudakları sarkar, dil içeri çekilir. Acı içine ve dışına yayılır, parmakları morarır. Yavaş yavaş bütün azalar ölmeye başlar. Önce ayaklar, sonra diz, daha sonra da baldırlar soğur. Her parça için acı üzerine acı ve elem üzerine elem vardır. Bu ızdıraplar can boğaza gelinceye kadar devam eder. İşte o zaman artık çoluk çocuğundan ve dünya nimetlerinden gözünü çeker. Kimseye bakmaz olur. Üstelik tövbe kapısı da kendisine kapanır. Hasret ve nedamet kendisini kaplar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gargara etmedikçe kulun tövbesi kabul olur buyurmuştur. Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde, o kimseler ki kötü işlerde ısrar ederken onlardan birine ölüm gelip hayattan ümidini kesince, ben şimdi tövbe ettim der. O kimseler için tövbe yoktur. Tövbe makbul değildir. Kâfir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. O kimseler için tövbe yok. Tövbe makbul değildir. Kâfir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. İşte biz onlar için ahirette acıklı bir azap hazırlamışızdır buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde Mücahit, ölüm meleği açığa çıktığı vakit dedi. İşte o zaman ölüm meleğini gördü mü, artık onun ölüm acısını tatmaktan, çektiği sıkıntıdan sorma. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Muhammed'e ölüm acısını ehvenleştir diye dua etmiştir. İnsanların ölüm acısını büyük görmeyip ondan Allahü Teala'ya sığınmamaları cehaletlerindendir. Zira vuku bulmadan evvel bir şeyi bilmek nübüvvet ve velayet nuru ile mümkündür. Bunun için peygamber ve velilerin ölümden korkuları büyük olmuştur. Hatta İsa aleyhisselam, ey havariler, Allahü Teala'ya dua edin de ölüm acısını bana ehvenleştirsin. Ben ölümden öyle korktum ki korkum beni ölümden ölüme sürüklemiştir dedi. Rivayete göre İsrailoğullarından birkaç kişi bir mezarlıktan geçerken içlerinden biri, Allahü Teala'ya dua etsek de bunlardan biri dirilip de kendisinden bir şeyler sorsak dedi. Dua ettiler ve birisi gözlerinin önünde secdeden kalkar gibi kalktı ve mezardan çıktı. Sonra, arkadaşlar, benden ne istiyorsunuz? Öleli tam 50 yıl oldu. Daha ölüm acısından kurtulamadım dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın can çekişmesini gördükten sonra, artık başka kimsenin canının kolay çıkacağını ummam dedi. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım sen ruhu sinir damar ve parmak uçlarından alırsın. Allah'ım ölümümde bana yardımcı ol ve ölümümü kolaylaştır diye dua ederdi. Hasan'dan gelen bir rivayette Resulullah, ölümün elem ve acısını anlatırken, o 300 kılıç yarası kadardır buyururdu. Yine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ölümün şiddetinden sorduklarında, ölümün en ehveni
yün arasındaki pıtrak gibidir.

hiç pıtrak, yünsüz çıkarılır mı? O çıkarıldığı vakit onunla bir sürü yünler de çıkar, buyurmuşlardır. Resulullah bir hastanın ziyaretine gittiğinde, onun çektiğini ben bilirim. Onun her damarı ayrı ayrı ölüm acısını çekmektedir, buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, mücahitleri savaşa teşvik eder ve şayet savaşta öldürülmezseniz, başınız yastıkta öleceksiniz. Vallahi bin kılıç yarası benim için yatakta ölmekten daha ehvendir, derdi. Evzai de, duyduğuma göre ölü dirilinceye kadar ölüm acısını çeker, demiştir. Şeddat bin Evs de, mümin için dünya ve ahirette en şiddetli acı ölümdür. O, çengel ile çekip içini çıkartmaktan, makasla biçilmekten ve tencerede kaynamaktan da daha zordur. Eğer bir ölü dirilip ölüm acısına haber verse, artık hayattakiler hiçbir şeyden zevk alamaz duruma gelirlerdi, dedi. Zeyd bin Eslem'in babasından rivayetine göre, müminin ulaşamadığı bir derecesi kalırsa, ölürken can çekişmede çektiği eziyetler sayesinde bu dereceyi alır ve bu sayede cennetteki mevkiine ulaşır. Kâfir de yaptığı bir iyiliğin mükafatını henüz görmemişse, ölüm anında onu görmek ve sonunda cehennemdeki yerini almak üzere canı kolaylıkla çıkar, demiştir. Ölüm döşeğine yatan birine, "Sen bu acıyı nasıl buluyorsun?" diye soranlara, göklerin yere yapıştığını ve kendisinin iğne deliğinden geçirilmekte olduğunu söyledi. Mekhul'ün rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer ölünün saçından bir tüy yer ve gök halkı üzerine konsa, acısından hepsi ölürdü," buyurdular. Rivayete göre, ölüm acısından bir damla dağlara dökülse, dağlar erirdi. İbrahim aleyhisselam vefat ettiği zaman, Allahü Teala ona, "Ölümün acısını nasıl buldun?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam cevabında, "Yaş yün üzerine sokulup çıkarılan kızgın şiş gibi," dedi. Allahü Teala, "Halbuki biz senin canını ehven şekilde aldık," buyurdu. Allahü Teala Hazreti Musa'nın aleyhisselam ruhunu kabzettiği zaman ona, "Ölüm acısını nasıl buldun?" diye sordu. Musa aleyhisselam, "Tavada kaynatılan kuş gibi, uçamaz ki kurtulsun, ölemez ki rahat etsin," dedi. Yine Musa aleyhisselam hakkında bir rivayette, "Canlı canlı kasabın elinde derisi yüzülen koyun gibi," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kâb-ül Ahbâr'a, "Ey Kâb, ölümden bana anlat," dedi. Kâb da, çok dikenli, dallı budaklı bir ağacı, bir adamın boğazından karnına soktuktan sonra, bütün budak ve dikenlerinin damarlara takılarak şiddetle onu çekip çıkarırken, nasıl kopardıklarını koparır, bıraktıklarını bırakırsa, işte ölüm böyledir, dedi. Günahkar insanın canını alırken, Azrail'in aleyhisselam girdiği surete en kuvvetli insan bile tahammül edemez. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam, Azrail aleyhisselama, "Günahkârların canını alırken girdiğin suret ile bana gözükebilir misin?" diye sordu. Azrail aleyhisselam, "Sen ona dayanamazsın," dediyse de, Hazreti İbrahim aleyhisselam, "Dayanırım," diye ısrar etti. Azrail aleyhisselam, "Yönünü dön," buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü.

ve sonra Azrail'i kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü. Bu heybete dayanamayarak düştü, bayıldı. Ayılınca Azrail'i eski suretinde gördü ve ona, "Bir günahkâra senin suretini görmek yeter. Başka bir azab ile karşılaşmasa da senin o suretin azap bakımından onun için yeterlidir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Davud aleyhisselam kıskanç bir insandı. Odun çektiği vakit kapıyı hanımının üzerine kilitlerdi. Bir gün yine aynı şeyi yaptı ve gitti. Davud'un hanımı içeride bir adam gördü ve "Bu da kimdir? Bunu eve kim koydu?" Davud gelir bunu evde görürse, "Vay bunun haline!" dedi. Tam bu sırada Davud aleyhisselam gelip adamı görünce, "Kimsin?" diye kendisinden sordu. Adam, "Hükümdarlardan korkmayan, bir yerde kendisine mani olunamayan bir kimseyim," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam, "Vallahi o halde sen Azrail'sin," dedi. Ve korkusundan olduğu yerde çöküp kaldı. Rivayete göre İsa aleyhisselam yolda yürürken bir kafatasına rast geldi. Onu ayağı ile ittikten sonra, "Allahü Teala'nın izniyle konuş," dedi. Kafatası, "Ben şu zamanın bir hükümdarıydım. Başımda tacım, etrafımda askerlerim, büyük bir ihtişam içinde tahtım üzerinde otururken ölüm meleği birden karşıma çıktı ve canımı aldı. Keşke o topluluk etrafımda olmasa, keşke düşüp kalkmalar ve ünsiyetler olmayıp günlerim vahşet içinde geçmeseydi," dedi. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yasaklarından sakınanlara ölüm meleği en güzel surette görünür. İkrimenin İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayetinde İbrahim aleyhisselam'ın kıskanç bir insan olup ibadet ettiği bir evinin bulunduğu ve evinden çıktığı vakit kapıları kilitlediği söylenir. Yine bir gün kapıları kilitleyip gitti. Dönüşünde kapıları açıp içeri girince evin ortasında bir adamın oturduğunu gördü ve "Seni buraya kim koydu?" diye sordu. Adam, "Evin sahibi koydu," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Evin sahibi benim," deyince adam, "Senden de benden de daha çok bu eve sahip olan beni buraya koymuştur," dedi. İbrahim aleyhisselam, "O halde sen kimsin?" diye sordu. Adam, "Ölüm meleğiyim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Müminlerin canlarını aldığın vakit onlara göründüğün suretini bana gösterir misin?" dedi. Melek, "Olur, öteye dön," dedi. İbrahim aleyhisselam döndü. Sonra tekrar dönüp bakınca gayet süslü ve yakışıklı bir genç olarak Azrail aleyhisselamı karşısında gördü. Bunun üzerine ölüm meleğine, "Mü'mine ölümü anında başka bir mükafat verilmese bile, yalnız seninle karşılaşması sıkıntılarını teskin için ona yeter," dedi. Ayrıca kiramen katibin olan iki koruyucu meleği de görmek vardır. Bunu Vüheyb böyle rivayet etmiştir. Adam itaatkâr idiyse melekler, "Allahü Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Bizi iyi adamlarla buluşturdun. Salih ameller yapılan yerlere götürdün. İyi sözler dinlettin," derler. Şayet kötü insan ise, "Allahü Teala senin cezanı versin. Bizi kötü meclislere götürdün. Kötü işler arasında bulundurdun.
ve kötü sözler duyurdun derler. İşte bu son zamanda ölünün gözlerini diktiği vakitte olur ki bir daha gözleri geri dönmez. Üçüncü felaket, asilerin cehennemdeki yerlerini görmeleri ve müşahededen önceki korkularıdır. Zira onlar can çekişme esnasında kuvvetten düşmüş ve canlarını vermek için teslim olmuş durumdadırlar. Bununla beraber ölüm meleğinin iki müjdeden biriyle seslenişini duymadan ölmez. Bu seslenişler ya "Ey Allah'ın düşmanı, sana cehennem ile müjde olsun" veya "Ey Allah'ın dostu, sana cennet ile müjde olsun" seslenişidir. Bu müjdelerden birini duyacaktır. İşte basiret sahipleri bundan korkarlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Sizden biriniz nereye gideceğini bilmeden ve hatta cennet veya cehennemdeki yerini görmeden dünyadan çıkmaz" buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise "Allah'a mülakatı seveni Allah da sever. Allah'a mülakatı yani ölümü sevmeyeni Allah da sevmez" buyurdular. Ashab-ı kiram "Hepimiz ölümü kerih görürüz" dediler. Bunun üzerine Resulullah o demek değil. Belki mümine cennetteki yeri gösterildiği vakit ölümü sever. Allahü Teala da onu sever" buyurmuştur. Ebu Hüreyre'yi radıyallahu anh hastalığında ziyaret etmek üzere Mervan yanına geldi ve "Allah'ım bu adamın hastalığını hafiflet" diye dua etti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh "Allah'ım arttır" dedi ve ağladı. Sonra devamla "Ağladığım dünyaya hevesimden veya size olan hasretimden değildir. Ancak şu iki haberden, yani sana cennet ile müjde olsun veya cehennem ile müjde olsun sözlerinden hangisiyle müjdeleneceğimden korktuğum içindir" demiştir. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allahü Teala kulundan razı olduğu vakit ölüm meleğine "Git falanın ruhunu bana getir. Onu rahatlandırayım. Yaptığı ameli yeter. Onu ben çeşitli denemelerden geçirdim. Her daim kendisini istediğim ve sevdiğim tarafta buldum" buyurur. Ölüm meleği de her birerlerinde zaferan ve çeşitli kokulu otlar olduğu halde 500 melekle gelir. Her biri ayrı ayrı müjdelerle adamı tebrik eder ve müjdelerler. O ruhun bedenden aşırılması için ellerinde güzel koku bulunan melekler iki saf halinde ve ayakta beklerler. Şeytan onların bu halini görünce hemen elini başına koyarak "Vay bana" diyerek feryadı basar. Bunu duyan askerleri "Efendimiz size ne oldu?" diye sorduklarında şeytan "Şu adamın şu büyük mevkiye sahip olmasını görmüyor musunuz? Neredeydiniz de bu adamı azdırmadınız?" der. Bunun üzerine maiyeti "Çok çalıştık fakat masum idi, tesir edemedik" derler buyurmuştur. Hasan-ı Basri, "Müminin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır" demiştir. Demek ki müminin şerefli, izzetli, emin olduğu, neşeli ve en çok sevinçli günü öldüğü günüdür. Cabir bin Zeyd ölüm döşeğine yattığında kendisine "Ne istersiniz?" diye soranlara "Hasan-ı Basri'yi görmek isterim" demiş. Hasan-ı Basri geldiğinde "Ey kardeşler, işte şu saatte ben sizden ayrılıyorum. Ya cennete veya cehenneme" dedi. Muhammed bin Vasi de ölüm anında "Ey kardeşler, size selam olsun.
Allahü Teala'nın af

lafına mazhar olmazsam, varacağım yer cehennemdir, dedi. Büyüklerden bazıları, keşke hesap için hiç dirilmesek, diye temenni etmiştir. Son nefesin tehlike ve korkusu, ariflerin ciğerini parçalamıştır. Ümit etmek. Ümit ile amel etmek, korku ile amel etmekten daha makbuldür. Zira Allahü Teala'ya en yakın olan kullar, Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Özellikle ölüm anında ister günahkar olsun, ister olmasın, ümitlenmelidir. Nitekim Allahü Teala Zümer suresi 53. ayetinde, ey Resulüm, tarafımdan kavmine de ki, ey günah işlemekle nefislerine karşı haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah, şirk ve küfürden başka dilediği kimselerden bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir buyurdu. Allahü Teala bu ayeti kerime ile ümitsizliği yasaklamıştır. Yakup'tan aleyhisselam gelen haberlerde Allahü Teala ona, oğlun Yusuf'u senden niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen onun kardeşlerine, korkarım siz boş bulunursunuz da kurt onu yer dedin. Kurttan korkup bana ümit bağlamadığın, kardeşlerinin gafil olacağını düşünüp benim koruyacağımı düşünmediğin için onu senden ayırdım buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, sizden herhangi biriniz ölürken mutlak surette Allah'a hüsnü zan ederek ölsün buyurmuştur. Yine bir kutsi hadiste Resulullah, Allahü Teala buyurur ki, ben kulumun zannı üzereyim. Yani beni nasıl sanırsa öyle bulur. Dilediği gibi beni sansın buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine giderek ona kendisini nasıl hissettiğini sorar. Adam, günahımdan korkuyor ve fakat Allahü Teala'nın rahmetinden ümidimi kesmiyorum deyince Resulullah, müminin kalbinde korku ile ümit toplandığı müddetçe Allahü Teala o kuluna umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar buyurmuştur. Günahlarının çokluğu kendisini ümitsizliğe düşüren bir adama Hazreti Ali radıyallahu anh, Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyüktür dedi. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyük bir günahtır dedi. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, bir kimse günah işlediği vakit Allahü Teala'nın onu affa kadir olduğunu bilip mağfiret edeceğini umarsa Allahü Teala onu mağfiret eder. Zira Allahü Teala Fussilet suresi 23. ayetinde bir kavmi kınayarak haklarında Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız yok mu? İşte o sizi helak etti buyurmuştur. Fetih suresi 12. ayetinde ise daha doğrusu siz ey münafıklar zannettiniz ki peygamber ve müminler bir daha ailelerine dönmeyecekler. Bu zan da kalplerinizde yerleşti. Allah peygambere zafer vermez diye kötü zanda bulundunuz da helake düşen bir kavim oldunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala kıyamet gününde kuluna kötülüğü gördüğün vakit onu önlemekten seni alıkoyan neydi diye sorar.
Allahü Teala ona hüccetini telkin ederse, adam, "Ya Rabbi, sana ümid ettim ve onlardan korktum," diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü Teala, "Ben de seni mağfiret ettim," diye buyurur. Sahih bir haberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri insanlara ödünç para verir. Vakti müsait olanlarına müsamaha eder. Eli dar olanlara da alacağını bağışlardı. Adam öldü. Bundan başka da bir iyiliği yoktu. Allahü Teala, "Buna bizden ziyade kimdir?" buyurur. Buyurmuşlardır. Taat yönünden iflas ettiği halde hüsn-i zannı ve ümidi sebebiyle Allahü Teala bu kimseyi affeder. Yine Allahü Teala Fatır Suresi 29. ayetinde, "Gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı gereği üzere kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar harcayanlar asla ziyan etmeyecek bir ticaret, yani sevap umabilirler," buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız ve dağlara çıkar, göğüslerinizi döver ve Rabbinize tazarru ederdiniz," buyurduğu vakit, Cebrail aleyhisselam gelerek, "Allahü Teala, niçin kulları ümitsizliğe düşürdün? Çık onlara ve onları ümitlendir ve teşvik et," buyuruyor dedi. Yine haberde varid olduğuna göre Allahü Teala Davud aleyhisselama, "Ey Davud, beni sev, beni seveni sev ve beni kullarıma sevdir. Kullarım da beni sevsinler," buyurdu. Davud aleyhisselam, "Bunu nasıl yapayım?" deyince Allahü Teala, "Sen beni güzel bir şekilde an. Benim nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat. Onlar benden ancak iyilik bilsinler," buyurdu. Eban bin Ebu İyaş, halka daima reca ve ümit kapısını açar ve bundan bahsederdi. Öldüğü vakit birisi kendisini rüyasında gördü. Eban ona, "Allahü Teala beni huzuruna aldı ve daima ümitten bahsetmemin sebebini benden sordu. Ben de, 'Ya Rabbi, kullarının seni sevmelerini sağlamak için böyle yaptım.' dedim. Allahü Teala, 'Ben de seni affettim.'" buyurdu. Yahya bin Eksem de vefat ettikten sonra onu birisi rüyasında gördü ve "Allahü Teala sana ne işlem yaptı?" diye sordu. Yahya, "Allahü Teala beni huzuruna aldı ve 'Ey fena ihtiyar, niçin şöyle böyle yaptın?'" buyurdu. Bu sırada beni bir dehşet kapladı ve ben, "Ya Rabbi, bana senin hakkında böyle anlatmadılar," dedim. Allahü Teala, "Nasıl anlattılar?" diye sordu. Ben, Abdurrezzak'ın Enes yoluyla gelen rivayetinde Resulullah'ın Cebrail'den verdiği haberde, "Sen, ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle bulur. İstediği gibi sansın," dedin. "Ben ise senin bana azap etmeyeceğine inanmıştım," dedim. Bunun üzerine Allahü Teala, "Cebrail, peygamber ve diğer raviler doğru söylediler. Sen de doğru söylüyorsun," buyurdu. Yine haberde İsrail oğullarından birisi daima insanları ümitsizliğe düşürür ve onlara hep zorluk gösterirdi. Kıyamet günü Allahü Teala bu adama, "Sen nasıl kullarımı benim rahmetimden meyus ediyor idiysen, ben de seni bugün rahmetimden mahrum ederim," buyuracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Adamın biri cehennemde 1000 sene kalır ve 'Ya Hannan, Ya Mennan' tesbihine devam eder. Allahü Teala Cebrail'e,
git onu bana getir.